0: Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Butlan davasına ilişkin eski yönetimin temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yeni başkan vekili seçilecek. Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül'de toplanacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklara taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılardaysa 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Haberleri sunduk.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün üretkenliğiyle öne çıkan oyun yazarlarımızdan Tuncer Cücenoğlu'ndan söz edeceğiz. 1944 yılında dünyaya gelen yazar, yaklaşık 40 dile çevrilen 20'den fazla oyunuyla tiyatromuzu dünya sahnelerine taşıyan öncü kalemlerdendir. Yazar, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümünde tamamlar. Bu eğitimi sırasında edindiği araştırma disiplini, bilgiye ulaşma metodu ve geniş kaynak tarama alışkanlığı ilerleyen yıllarda yazacağı oyunların çok sağlam düşünce altyapısına katkı sağlar. Üniversite yıllarında tiyatroyla olan bağını daha da güçlendiren ve edebi birikimini sürekli zenginleştiren yazar, mezuniyetinin ardından müfettişlik gibi idari görevlerde bulunsa da hayatının merkezine oyun yazarlığını koyar. Eğitim hayatı boyunca kazandığı entelektüel derinlik, onun toplumsal meseleleri sadece gözlemleyen değil, kökenlerini de sorgulayan oyun yazarı olmasını sağlar. Yazarın tiyatro dünyasına kazandırdığı eserler, toplumsal aksaklıkları, bürokrasiyi, diktatörlüğü ve insan ilişkilerindeki yozlaşmayı eleştiren süzgeçten geçirir. İlk oyunu olan Kör Dövüşü'yle başlayan yazın yolculuğu, kadının toplumdaki ezilmişliğini ve varoluş mücadelesini işleyen Öğretmen ve Kadıncıklar gibi önemli yapıtlarla devam eder. Özellikle Çığ adlı eseri, insanın soyut korkularını, batıl inançları ve toplumsal baskı mekanizmalarını bir metafor üzerinden sahneye taşır ve dünya genelinde en çok sahnelenen Türk oyunlarından biri yapar. 2019 yılında aramızdan ayrılan Tuncer Cücenoğlu, oyunlarında karakterleri tek boyutlu iyiler veya kötüler olarak çizmek yerine, onları toplumsal koşulların ve sistemin birer kurbanı ya da yürütücüsü olarak katmanlı biçimde kurgulamıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunuzsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Ah bu hayat.
1: Nesi varmış bu hayatın?
0: İnsana rahat vermiyor. Başını derde sokuyor. Ne olur şöyle bir yatıp uyuyabilsem hiç kalkmadan.
2: Bu satırları bir kitapta okumuştum. Hepimize tanıdık gelen o yorgun iç çekişle başlıyor. Ardından gelen son iki kelimeyle her şey değişiyor. Hiç kalkmadan. Kısa bir mola vermek isteyen bu cümleleri kurmaz. Yerinden bir daha kalkmak istemeyen böyle konuşur. Derin bir iç çekişin içine gizlenmiş bir kabulleniş bu. Kimdir bunu dileyen? Hayatın sillesini yemiş biri değil. Hayatın kendisini yük sayan biri. İvan Gonçarov, 1859'da yayımladığı Oblomov'da onu anlattı. Kahramanın adı kitaba sığmadı, önce Rusça'ya, sonra dünya dillerine bir kavram olarak geçti. Şu kadarını baştan söyleyelim. Bu roman tembelliğin hicvi değil, kabul olmuş bir duanın hikayesidir. Şimdi hikayenin başkentine, perdeleri hiç aralanmayan o odaya giriyoruz.

Petersburg, Gorohovaya Caddesi. 30'lu yaşlarında bir adam yatağında uzanıyor. İlya İliç Oblomov. Üzerinde acem kumaşından bol, yumuşacık bir şark hırkası, ayaklarında bakmadan geçiriverdiği terlikleri. Uyanmıştır uyanmasına ama kalkmak bambaşka bir iştir. Yerinden kıpırdamayı önce yarım saat, sonra bir saat erteler. Çözmesi gereken meseleleri döşeğinde düşünerek halletmeyi dener. Meseleler ciddidir üstelik. Köydeki kahyadan mektup gelmiş, kahya çiftlik gelirinin azaldığını bildirmiştir. Ev sahibi de dairenin boşaltılmasını istemektedir. Taşınmak ve çiftliği düzene sokmak, Oblomov için iki durum da aynıdır. Felaket. Çünkü ikisi de hareketi gerektirir. Gün içinde kapı sık sık çalınır, ziyaretçiler birbirini izler. Züppe Volkov davetten davete koşmakta, memur Sudbinski rütbe basamaklarını saymakta, yazar Penkin gazeteye yazı yetiştirmektedir. Her biri Oblomov'u dışarıya, hayata, kalabalığa çağırır. Çıkıp gittiklerinde divandaki adam arkalarından aynı şeyi düşünür. Zavallılar. 10 yere birden yetişmeye çalışan bu insanların neresinde insanlık kalmıştır ki? Koşuşturanların ona acıması gerekirken o koşuşturanlara acır.

0: Hemşehrisi Tarantiyev. Oldukça gürültülü biridir, gelir gelmez sofraya kurulur, akıl verir gibi görünür, oysa çıkarları peşindedir. Oblomov'un yumuşaklığı, ağır kanlılığı bu tür açık gözler için biçilmiş kaftandır. Kapının her çalınışında kahramanımızın içinden aynı yakınma yükselir.
1: Ne hayat ya Rabbi.
0: Odada bir kişi daha vardır. Yaşlı uşak Zahar. Homurdanan, eşyaları düşüren, efendisiyle atışıp duran Zahar. İliç, Zahar'ın elinde büyümüştür. Bu nedenle kavgaları bile bir tür sadakat göstergesidir. Efendi ile uşak birbirine söylene söylene, birbirinden vazgeçemeden yaşar. Romanın birinci bölümü işte bu koca odada tek bir günün içinde akar. Kahramanımız bu bölüm boyunca divanından yalnızca birkaç kez kalkar. Bir insanın bu hale nasıl geldiğinin cevabını Gonçarov bir rüyayla verir. Oblomov'un Rüyası başlıklı o ünlü bölüm kahramanı çocukluğuna, Oblomovka'ya götürür. Oblomovka bir köyden öte bir ninnidir. Orada zaman ilerlemez, ağır ağır salınır. Hayatın zirvesi öğle yemeğidir. Yemekten sonra bütün köy efendisinden hizmetçisine kutsal bir uykuya yatar. Kimse acele etmez, kimse soru sormaz. Köye bir mektup gelse günlerce açılmadan durur. Dışarıdan gelen haber huzurun düşmanı sayılır. İlye İliç'in doğduğu konağın ahşap balkonu yıllardır çürümektedir. Herkes tamirinden söz eder,

0: yorulursun. Soruları masallarla, hamleleri yasaklarla karşılanır. Dadısının anlattığı masallarda her şey kendiliğinden oluverir. Sofralar kurulur, hazineler ayağa gelir. Böylece İlye İliç, emeğin masallarda bile gereksiz olduğu bir dünyada büyür. Sevgiyle, hem de yalnızca sevgiyle kanatları teker teker bağlanır. Gonçarov burada edebiyatın en ince tespitlerinden birini yapar. Oblomov tembel doğmamıştır. Tembelliğe özenle yetiştirilmiştir. Onu divana mıhlayan zincir kötülükten değil, aşırı şefkatten dövülmüştür. Kitaptan akılda kalan şu iki satır, bu terbiyenin özeti gibidir. Niçin uyuyorsun?
1: Vaktin nasıl geçtiğini bilmemek için.
0: Uyku, Oblomovka'nın çocuklarına bırakılmış mirastır. Zaman görülmezse geçmiyor sayılır. İşin dikkat çekici yanı şu, Gonçarov bu rüya bölümünü romanın tamamından 10 yıl önce 1849'da ayrı bir parça olarak yayımlamıştı. Kök gövdeden önce gün yüzüne çıkmıştı yani.

0: Her Oblomov'un hayatında bir Stos vardır. Olsa iyi olur en azından. Andrei Stos çocukluk arkadaşıdır. Alman bir babanın disipliniyle, Rus bir annenin şefkatiyle büyümüştür. Durmadan çalışır, durmadan yol alır, hayatını bir hesap defteri gibi düzenli tutar. Ne zaman Petersburg'a uğrasa dostunu divandan kaldırmaya uğraşır. Bir gün dostu Oblomov'a meydan okur, artık o karanlıktan çıkması, hayatın akışına karışması gerekmektedir. Ya şimdi ya asla. Asıl hamlesi ise başkadır. Oblomov'u Olya Ilinskaya ile tanıştırır. Olga gençtir, zekidir, sesi de güzeldir. Bellini'nin Norma operasından Casta Diva aryasını söylediğinde Oblomov'un içinde yıllardır uyuyan ne varsa uyanır. Mucize sahiden gerçekleşir. Divandaki adam erken kalkmaya, kitap okumaya, kırlarda yürümeye başlar. Hırka dolaba kaldırılır. Zahar bile efendisini tanıyamaz olur. Bir leylak dalı, iki gencin arasında sevginin nişanı olur. O yaz, romanın en aydınlık mevsimidir. Olga'nın sevgisinde bir öğretmen sabrı da vardır. Ama genç kadın, sevdiği adamı aynı zamanda yeni baştan tasarladığı bir proje olarak görür. Uyandırılacak, çalıştırılacak, hayata adapte edilecek bir proje. İkisi de sevmek ve bir insanı değiştirmek arasındaki o ince sınırda yürür. Sonra Oblomov'un içindeki o tanıdık ses yeniden konuşur. Bir gece oturup Olga'ya mektup yazar.
1: Oyun bitti artık. Aşk benim için bir hastalık oldu. Kendimde bir tutkunluğun başladığını hissettim. Sen daha düşünceli, daha ciddi oldun. Bütün boş zamanlarını bana verdin. Sinirlerin gerginleşti, huzurun kayboldu. Şimdi korkuyorum ve anlıyorum ki bu gidişi durdurmak, kendimizi toparlamak için harekete geçmek benim görevim. Ben baştan sana bunu açıkça söylemeliydim, sen yanlış bir yoldasın. Karşındaki adam rüyalarında gördüğün adam değil. Göreceksin, bir gün o kişi karşına çıkacak, bana kızacaksın. Ben de bunun azabını duyacağım. Daha keskin bir zekam, daha iyi bir kalbim olsaydı, daha samimi olsaydım, sana bunları daha önce söylerdim.
0: Mektuptan sonra bahçe yolunda Olga'yı ağlarken görür. Pişmanlıkla barışırlar. Yara kapanır gibi olur ama... Günler geçer. Evlilik için çiftliğin düzene sokulması, işlerin tamamlanması ve bir evin tutulması gerekmektedir. Bunlar Oblomov'un gözünde dağ gibi büyür. Açık göz Tarantiev boş durmaz. Onun aracılığıyla kendini şehrin dışındaki Viborg'da dul Agafya Matveyevna'nın evinde kiracı bulur. Ev sıcaktır, yemekler iyidir. Her şey sorunsuzdur. Oblomov için bundan tehlikeli bir tuzak olamaz. Olga, evlilik arifesinde son bir umutla karşısına oturur. Konuşma uzar, sözler tükenir, genç kadın asıl soruyu sorar. Seni içten

0: çürüten, her hamleni daha doğmadan yok eden bu kötülüğün adı ne?
1: Cevap tek kelime. Oblomovluk. Kahramanımız hastalığına kendi adını koyar. O kelime kitabın sayfalarından taşar, evrensel bir kavrama dönüşür. Olga ile yollar orada ayrılır. Genç kadın zamanla yaralarını sarar, hayatını Oblomov'un en yakın arkadaşı Shutos'la birleştirir. Oblomov ikisini de yürekten kutlar. Çünkü kırgınlık duymayacak kadar temizdir kalbi. Demirini sonunda Biborg yakasında o börek kokulu eve atar. Ev sahibesi Agafya okumamış, hesapsız, gösterişsiz bir kadındır. Sevgisini kelimelerle değil, sofrasıyla, hizmetiyle gösterir. Karşılık beklemeyen bu sevgi, Oblomov'un aradığı şeyin ta kendisidir. Bir zaman sonra evlenirler, bir oğulları olur. Shtos'un hatrına adını Andrei koyarlar. Yıllar geçtikçe Oblomov yatağına iyice zincirler kendini. Hekimler kımıldamasını, perhiz yapmasını söyler. Oblomovluk, yatak hepsinden güçlü çıkar. Bir sabah kimseyi yormadan, hep istediği gibi uykusunun içinde sessizce göçüp gider Oblomov. Küçük Andrei'yi Shtos'la Olga alıp büyütür. Agafya ise ömrünün geri kalanını o kısacık saadetin hatırasına adar. Yıllar sonra Shtos sokakta yaşlı bir dilenciye rastlar. Zahardır bu. Efendisinin mezarının bulunduğu semtten ayrılamamıştır. Shtos bir gün yazar dostuna Oblomov'un hikayesini anlatır.

Ivan Gonçarov 1812'de Volga kıyısındaki Simbirsk'te varlıklı bir tüccar ailede doğdu. Babasını küçük yaşta kaybetti. Moskova Üniversitesi'nde edebiyat okudu. Ardından Petersburg'da 30 yıl sürecek bir memuriyet hayatına atıldı. İlk romanı Sıradan Bir Hikaye 1847'de yayımlandığında devrin en güçlü eleştirmeni Beniski'nin övgüsünü aldı. Gonçarov artık edebiyatın umut vadedenleri arasındaydı. Yıllar sonra bir sansür kurulunda bile çalıştı. 1852'de uzun bir deniz seferine amiral katibi olarak katıldı. Japonya'ya uzanan bu yolculuk 3 yıl sürdü. Dönüşünde gezi notları kitaplaştı. Dünyayı dolaşan bu adamın en iddialı romanı yerinden kımıldamayan bir adam üzerineydi ve bir türlü bitmiyordu. 10 yıl boyunca yazdı, erteledi, bıraktı. 1857 yazında Marienbad kaplıcalarında beklenmedik bir şey oldu. Yıllardır kıpırdamayan roman birkaç hafta içinde neredeyse bitmişti. Edebiyat tarihçileri bu patlamayı bugün bile Marienbad mucizesi diye anar. Oblomov'un yazarı harekete geçmek için kendi ya şimdi ya asla anını beklemişti. Hiç evlenmedi. Ömrünün son yıllarını Petersburg'da sessizce geçirdi. 1891'de hayata gözlerini yumduğunda ondan geriye sadece kitapları kalmıştı. Gonçarov hayatı boyunca 3 roman kaleme aldı. Üçünün de adı Rusça'da aynı heceyle başlar. Sıradan Bir Hikaye, Oblomov, Uçurum. Çağdaşı Turgenev'le yaşadığı bir kırgınlıkta edebiyat tarihine geçti. Turgenev fikirlerinin ödünç alındığına inandı. Bu iddia 1860'ta yazarlardan kurulu bir hakim heyetine taşındı. Eserlerdeki benzerlikler çağın ortak atmosferine bağlandı.

Roman 1859'da tefrika edilir edilmez bir edebiyat olayına dönüştü. Aynı yıl genç eleştirmen Dobrol Yubov'un kaleminden çıkan Oblomovluk Nedir başlıklı yazıyla da toplumsal bir teşhis haline aldı. Tolstoy mektuplarında romanı coşkuyla selamladı. Uzun zamandır böylesi bir eserin yazılmadığını söyledi. Oblomov'un yolculuğu edebiyatın satırlarında sınırlı kalmadı. Devrim yıllarının ardından Lenin bile memleketin Oblomovlardan bir türlü kurtulamadığından yakınacaktı. Bir roman kahramanı koca bir ülkenin kendine tuttuğu aynaya dönüştü. Romanın merkezindeki Oblomov'un divanı beyaz perdeye de taşındı. 1980'de Nikita Mihalkov

Kovun çektiği filmde Oblomov'u usta oyuncu Oleg Tabakov canlandırdı. Türk okuruysa bu romanla Cumhuriyet'in büyük çeviri seferberliği yıllarında tanıştı. Sabahattin Eyüboğlu ile Erol Güney'in ortak çalışmasıyla dilimize kazandırılan eser kuşaklar boyunca okundu, hala okunuyor.

0: programımıza bir dilekle başlamıştık.
1: Ne olur şöyle bir yatıp uyuyabilsen, hiç kalkmadan.
0: Romanın başında yakınmaydı bu. Sonunda kehanet gerçekleşti ve Oblomov'un dileği oldu. Yattı, uyudu, kalkmadı. Yakınmasında kendince haksız değildi belki. Hayat sahiden rahat vermez. Kapı çalar, kalkarsınız, uğraşırsınız. Bazen iş bozulur, bazen kalp kırılır. Ne var ki bu telaş yaşadığımızın da tek göstergesidir. Dert yürüyenin ayağına dolanır, divanda yatanın payına unutmak düşer. Rahatınızı kaçıran ne varsa yarım işler, zor günler, bitmeyen telaşlar. Yük müdür yoksa sizi her sabah divandan kaldıran görünmez eller mi? Belki de yorgunluk hayatın yükü değil, ta kendisidir. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Oblomov'la uyanmak istemeyen bir adamın ömrünün elinden kayıp gidişine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor.

şekeri, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak,

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında.

konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı onların sorularını yanıtladı. Türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler de Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2500

0: 94 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Butlan davasına ilişkin eski yönetimin temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yeni başkan vekili seçilecek. Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül'de toplanacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda ise 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün izledikten sonra içimizi neşeyle dolduran o rengarenk dünyadan Frank Tashley'nin 1955 yapımı efsanesi

0: Ressamlar ve Modeller adlı filmden söz edeceğiz. Film, izleyicisinin hayal gücünün sınırlarını zorlarken, aynı zamanda çizgi roman sayfalarının arasındaki absürt bir labirentte de dolaştırır bizleri. Başrolde saf ve çocuksu Öjen rolüyle o bitmek bilmeyen enerjisini her saniye hissettiren Jerry Lewis var. Öjen'in işi uykusunda sayıklayarak tuhaf hikayeler anlatmaktır. Arkadaşı Rick bu sayıklamaları bir çizgi romana dönüştürüp başarı yakalamaya çalışırken işin içine gerçek casuslar ve gizli formüller de girer. Bu komik macerada yanlarına hırslı yayıncılar ve modellerden oluşan bir de ekip toplanmıştır. Tabii bütün bunlara Öjen'in sakarlıkları ve durdurulamaz hayal dünyası da eklenince kendimizi her an her şeyin olabileceği tatlı bir kaosun içinde buluruz. Film bize aslında saf bir neşenin hayatı nasıl renklendirebileceğini de gösterir. Zaten Jerry Lewis bu filmde o kadar içten oynar ki o dev komedinin içinde bile karakterin masum tarafını asla kaçırmayız. Yönetmen Tashlin ise parlak renkler ve Jerry'nin o elastik yüz hareketleriyle bizi adeta bir Luna Park'a sokar. Ressamlar ve modeller çizgi roman çılgınlığına getirdiği eleştiriyle bugün bile taze kalan bir başyapıttır. Jerry'nin bir çizgi roman kahramanı gibi duvardan duvara çarpıp yine de ayağa kalktığı o sahneler ise sinema tarihinin en zekice kurgulanmış absürt komedi anlarından biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Çünkü

bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: ki alasın. Almanın zevki bir an, ver ki kalasın.
1: Çocukları büyütmüşler öcülerle, devlerle. Yok ederiz onları sonsuz sevgilerle.

Gün batar usul usul, kararır gece. Bardaktan boşanır yağmur, sel olur gider. Gündüzler geceler ne zaman biter? Şu batan güneş nereye gider? Buharlaşır yeniden dökülen su. Bulutları sil pencerenden, sevgi devri alemi bu. Yeniden doğar her şey, her şey bitti dediğin anda bir gül kök sarar damarlarında. Her şey biter, bir şey bitmez. Her şey biter, bir şey bitmez.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, onların sorularını yanıtladı, türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin Ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında Ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, Ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusulsuz dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı ve delil yok etme suçlamalarıyla suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin bulunduğu belirtildi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen

Gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşma hedeflediklerini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda ise 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Butlan davasına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluşmasında konuştu.
2: Güneydoğu, Doğu bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı.
1: Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye sürecinde hedefin çok daha büyük olduğunu söyledi.
2: Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin İslam coğrafyasının sorunlarına çare bulmak için gayret ettiğini anlattı.
2: Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın bölge için önemine değinen Erdoğan, olumlu gelişmelerinde sinyalini verdi.
2: Riyad'daki Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçtiğini hatırlattı.

0: o karanlık günlere geri dönülmemesi için çalışıyoruz dedi.
1: Bu milletin evlatlarını geçmişte sağcı, solcu, ilerici, gerici, Alevi, Sünni diyerek birbirinden ayırdılar. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nesilleri heba etmekte hiçbir sınır tanımadılar. Bizim tüm gayemiz işte bu kötü günlerin bir daha yaşanmamasıdır.
0: Gençler Erdoğan'ı TRT tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı Asırlık Gece dizisini de sordu. Cumhurbaşkanı dizinin başarısını yorumladı.
1: Bu dizinin tamamını eğer genç arkadaşlarım izlediyseler almaları gereken ne varsa bunu oradan zaten kaptılar. Gerçekten son ana kadar başarılıydı ve bu başarıyı da yakalama, izleme fırsatını bizler de bulmaya gayret ettik.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek. Bakan Fidan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alınacak. Türk Devlet Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere iki ülke arasında çok taraflı platformlarda yürütülen mevcut işbirliği gözden geçirilecek. Türkiye'nin yakın zamanda ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve COP31'e ilişkin istişarelerde bulunulacak. Savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği de masada olacak. Karabağ topraklarında altyapının iyileştirilmesi, enerji ve ticaret hatlarının işlevsel hale getirilmesi ve bölgesel bağlantı sağlığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşülecek. Fidan, Azerbaycan'la Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisi için tarihi bir fırsat yakalandığını ifade edecek. Türkiye'nin taraflar arasında iyi komşuluk ilişkilerinin tesis edilmesini desteklediğini vurgulayacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi.
2: 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız ay uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz. Bilim tarihimize yön veren bilim insanlarımızın mirasını ay yörüngesinde gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırmalarla yaşatacağız.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin 2025 PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Ulaştığımız bu zirve, bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taşlanan bir zaferdir dedi.
3: Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler eğitim alanında gerilerken bizim evlatlarımız 8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 döngüsünde dünyada puanlarını en fazla yükselten ülke olarak göğsümüzü kabarttılar. Ulaştığımız bu zirve kendi evladına yürekten inanan, onun önündeki engelleri sabırla ve inatla kaldıran, İstikbalini kimseye muhtaç olmadan kendi iradesiyle kuran bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlandırdığı büyük bir zaferdir. Bu vesileyle bu başarının her satırında alın teri bulunan aziz öğretmenlerimize, gayretleriyle bizleri asla mahcup etmeyen sevgili öğrencilerimize ve evladının yolunu sevgiyle, sabırla ve duayla aydınlatan bütün eğitim ailemize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için tedbirlerinin artırılacağını ve okul çevresinde denetimlerin artırılacağını açıkladı. Bakan Çiftçi bu kapsamda 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini belirtti.
4: İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Güvenlik şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.
0: Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Adalet Bakanı Gürlek, operasyonlarda 11.466 kolluk personelinin görev aldığını açıkladı. Aramalarda 199 ateşli silah, 9.039 fişek kartuş, 2 el bombası, 10.520 uyuşturucu hap ve yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla adli tıp uzmanlarınca mezarı açılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Butlan davasına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra kurultay sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun toplantı trafiğiyle geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıda olağan kurultay ve Eylül ayı sonunda gerçekleştirilecek milletvekili kampına hazırlıklar ele alınacak. Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 49 ismin durumu ise Cuma günkü Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında netleşecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı ve delil yok etme suçlamalarıyla suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer bir şüpheli ise aranıyor. İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabiliyor. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilebilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayişlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek.

0: öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Butlan davasına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Okçuluk Dünya Kupası finalleri Meksika'da yapıldı. Milli sporcularımız Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Bursa, Çanakkale, Nevşehir, Van 26, İstanbul, Kırklareli, Eskişehir, Düzce, Rize 25, İzmir, Antalya, Burdur, Hatay 31, Adana, Malatya, Gaziantep, Mardin 33, Diyarbakır, Şanlıurfa 35 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Söğüt Korkuteli yolunun 19'da 34. kilometreleri arasında saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda,

0: Ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Bir dakika. Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
2: Bir dakika.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
4: Türk Dil Kurumu sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sanki billur bir pınar kahverengi gözlerin. Ruhuma neşe sunar kahverengi gözlerin. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. 1960'lı yıllardan itibaren Nuri Sesi Güzel'in sesinden çok sık dinlenen bir türkünün sözleridir. Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerinin de bir zamanlar dinlemeyi en çok istediği türkülerden biridir. Senin en güzel yerin, kahverengi gözlerin sözleri, karşıdan bakıldığında gözleri çok etkileyici bir kişiyi tasvir eder. Kahverengi gözlerin çok güzel dese bu kadar etkili olamazdı. Türküdeki kahverengi gözler, belirleyici ve niteleyici olarak etkileyicilik özelliğine sahiptir. Etkileyici, etkileyebilecek özellikte olandır. Bir kişi de, bir manzarada, bir olayda insanı etkileyebilir. Kişinin ya da bir eserin karizmatik olması insanı etkiler. Bir yayının etkileyici olabilmesi için vurucu kavramı kullanılır. Vurucu cümleler, vurucu çekim ve vurucu müzik etkileyici özelliğe sahiptir. Sanatın iki temel vasfından birinin güzellik, diğerinin etkileyicilik olduğunu söylediğimizde söz sanatının da ne olduğu aşağı yukarı ortaya çıkar. Hayranlık uyandıran sözler etkileyicidir. Dostluk umulmayacak kadar yakın, unutulmayacak kadar derin, ender insanlarla yaşanacak kadar özeldir cümlesi ne kadar etkileyici değil mi? İnsan birçok yere gidebilir ama gittiği bazı yerlerden daha çok etkilenir. Gördünüz mü bilmiyorum ama Çanakkale etkileyici bir şehirdir. Çanakkale'de limanın önünde durup da karşı kıyıda kefensiz yatan binlerce, on binlerce şehidi düşündüğünüzde etkilenmemek mümkün müdür? Önünde durduğunuz denizde 111 yıl önce İngiliz gemilerinden atılan toplarla yanmakta olan mahalleleri gözünüzün önüne getirmez misiniz? Çanakkale, dünyada Boğaz kıyısında kurulmuş ender şehirlerden biridir. İstanbul gibi bir kıtada dururken başka bir kıtayı gördüğünüz dünyadaki ikinci şehirdir ve elbette etkileyicidir. Bazı insanların da konuşmaları etkileyicidir. Bazı kişilerin ise sesleri. Bas en kalın erkek sesidir. Rahmetli Tuncel Kurtiz bas seslere örnek vereceğimiz bir sanatçımızdı. Bu ses tipi oldukça etkileyici ve kullanımı çok zor olan bir yüksekliktedir. Bas sesin etkileyiciliği ve kulakta kalıcılık özelliği bizde ses yansımalı kelimelerden bar bar bağırmak sözünü yer yer bas bas bağırmak haline dönüştürmüştür. Ancak bas sesi uzun süre dinleyemezsiniz. Diyaloglar ve kısa metinler için son derece etkileyici bir sestir. Konfüçyüs'ün ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil özdeyişini bas sesli birinden duymak çok etkileyici olur. Heykeller etkileyici olması için yapılan eserlerdir. Japonya'da bir bahçede çok anlamlı bir heykel yapılmış. Bir tahterevallinin bir ucuna 6-7 yaşlarında bir çocuk, diğer ucuna 20-25 yaşlarında kilolu biri oturmuş ama tahterevallide çocuk aşağıda kalmış, yani daha ağır geliyor. Sebebini hemen anlıyorsunuz. Adamın elinde tek kitap var, çocuğunsa elindeki kitapla birlikte iki yanında da kitaplar dizili. Kitabın gücünü etkileyici bir biçimde gösteren bir eser yapmışlar. Programımızı Orhun yazıtlarından etkileyici bir bölümle noktalıyoruz. Türk beyler Türk adını bıraktı, Çin adını aldı. Çin kağanının buyruğuna girdi. Beylik erleri kul oldu. Hanımlık kızları odalık oldu. İçte açsız, dışta donsuz kaldı, düşkünleşti. Türk budunu il yaptığı ilini elden çıkarmış, kağanını kaybedivermiş. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Güldeste başladı.

0: Güldeste sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün oyunun karakterine yön veren o çarpıcı figürlerden, yani lider kimliklerden söz edeceğiz. Spor dünyasında liderlik sadece bir bandajı kolunda taşıyan kişi ya da en çok puanı toplayan takım değildir. Gerçek lider, bir maçın kırılma anında takım arkadaşlarına güven verebilen, mağlubiyetin ağırlığı hissedildiğinde ise omuzlarını yine de dik tutmayı başaran en dirençli karakterdir. Yetenek bizi zirveye yaklaştırabilir ama o zirveyi kalıcı kılan şey sahadaki liderliktir. Peki, bir lideri takım için vazgeçilmez kılan asıl unsur nedir? Bu her şeyden önce yüksek bir aidiyet duygusu ve feragattır. Lider kendi parıltısından çok

0: takım arkadaşlarını nasıl daha iyi birer oyuncuya dönüştürebileceğine odaklanır. Basketbol sahasında oyunun tıkandığı anlarda sorumluluktan kaçmayan, futbol sahasında ise takımın disiplininden taviz vermeyen o görünmez teknik direktörler aslında başarının anahtarını da ellerinde tutarlar. Onların varlığı bir grubu sadece bir topluluk olmaktan çıkarıp tek bir amaç uğruna hareket eden kenetlenmiş bir takıma ve organizasyona dönüştürür. Kısacası kupa ve madalyalar raflarda yerini alıp zamanla eskiyebilir. Fakat bir liderin saha içinde ve dışında bıraktığı derin etki asla silinmez. Takım ruhuysa o birleştirici gücün etrafında toplanan inançlı yüreklerin yansımasıdır. Bu yüzden sporun amaçlarından biri de oyunun etik değerlerini ve dayanıklılığını temsil eden güçlü şahsiyetler yetiştirmektir. Çünkü bir gemi ancak kaptanın ve çalışanlarının birbirine olan güveni kadar açık denizlerde yol alabilir ve söz konusu lider, kaptan o güveni en sert dalgalarda bile ayakta tutmayı başaran dümenden, yekeden başka bir şey değildir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz.

Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için memleket.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede

terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, onların sorularını yanıtladı, Türkleri gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Ay görevimizi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı ve delil yok etme suçlamalarıyla suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin bulunduğu belirtildi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi Batı kanalına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşma hedeflediklerini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda ise 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Ahmet Can Öztürk ulaştırıyor. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu konudaki çalışmalarını konuşacağız. Konuğumuzsa Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Barış Alpaslan. Programımıza hoş geldiniz Sayın Alpaslan.
1: Hoş bulduk efendim. Ben de bizleri dinleyen herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
0: Sayın Alpaslan'ı size kısaca tanıtmak isteriz sayın dinleyenlerimiz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde ekonomi profesör olarak görev yapan Barış Alpaslan, aynı zamanda Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Ekonomi alanındaki yüksek lisans eğitimini üstün başarıyla tamamlamış ve doktora derecesini Manchester Üniversitesi'nden almıştır. Birleşik Krallık, Avustralya, Japonya ve Mısır'daki önde gelen araştırma kurumlarına mensubiyeti bulunmaktadır. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları büyüme, eşitsizlik ve kalkınma makroekonomisi üzerine odaklanmakta olup, çalışmaları çok sayıda araştırma ve yayın ödülüyle takdir edilmiştir. 2023-2024 ve 2024-2025 dönemlerinde British Council Study UK mezun ödülleri kapsamında hem bilim ve sürdürülebilirlik hem de sosyal etki kategorilerinde finalist olmuştur. Aynı zamanda bir holdingin yönetim kurulu başkanının danışmanı da olan Profesör Doktor Alpaslan, bu holding bünyesinde faaliyet gösteren eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında sosyal kalkınmayı destekleyen vakfın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlara da danışmanlık hizmetleri sunmuştur. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Alpaslan, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ben de nazik davetiniz için.
0: Rica ederiz. Sayın Alparslan, izninizle ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Öncelikle hep bahsediyoruz ama sürdürülebilir kalkınma nedir sizden dinlemek isteriz ve Türkiye için öneminden ve en kritik başlıklarından dinleyicilerimize kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Elbette. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden günümüzün ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlarını karşılayan bir kalkınma modelidir. Türkiye açısından sürdürülebilir kalkınma yalnızca çevresel bir mesele değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel bir dönüşüm sürecidir. Bu nedenle konuyu tek başlık altında değerlendirmek mümkün değil. Özellikle nitelikli eğitim, iklim değişikliğiyle mücadele, su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir şehirleşme, enerji verimliliği ve toplumsal eşitsizliklerin azaltılması gibi alanların birbirini tamamlayan temel başlıklar olduğunu düşünüyorum. Bugün artık biliyoruz ki eğitim güçlü olmadığında çevre bilinci gelişmiyor. Çevresel sorunlar arttığında ekonomik sürdürülebilirlik zarar görüyor. Ekonomik kırılganlık arttığında ise toplumsal adalet zedeleniyor. Örneğin iklim değişikliği sadece çevreyi değil, tarımı, gıda güvenliğini ve hatta toplum sağlığını da doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmayı yalnızca bugünü korumak değil, gelecek nesillerin yaşam hakkını güvence altına almak olarak görmek gerekiyor. Türkiye'nin çok önemli bir genç nüfusa, kültürel mirası ve coğrafi potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bu avantajları sürdürülebilir politikalarla birleştirebilirsek sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de güçlü bir model ortaya koyabiliriz.
0: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sizce bu süreçte nasıl bir rol üstleniyor? Biraz çalışmalarından bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yalnızca uluslararası bir gündem maddesi olarak değil, toplumsal dönüşümün temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik yalnızca devletlerin ya da kurumların değil, toplumların tüm kesimlerin aslında ortak sorumluluğudur. Bizler eğitimden kültürel mirasa, bilimden yapay zeka etiğine, gençlik çalışmalarından çevresel farkındalığa kadar çok farklı alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle disiplinler arası işbirliğini çok önemsiyoruz. Üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimler, medya ve sivil toplum kuruluşları arasında ortak çalışma kültürü geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca gençlerin sürece aktif katılımını çok değerli görüyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik konusunda kalıcı başarı ancak gençlerin sahiplenmesiyle mümkün olabilir. UNESCO'nun temel yaklaşımı da zaten insan odaklı, kültürü ve eğitim merkeze alan bir kalkınma anlayışına dayanıyor. Biz de Türkiye'de bu anlayışın güçlenmesi için çalışıyoruz.
0: Sayın Alparslan, peki toplumda sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmak kolay mı sizce? Bu noktada ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
1: Aslında en büyük zorluklardan biri tam olarak burada ortaya çıkıyor. Çünkü sürdürülebilirlik kavramı çoğu zaman yalnızca çevreyi korumak ya da geri dönüşüm yapmak gibi dar bir çerçevede algılanabiliyor. Oysa sürdürülebilirlik üretimden tüketime, şehir yaşamından eğitime, ekonomik tercihlerden sosyal adalete kadar hayatın tamamını kapsayan bir yaklaşım biçimidir. Toplumda farkındalık özellikle son yıllarda ciddi şekilde artıyor. Örneğin iklim krizi, doğal afetler, su kaynakları ile ilgili riskler ve çevresel sorunlar insanların konuya daha duyarlı yaklaşmasını sağladı diyebiliriz. Ancak farkındalığın davranış değişikliğine dönüşmesi takdir edeceğiniz üzere zaman alıyor. Çünkü burada alışkanlıkları değiştirmekten söz ediyoruz. Bu noktada eğitim kurumlarının, medyanın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi çok önemli. Özellikle medya burada çok güçlü bir araç. Çünkü sürdürülebilirliği korku diliyle değil, çözüm odaklı ve umut veren bir yaklaşımla anlatmak gerekiyor. İnsanlar kendilerini bu dönüşümün bir parçası olarak hissettiklerinde de gerçek değişim başlayacaktır.
0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Değerleri programında bu bölümde konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Barış Alparslan kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Alparslan, öncelikle gençler açısından bakarsak onların bu sürece katılımını nasıl görüyorsunuz?
1: Evet, ben gençlerin bu sürecin yalnızca destekleyicisi değil, doğrudan dönüştürücü gücü olduğunu inanıyorum. Bugünün gençliği, iklim değişikliği, dijital dönüşüm, sosyal adalet ve insan hakları gibi konularda önceki nesillere göre çok daha bilinçli ve duyarlı bir bakış açısına sahip. Ancak burada önemli olan gençlere sadece sorumluluk yüklemek değil, onları karar alma süreçlerine gerçekten dahil edebilmek. Gençlerin fikir ürettiği, projeler geliştirdiği ve politika süreçlerine katkı sunduğu modeller oluşturulmalı. Çünkü gençler sadece geleceğin değil, aynı zamanda bugünün de aktörleri. Özellikle teknolojiyi etkin kullanmaları büyük bir avantaj sağlıyor. Dijital platformlar aracılığıyla küresel ölçekte farkındalık oluşturabiliyor. Sosyal etki projeleri geliştirebiliyorlar. Bizim görevimiz ise gençlerin enerjisini ve idealizmini doğru mekanizmalarla desteklemek. Eğer bunu başarabilirsek sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma konusunda da çok güçlü bir toplumsal dinamizmin ortaya çıkacağı kanaatindeyim ben.
0: Devam edelim Sayın Alparslan. İklim değişikliği, eğitim ve kültürel miras gibi konular aslında birbirine çok bağlı. Siz bu bütünlüğü nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında bu başlıkların her biri birbirinden bağımsız değil, aynı bütünün parçalarıdır diyebiliriz. İklim değişikliği yalnızca doğayı etkileyen teknik bir sorun değildir. Aynı zamanda insanın ortak hafızasını, yaşam kültürünü ve kültürel mirasını da tehdit eden küresel bir meseledir. Bugün dünyanın birçok yerinde tarihi alanların, geleneksel yaşam biçimlerinin ve doğal mirasın iklim krizinden doğrudan etkilendiğini görüyoruz. Eğitim ise bu noktada en temel dönüştürücü güçtür. Çünkü sürdürülebilir yaşam kültürü ancak eğitim yoluyla toplumun bir parçası haline gelebilir. Çocuklara ve gençlere yalnızca bilgi değil, doğaya saygıyı, ortak yaşam bilincini ve kültürel mirası koruma sorumluluğunu da kazandırmak gerektiği kanaatindeyim ben. UNESCO'nun yaklaşımı tam da bu nedenle bütüncül bir yaklaşımdır. Kültürü, bilimi, eğitimi ve çevreyi birbirinden ayrı değil, birbirini besleyen alanlar olarak değerlendirir. Geçmişimizi korurken

0: Yani geleceğimizde inşa etmek zorundayız. Aslında sürdürülebilirlik dediğimiz şey de tam olarak budur.
1: Sayın Alparslan, 2030 yılına yaklaşıyoruz. Malum 2026 yılındayız. Türkiye'nin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonrası için en önemli adımlar sizce neler olmalı?
0: Peki, Türkiye'nin son yıllarda sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir farkındalık geliştirdiğini söylemek mümkün. Daha önceki sorularda da ifade ettiğim üzere. Özellikle iklim değişikliği, yenilebilir enerji, çevre politikaları ve sürdürülebilirlik şehircilik alanlarında giderek artan bir toplumsal bilinç olduğunu görmekteyiz. Üniversitelerden yerel yönetimlere kadar birçok kurumun bu konuda daha aktif rol almaya başladığını da gözlemliyoruz. Ancak elbette önümüzde hala önemli sorumluluklar bulunuyor. Özellikle kaynak yönetimi, eğitimde fırsat eşitliği, sürdürülebilir üretim modelleri ve çevresel politikaların uzun vadeli planlamalarla desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü sürdürülebilir kalkınma kısa vadeli değil, takdir edeceğiniz üzere nesiller arası bir vizyon gerektiriyor. Ancak ben bu konuda umutlu bir noktadayım. Özellikle genç kuşakların konuya yaklaşımı oldukça değerli. Daha bilinçli, daha duyarlı ve daha katılımcı bir neslin geldiğini görmekteyiz. Önemli olan bu enerjiyi doğru politikalar, güçlü işbirlikleri ve ortak bir toplumsal vizyonla destekleyebilmek. Eğer bunu başarabiliyorsak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından çok daha güçlü bir konuma ulaşacağı kanaatindeyim.
1: Sayın Alparslan, sürdürülebilir kalkınmada kültürel mirasın korunması neden bu kadar önemli?
0: Kültürel miras aslında bir toplumun hafızasıdır. Tarihi yapılarımız, geleneklerimiz, dillerimiz, sanatımız ve yaşam biçimlerimiz bizi biz yapan temel değerlerdir. Sürdürülebilir kalkınma sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını kapsar. Bugün hızlı kentleşme, iklim değişikliği ve kontrolsüz tüketim anlayışı birçok kültürel mirası ya da kültürel değeri tehdit ediyor. Eğer kültürel mirası koruyamazsak sadece geçmişimizi değil, toplumsal kimliğimizi de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. UNESCO'nun yaklaşımı da tam olarak bu noktada önem kazanıyor. Çünkü kültürel mirasın korunması aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, aidiyet duygusunu ve sürdürülebilir yaşam kültürünü güçlendiriyor. Geçmişi koruyarak geleceği inşa etmek aslında sürdürülebilirliğin en temel boyutlarından birisidir diyebiliriz.
1: Peki, sürdürülebilir bir gelecek için bireylere düşen en önemli sorumluluk sizce nedir?
0: Bence en önemli sorumluluk farkındalıkla hareket etmek. Çünkü sürdürülebilirlik yalnızca devletlerin ya da kurumların gerçekleştireceği bir dönüşüm değil. Bireyin günlük hayatında başlayan bir yaşam kültürüdür. Tüketim alışkanlıklarımızdan enerji kullanımımıza, su tasarrufundan atık yönetimine kadar attığımız küçük adımların büyük etkileri olabilir. Ancak burada sadece bireysel davranışlardan değil, toplumsal sorumluluk bilincinden de söz ediyoruz. Daha duyarlı, paylaşımcı ve geleceği düşünen bir yaşam anlayışı geliştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Özellikle çocuklara ve gençlere bırakacağımız dünyanın nasıl olacağını bugün verdiğimiz kararlar belirleyecektir. Bu nedenle sürdürülebilirliği bir tercih olarak değil, ortak geleceğimiz için bir zorunluluk olarak değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim.
1: Sayın Alparslan, siz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyorsunuz. Peki, merak ediyoruz, İhtisas Komitesi olarak gerçekleştirdiğiniz projelerle ilgili olarak dinleyicilerimiz için biraz açabilir misiniz bu projeleri?
0: Evet, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi olarak çalışmalarımızı Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını toplumun farklı kesimlerinde görünür ve uygulanabilir hale getirme anlayışıyla yürütmekteyiz. Bu kapsamda eğitim, kültürel farkındalık, gençlik çalışmaları, bilim diplomasisi ve çok paydaşlı işbirlikleri gibi alanlarda çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Özellikle üniversitelerle, yerel yönetimlerle, kamu kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmeye büyük önem veriyoruz. Çünkü sürdürülebilir kalkınma ancak ortak akıl ve ortak sorumluluk anlayışıyla başarıya ulaşabilir. Bu doğrultuda sempozyumlar, çalıştaylar, gençlik buluşmaları, farkındalık programları ve akademik işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında gençlerin sürece aktif katılımını destekleyen projeleri çok önemsiyoruz. Gençlerin yalnızca dinleyen değil, çözüm üreten ve politika süreçlerine katkı sunan bireyler olması gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda kültürel mirasın korunması, yaşam kültürünün yaygınlaştırılması konusunda da çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Biz sürdürülebilir kalkınmayı yalnızca çevresel bir mesele olarak değil, daha önceden de ifade ettiğim gibi, eğitimden kültüre, ekonomiden toplumsal dayanışmaya kadar uzanan çok boyutlu bir dönüşüm süreci olarak görüyoruz. Komite olarak temel hedefimiz de bu anlayışın toplumun tüm kesimlerinde güçlenmesine katkı sunmak olduğu kanaatindeyim.
1: Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmada uluslararası işbirliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, çok güzel bir soru. Bugün artık hiçbir ülkenin küresel sorunları tek başına çözebilmesi mümkün değil. İklim değişikliği, su krizi, göç, yoksulluk ya da kültürel mirasın korunması gibi konular tüm insanın ortak meselesi haline gelmiş durumda. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmanın en önemli unsurlardan bir tanesi de uluslararası işbirliğidir. UNESCO da tam olarak bu anlayışla hareket eden bir kuruluş. Bilim, eğitim, kültür ve iletişim alanlarında ülkeler arasında bilgi paylaşımını, ortak projeleri ve dayanışmayı teşvik ediyor. Çünkü sürdürülebilir bir gelecek ancak ortak deneyimlerin paylaşılması ve ortak çözümler geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Türkiye'nin de bu süreçte çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Coğrafi konumu, kültürel birikimi ve genç nüfusuyla Türkiye bölgesel ve küresel ölçekte güçlü katkılar sunabilecek bir ülkedir. Önemli olan uluslararası işbirliklerini güçlendirmek, ortak projeleri arttırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı küresel bir dayanışma anlayışıyla ele alabilmektir.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu konudaki çalışmalarını konuştuk. Konuğumuzsa Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Barış Alpaslan'dı. Çok teşekkür ediyoruz yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve paylaştığı bu önemli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Bizi dinleyen herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
1: Her zaman bekleriz. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Ahmet Can Öztürk. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

Gök kubbenin altında taşra bir yurt. Ezanlar yankılanır, rüzgarı sert. Bozkır'da aşk, ilimde bir derya. Konya'dır bu, vakti aşan bir dünya. Konya'nın adı antik çağa kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Roma döneminde İkonyum olarak anılan bu toprakların ismi Yunanca eikon, ikon, tasvir, figür kelimesinden türemiştir. Rivayete göre şehri koruyan kutsal bir ikonun varlığı bu ismin kaynağı olmuştur. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte İkonyum halk arasında Konya olarak anılmaya başlamış ve günümüze kadar bu isimle gelmiştir. Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük il olup iç Anadolu'nun kalbinde yer alır. Sert kara ikliminin hüküm sürdüğü, uçsuz bucaksız bozkırlarla kaplı bu kadim şehir, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Neolitik dönemden itibaren yerleşim yeri olan Konya, dünyanın en eski tarım topluluklarından biri olan Çatalhöyük'e ev sahipliği yapmaktadır. Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar burada hüküm sürmüş, ancak en büyük yükselişi Selçuklu Devleti'nin başkenti olarak yaşamıştır. 12. ve 13. yüzyılda Anadolu'nun ilim, kültür ve sanat merkezi haline gelen Konya, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin yaşadığı ve fikirlerini yaydığı şehir olarak tasavvufun başkentlerinden biri olmuştur. Geleneksel Mevlevi kültürü, el sanatları, ahşap ve taş işlemeciliğiyle yoğrulmuş bu şehir, hem manevi atmosferi hem de tarihi mirasıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Konya, bozkırın ortasında bir medeniyet vahası gibidir. Her köşesi tarih, kültür ve doğayla yoğrulmuş bu şehirde, Mevlana Türbesi ve Müzesi başlıca ziyaret noktasıdır. Yeşil kubbenin altında yatan Mevlana'nın "Gel, ne olursan ol yine gel" çağrısı dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeker. Türbenin etrafında Mevlevilik geleneğini yaşatan derviş hücreleri ve semahane bulunur. Konya'nın tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için Karatay Medresesi ve İnce Minareli Medrese, Selçuklu'nun taş işçiliğini en iyi yansıtan eserlerdendir. Alaaddin Tepesi, şehrin tam merkezinde Selçuklu sultanlarının izlerini taşıyan eski bir sarayın kalıntılarını barındırırken, tepenin eteklerinde uzanan Zafer Çarşısı ve Bedesten, geleneksel alışveriş yapmak isteyenler için nostaljik bir mola noktasıdır. Doğa severler içinse Beyşehir Gölü Milli Parkı, masmavi suları ve kıyısındaki Eşrefoğlu Camii ile huzurlu bir kaçış noktasıdır. Meke Gölü, krater yapısıyla adeta bir doğa harikasıyken, Tuz Gölü'nün gün batımındaki kızıllığı ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunar. Kış aylarında Derbent Aladağ Kayak Merkezi, Konya'nın bozkır ikliminde şaşırtıcı bir kış rotası olurken, Hadim ilçesinde bulunan Yerköprü Şelalesi, yaz aylarında serinlemek isteyenler için gizli bir cennet gibidir. Konya, mutfağıyla da Anadolu'nun en köklü lezzetlerine ev sahipliği yapar. Etli ekmek, uzun ve ince hamurun kıyma harcıyla buluştuğu, Konya mutfağının en bilinen lezzetlerinden biridir. Fırın kebabı, kuzu etinin taş fırında saatlerce pişirilmesiyle yapılan lokum kıvamındaki lezzetiyle dillere destandır. Tirit, bayat ekmeklerin et suyu ve yoğurtla buluştuğu nostaljik bir yemektir. Tatlı olaraksa döşmerim, tereyağı ve irmiğin enfes buluşmasını sunarken Konya'nın meşhur saç arası tatlısı Osmanlı'dan miras kalan nadir tatlılardan biridir. Şehir aynı zamanda keçecilik, halıcılık ve ahşap işletmeciliğiyle ünlüdür. Özellikle ladik halıları geleneksel motifleriyle Konya'nın sanat ruhunu yansıtır.
Konya'nın en büyük

Mevlevilik yolu onun fikirlerini yaşatmak için nesiller boyunca devam etmiş, Konya'yı tasavvufun merkezi haline getirmiştir. Bugün bile şehrin sokaklarında gezerken onun izini hissetmek mümkündür.

Konya mutfağı köklü ve zengin olduğu kadar zamana yenik düşen lezzetleriyle de dikkat çeker. Bunlardan biri de zerde pilavıdır. Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan bu tatlı pilav, safranla renklendirilmiş, şekerle tatlandırılmış ve özel günlerde yapılan bir lezzettir. Eskiden düğünlerde ve bayram sofralarında eksik olmayan zerde, günümüzde nadiren yapılan bir tat haline gelmiştir. Üzerine serpilen tarçın ve bademlerle hem gözlere hem damaklara hitap eden bu pilav, Konya'nın kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel tatlarından biridir.

Konya'nın en büyük ve en anlamlı festivali her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şeb-i Arus törenleridir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen bu tören, onun ölüm aslında sevgiliye kavuşmaktır düşüncesiyle anılır. Binlerce kişi Mevlana'nın felsefesini ve sema ritüellerini izlemek için Konya'ya akın eder. Bu festivalde yalnızca sema gösterileri değil, aynı zamanda paneller, sergiler ve müzik dinletileri de düzenlenir. Şeb-i Arus, Konya'yı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin buluştuğu bir maneviyat merkezi haline getirir. Sevgili dinleyiciler, bugün kadim Selçuklu şehri Konya'daydı. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, sesimizi sizlere ulaştıran Engin Önal ve mikrofonda ben Orhan Yaşar, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı, bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntılarını çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı onların sorularını yanıtladı, türkülerle gençlere birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemdeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılardaysa 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu. Mardin'in Artuklu ilçesini gezmeye gelen Güney Koreli Şa

Evin düzenlenen ihtida töreninde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve Abdullah ismini aldı. Ve Spor Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Toplam 25 golün atıldığı 5. haftayı Galatasaray 13 puanla lider tamamladı. Beşiktaş 12 puanla ikinci, Ahmet Sportif Faaliyetler ise 10 puanla 3. sırada yer aldı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 24, Lefkoşa 37, Bern 27, Kerkük 39. Bulutlu olmak üzere İstanbul 24, çok bulutlu olmak üzere Paris 29, Sofya 20, Tiran 29, az bulutlu olmak üzere Bakü 29, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 22, Berlin 25, Brüksel 25, Kopenhag 20, Üsküp 24 ve Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. 15 Eylül 2026 Salı sabahında sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz değerli dinleyenler? Bizlerle misiniz? En mühimi bu. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda olsun kulağınız. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Burak Kararoğlu bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol arkadaşlığınıza efendim talibiz. +90 312 463 34 19 ya da 21'dir telefon numaralarımız. +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Memleket Treni Instagram ve Facebook hesaplarımızdan paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi, TRT Dinle uygulaması, kısa dalga 22 metre 13.635 kHz ve TürkSat 4A Batı paketi uydusundan dinleyebileceğinizi hatırlatarak haydi gelin Ayten Altman'la başlayalım.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 14 Eylül 2026 tarihinde yapılan açıklamada Yunan makamlarının Anadolu'nun işgal dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarına tepki gösterilerek Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi hatırlatıldı. Değerli dinleyenler, neydi bu 59. madde? Dışişleri Bakanlığı'nın işaret ettiği maddeye gelin bir göz atalım. Yunanistan'ın Anadolu'da işlediği savaş suçlarının hukuki tescilidir efendim bu madde. İlgili maddede şu ifadeler yer alır. Yunanistan savaş hukukuna aykırı olarak Anadolu'da Yunan ordusunun ya da yönetiminin işlediği eylemlerden doğan zararların onarılması yükümlülüğünü kabul eder der Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi. Peki Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias sosyal medya platformu X üzerinden ne açıklama yapmıştı? Anadolu'da savaş dönemine ilişkin temelsiz iddialarda bulunmuştu. Yunan Bakan, Anadolu'dan Yunanistan'a göç eden Rumların ülkeye katkı sağladığını ifade ettiği paylaşımında Kurtuluş Savaşı döneminde yaşananları tarihsel gerçeklere aykırı biçimde aktarmıştı ki Dışişleri Bakanlığı bu asılsız iddialara sert tepki gösterdi. Açıklamada Yunan yetkililer ciddiyete ve aklı selime davet edilirken, işgal döneminde işlenen insanlık suçları ve Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi altı çizilerek hatırlatıldı. İfadeye dönecek olursak, Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor. Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet ediyoruz. Bu vesileyle Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımları gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminatı ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz diyor değerli dinleyenler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Değerli dinleyenler tarihe bakacak olursak eğer hani burada yapıldığı asılsız iddiaları bir kenara koyacak olursak Mora'da başlayan bir Türk katliamı vardı. Mora Yarımadası'nda 1821 yılında 23 Eylül 1821'de yine Tripoliçe katliamı 3 günü 3 kere 3 gece sürecekti. Bir yağma ve soykırımdan bahsediyoruz. 15 Mayıs 1919 İzmir'e ayak basan işgalci Yunan ordusu Batı Anadolu'yu cehenneme çevirmişti değerli dinleyenler. Menemen katliamı 1919'da yine Menemen'e giren Yunan birlikleri Kaymakam Kemal Bey'i şehit ettikten sonra çarşı ve sokaklardaki silahsız halkı hedef alarak yüzlerce masumu katletmişti. Arapadere ve çevre köyler 1920 değerli dinleyenler. Aydın bölgesinde Kuvayi Milliye direnişiyle karşılaşan Yunan ordusu Hıncını sivillerden çıkardı. Arapadere'de Türk köyleri basıldı, siviller ahırlara kapatılarak diri diri yakıldı. Ve efendim biliyorsunuz 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuydu. İzmir'in kurtuluşunun

anlamı nedir? Büyük taarruzun, Kurtuluş Savaşı'nın artık sona erdiğini, zaferle sonuçlandığını aslında anladığımız, kutladığımız bir gün. Geri çekilirken işte efendim Yunan ordusu uyguladığı bir yıkım var yine. 1922'ye geldiğimizde milli mücadelenin Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanması üzerine geri çekilen Yunan kuvvetleri yanık toprak, scorch earth stratejisine sarıldı. Manisa, Uşak, Alaşehir ve Aydın başta olmak üzere binlerce yerleşim yeri, camiler ve evler ateşe verildi. Yunan ordusu Eylül 1922'de İzmir'i de yakarak Anadolu'dan bu şekilde kaçtı değerli dinleyenler. İşte Yunan barbarlığının değerli dinleyenler tarihe geçmiş isimleriyle geçmiş sizlere sadece birkaç örneğini okumuş olduk. Yani Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın ısrarla altını çizdiği gibi bir katkı sağlandığını söyleyemeyiz değil mi? Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada bunu en iyi şekilde cevaplamış oldu ve Lozan'ın madde 59'unun altını çizdi. Biz de az önce efendim memleketimle bu yüzden başladık yayına. Memleketimiz çok kıymetli. Tarihimizde bu şekilde az önce Yunanistan'la ilgili okuduğumuz gibi utanacağımız hiçbir şey yok. Kurtuluş Savaşı da çok güzel bir şekilde zaferle sonuçlandı ve bu memleketimiz üzerinde Türk toplumu yaşamaya devam ediyor. Şimdi efendim 10. yıl marşıyla dilerseniz devam edelim. Bu açıklamayı sizlerle paylaşmış olduk. Kenan Doğulu mikrofonda olacak.

0: Oralarda neler oluyor? Değerli dinleyenler, 15 Eylül sabahında birlikteliğimiz devam ediyor. Ne yazık ki soykırımlardan, işte katliamlardan bahsettik az önce size. Maalesef ki günümüzde de bunları yapmaya devam eden devletler, ülkeler, eller var. Soykırımcı İsrail ordusunun askerini reklam yüzü yapan spor markasına tepkiler sürüyor. Çok gündemde büyük bir yankı uyandırdı ve bu büyük marka maalesef bu suçu diyelim ya da tepkilere yol açan bu kampanyayı geri çekmek, hatta özür dilemek zorunda kaldı. Merak ediyoruz, dünya genelinde nasıl bir yankı uyandırdı? Anadolu Ajansı muhabiri Aybüke İnal Kamacı bizlerle birlikte. Merhaba Aybüke, yayınımıza hoş geldin.
1: Merhabalar Gülnur Hanım, iyi yayınlar diliyorum bence.
0: Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığın için. Şimdi gönül isterdi ki hiç böyle bir kampanya, böyle bir reklam yapılmasın, ama hem reklamın içeriğini hem de gerisinde, devamında oluşan tepkileri ve atılan adımları senden dinleyelim.
1: Evet Gülnur Hanım, siz de bahsettiniz. Maalesef yaklaşık 3 yıldır devam eden ve tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir soykırım gerçeğiyle karşı karşıyayız.
0: Evet.
1: İsrail ordusu Filistinlere her gün cehennemi yaşatıyor. Tabii bu 7 Ekim'de başlayan bir süreç de değil aslında. Biz 78 yıldır süren bir işgal tarihiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla tüm bunlar insanlığın gözü önünde yaşanıyorken ve modern tarihte en fazla ampute edilen çocuk sayısı Gazze'de bulunuyorken, Adidas gibi küresel bir markanın soykırımcı İsrail ordusuna mensup bir askeri ön plana çıkarması kabul edilebilir bir şey değil ve vicdanlı insanlar da bu konuda seslerini yükseltmeye başladılar. Biliyorsunuz Gazze'de insanlar anestezi dahi olmadan ampute ediliyorlar. Yani böyle bir gerçeklik söz konusu. Bu asker de Gazze'deki insanların sakat bırakılmasından öldürülmesine kadar hemen her aşamada sorumlu bir asker ve reklam 2021'de de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan askerlerden biri ve o saldırıda bacağını kaybediyor. Adidas bu askeri reklam yüzü yaparak aslında Gazze'nin yıkımını bize sözde bir başarı gibi sunmaya çalışıyor. Bir insanlık dramı üzerinden aslında imaj yapmaya çalışıyorlar ve sanki tüm bunlar meşruymuş gibi bir mağduriyet öyküsü kurgulamaya çalışıyorlar maalesef. Ama olayın asıl mağdurları Filistinliler ve vicdanı ve aklı olan herkes bunu görebiliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son paylaştığı verilere yer vermek istiyorum dilerseniz. Çünkü dün İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybı 73.786. Yaralı sayısı da 174.771. Yani bizim ekranlardan görmeye dayanamadığımız şeyleri o insanlar her gün yaşıyorlar ve duyarlı insanlar da bu konuya ilişkin tepkilerini dile getiriyorlar.
0: Evet, gerçekten çok üzücü. Yani dünyada konuşulan, dediğiniz gibi bu kadar tepki alan, ki alması gereken ama maalesef ki hala durdurulamayan bir İsrail var. Soykırımcı diyoruz artık biz bu ülkeye, devlete. Türkiye zaten en baştan beri tepki gösteren belki de tek ülkeydi. O yüzden kabul edilebilir gibi değil. Güya şirket tek ayakkabı hizmeti için bir reklam yapmaya çalıştığını iddia ediyor. Bunun özür dileme kısmında marka adına neler yaşandı? Oradan da bahsedebilir misin bize?
1: Tabii. Bakın Adidas bir özür paylaşımı yayınladı ve tabii bu yeterli mi veya samimi miydi? Orası tartışılır bence. Asla yeterli değildi ve samimi bir özür olduğunu da düşünmüyorum ben. Çünkü küresel Instagram hesabı yerine Arapça hesabı üzerinden açıklama yapıyor ve meseleyi Orta Doğu coğrafyasına indirgemeye çalıştılar. Sanki rahatsız olanlar ve tepki gösterenler sadece, evet,

0: Arapça konuşulan ülkelerdeymiş gibi. Ve Arapça hesabında yaklaşık 1,4 milyon, küresel hesabında ise 29 milyondan fazla takipçisi var. Yani hala bir çekince ve çifte standartla karşı karşıyayız ama bir yandan şunu da vurgulamak istiyorum. Yani marka bir yerde geri adım atmak zorunda kaldı. Ya bu boykot çağrılarının ve kolektif hareket etmenin bir gücü bence. Bundan sonra bir daha böyle bir reklam filmi hazırlamadan önce ya da Siyonizme açıktan destek vermeden önce muhtemelen iki kere düşünecektir. Ya da umarım öyle olur. Bu boykot çağrılarını da ben çok şaşırtıcı bulmuyorum. Çünkü biz tüketiciler markaların ürünlerini satın almıyoruz. Vicdani ve ahlaki duruşlarını da bir nevi üzerimizde taşıyoruz. Bu nedenle insanlar İsrail'le aynı çizgide yer alan soykırıma destek veren bir markayı giymek ya da üzerlerinde taşımak istemiyorlar ki bu çok tabii çok doğal bir tepki bence. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Yani Adidas uzun zamandır zaten BDS hareketlerinin, işte Filistinler için boykot, tecrit ve yaptırım gibi uluslararası boykot hareketlerinin listesinde yer alan bir markaydı. Yani Almanya menşeli bir şirket ve 2024'te de Filistin asıllı model Bella Hadid'i reklam kampanyasından çıkarmıştı. Belki hatırlarsınız.
1: Evet.
0: O zaman da boykot çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı ki Hadid'i antisemitik olmakla tırnak içinde suçlamışlardı. Son reklam filmiyle de zaten gerçek yüzünü tamamen göstermiş oldu. Boykot sayfaları firmanın politik ve ekonomik olarak İsrail devletiyle aynı çizgide olduğunu vurguluyor. Tabii uzun yıllardır İsrail Futbol Federasyonu'nun sponsorluğunu yapması, İsrail pazarına özel resmi internet sitesinin bulunması da boykot gerekçeleri arasında gösteriliyor. Evet. Duyarlı ve vicdanlı insanlar dediğim gibi bu yaşananlara kayıtsız kalmıyorlar.
1: Çok doğru bir şey söylüyorsun. Yani bu işin milleti aslında coğrafyası yok. Duyarlı ve vicdanlı olmak, insan olmak herhalde bu tür reklamlara ya da bu tür kampanyalara tepki göstermek için yeterli. Çok doğru bir şekilde bitirdin. Çok teşekkür ediyoruz sana Aybüke.
0: Ben teşekkür ediyorum Gülnur Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi çalışmalar diliyoruz biz de sana. Efendim, dünya genelindeki aktivistler Adidas'ın 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri şirketin tek ayakkabı hizmeti için reklam yüzü yapmasının ardından markayı boykot çağrısında bulundu. Ses getireceğinden eminiz ama Aybüke altını çizdi. Sanki sadece belli bir coğrafyadan tepki çekmişçesine sadece Arapça olarak bir özür yayınladı bu spor markası şeklinde bir açıklama yaptı. Uyanık olmak da gerekiyor efendim. Yani özür de ne kadar samimi, ne kadar geri adım atılıyor bunları iyi değerlendirmek gerekiyor ama çok tepki topladı gerçekten. Uzunca bir süredir bunun haberi yapılıyor. Tepki de çekmeli diye düşünüyorum. Anadolu Ajansı muhabiri Aybüke İnal Kamacı ile birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Efendim, Salı bugün biliyorsunuz. 15 Eylül Salı sabahında birlikteyiz. Salıları ne yapıyoruz? Kitaplık köşemiz olacak. Az sonra sizlerle bir araya geleceğiz. Edebiyattan konuşacağız.

Yayınımız süresince dinlemek istediğiniz şarkı ve türküler için bizi arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0312 463 34 19, 0312 463 34 21.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Kitaplık köşemizde sıra Selim İleri'nin Kırık Deniz Kabuklarını konuşacağız bugün. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'la birlikteyiz. Merve Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım.
0: Şimdi geçen hafta aslında dinleyicilerimize söylemiştik. Müdavimlerimiz bilir ki geçtiğimiz hafta Halit Ziya Uşaklıgil'in bir acı hikayesini konuşmuştuk ki gerçekten acı bir hikaye. Oğlunun talihsiz giden yaşamını ve erken yaştaki ölümünü anlatan, aslında bir babanın duygulanımlarıyla, aslında bir romancı değil, bir babanın hatıralarını okuduğumuz bir kitaptı. Selim İleri de

0: bu hikayeden etkilenmiş ve buradan yola çıkarak Kırıkdeniz Kabuklarını yazmıştı. Şimdi hocam sabah bana dedi ki, biz ne okuduk böyle? Neden böyle dediniz hocam? Dinleyicilerimize bir söyleyin. Bana da farklı bir kitap izlenimi verdi yalnız. Onu
1: Evet,
0: söyleyeyim.
1: evet. Tabii bir roman olmak iddiasıyla ortaya
0: Ki
1: çıkan bir
0: üstünde
1: kitap
0: öyle
1: bu.
0: yazıyor.
1: Kurmaca tabii ki. Burada şüphemiz de yok zaten. Ama gerçeklikle ya da başka roman kahramanlarıyla o kadar ilişkili ki, bilhassa bir acı
0: Evet.
1: hikayedeki bir takım, nasıl diyelim, yerler, alıntıların doğrudan alındığını görüyoruz. Dolayısıyla sanki burada yazar bütün bunlardan aldığı bir izlenimle baştan bir şey kurmuş gibi. Ama bir tarafıyla bunlar bizim tanıdığımız simalar, tanıdığımız roman kahramanları. Bunun üzerine yeni bir kurgu oluşturulmuş gibi. Kırıkdeniz Kabukları'nın ilk baskısı 1993'te.
0: Aa, çok
1: Evet,
0: eskiymiş. Ben
1: aslında
0: sanki bu arada
1: elimizdeki baskıya bakınca...
0: Selim İleri'yi de yakın zamanda kaybettik. Rahmetli analım. Yani Türk edebiyatının gerçekten farklı iyi kalemlerinden birisi değil mi Selim İleri
1: Evet,
0: de? Onu söylemeden geçmeyeyim.
1: üretken
0: Üretken.
1: kalemlerinden
0: Evet.
1: birisi. Selim İleri'nin Halit Ziya Uşaklıgil'e özel bir merakı olduğunu ve ondan çok etkilendiğini biliyoruz.
0: Bunu da
1: Bu
0: anlıyoruz
1: kitap,
0: okurken hocam.
1: evet, bu kitap tabii bunun ürünlerinden birisi. Başka yazılarında da biliyoruz Halit Ziya'ya olan düşkünlüğünü diyelim, ya yani onun
0: Ki
1: yazarlığına
0: siz
1: olan hayranlığını.
0: bir edebiyatçı olarak, bir akademisyen olarak geçtiğimiz hafta bunun altını çok çizdiniz. Halit Ziya çok iyi bir romancı
1: Çok
0: dediniz.
1: iyi bir romandı, çok iyi bir kalem. Hakikaten sadece kurguda da değil, yani kurmaca eserlerinde de değil, nesirlerinde de öyle. Geçen hafta belki bunu söylemeyi unuttuk. Bir acı hikaye aslında oğlu Vedat'la ve iki de yeğeniyle Halit Ziya Uşaklıgil'in Avrupa'ya doğru gittiği, işte Berlin'e görevlendirildiği zamanda bir taraftan işte kentlerle ilgili gözlemlerini de verdiği, bahçelerini gözlediği, işte orada gittiği bir temsildeki mesela izlenimlerini falan da görebileceğimiz bir eser. Evet, Vedat ekseninde. Vedat'ın kaybı, Vedat'ın yetişmesi, Vedat'ın işte çocukluğu, eğitiminin üstüne durması, onun üzerine titremesi vesaire. Ama diğer taraftan da bu Almanya'ya gidişte geçilen kentlerle ilgili bir takım şeyler de görüyoruz. Bunun aslında Almanya Mektupları kitabı ile birlikte okunduğunda belki biraz daha anlamlı olabileceğini söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Bu Almanya mektuplarını Halit Ziya Uşaklıgil Tanin gazetesine gönderiyor ve orada seri bir şekilde yayınlanıyor. Daha sonra bir kitap haline getiriliyor. Şimdi Halit Ziya'nın tabii çok büyük bir külliyatı var ve Türkiye'de son yıllarda bu külliyatla ilgili önemli çalışmalar da var. Bu çalışmaların işte başını çekenlerden birisi, henüz tamamlanmadı ama tamamlanmasını ümit ediyoruz. Bu çok heyecan verici hakikaten. Türk Dil Kurumu ile yapılan proje. Bunun en güzel tarafı belki de şu. Evet, çok iyi bir ekip tarafından hazırlanıyor. Geçmişte de Halit Ziya Külliyatı'nı çok büyük bir titizlikle ortaya koyan hocalarımızın da isimleri var. Rahim Tarım, Ali Esnar Uğurlu gibi hocalar. Bunlar öylesi eserlerdi ki aslında eserlerin tamamı ortada yokken tefrikalardan, gazetelerden tek tek ortaya çıkarılmıştı ve işte bir kitap haline getirilmişti eserler, öyle söyleyelim. Türk Dil Kurumu'ndan çıkacak olan bu külliyat da tabii en güzel tarafı ücretsiz bir şekilde okurlara açık kitap, e-kitap olarak sunulacak olması.
0: Evet.
1: Bu heyecan verici bir gelişme hakikaten. Belki de eserlerin daha farklı edisyon kritiklerle o son hallerini göreceğiz. Şimdi Selim İler'in Halit Ziya Uşaklıgil'in külliyatına vakıf olduğunu biz biliyoruz. Bu eser zaten bize bunu doğruluyor hakikaten. Bilhassa Aşk-ı Memnu'ya karşı özel bir merakı var. Bu kitabı okuyanlar zaten görecekler. Çünkü roman kahramanlarının bazıları Bihter, Behlül, Bülent, Nihal
0: Benzetmeler
1: gibi
0: var.
1: isimler ve romandan doğrudan alınmış pasajları da görüyoruz burada.
0: Firdevs Hanım'ı okuyoruz, değil mi?
1: Firdevs Hanım'ı
0: Melih Bey
1: görüyoruz.
0: takımını duyuyoruz.
1: Evet. Ve Selim İleri bize eser içerisinde, burada Selim İleri diyorum çünkü aslında bence burada anlatıcının bir mesafesi yok. Selim İleri'nin düşüncelerini, duygularını okur gibi okudum ben doğrusu. Belki bu onun şahsi merakını da bildiğimiz için.
0: Biraz da şey gibi değil mi hocam? Bu saydığınız karakterler ya da işte Halit Ziya'nın yazdığı romanlar, aslında başka romancılar da var. Halit
1: Tabii.
0: Ziya üzerinden gitmiyor kitap. Halide Edipler var, Yakup Kadriler.

0: Var ya, yanlış
1: Mehmet Rauf
0: hatırlamıyorum.
1: üzerinde
0: Mehmet
1: çok
0: Rauf
1: duruyor.
0: var.
1: Eylül
0: Eylül
1: üzerinde
0: romanı, değil
1: bilhassa, değil
0: mi?
1: mi?
0: Onların özel hayatları ile ilgili bazı noktalara değiniyor. Sanki bir karakter tahlili. Yani mesela Aşk-ı Memnu'yu biz bir yasak aşk hikayesi gibi okumuşuz ama hayır diyor Selim İleri. Aslında işte Bihter şudur, Behlül budur, Halit Ziya'nın hayatındaki şu kişidir, Adnan Bey aslında Halit Ziya'nın kendisidir gibi,
1: Evet.
0: onun babalığına benzetir gibi biraz tahlil var gibi geliyor bana,
1: Tahlil
0: değil
1: var.
0: mi?
1: Evet. Ve Selim İleri'nin zaten Aşk-ı Memnu'yu baştan aşağı tahlil ettiği küçük bir eseri de var.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bu kitabın Kırık Deniz Kabuklarının Bihter bölümü kitabın başlarında zaten doğrudan geçiyor. Bihter'in öyle günleri, öyle mutsuzlukları vardı ki Halit Ziya adı nerede geçse bu sahneleri uzun bir kışın siyah günlerini genç kadın yanı başında yaşamışçasına bana yakın gelirdi. Eser içerisinden aldığı bu ifadeyi kitabına 1981 yılında başlık olarak veriyor, ad olarak veriyor. Aşk-ı Memnu ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri. Selim İleri'nin 1981'de yayımladığı kitabı. Baştan sona Aşk-ı Memnu'yu tahlil eder burada. Kendi izlenimleri, düşündükleri üzerinde durur. Ve sadece dediğim gibi Aşk-ı Memnu üzerine yazılmış bir küçük kitaptır bu. Çok da güzel bir kitaptır. Güzel de bir incelemedir.
0: Basımı var mı hocam acaba?
1: Zannederim basımı yok. Şeyler de bulunabilir belki. Bu eski kitapların
0: Sahaflarda.
1: satıldığı evet sayfalarda ya da sahaflarda bulunabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi mesela dediğiniz gibi mesela Selim İleri'ye göre Bihter ne olursa olsun zaten ölecekti gibi ifadeleri var. Yani
1: Evet.
0: onun bu aşkı yaşaması değil, zaten o diri diri bir mezara gömülüyordu gibi tahlilleri var. Beni çok bu şeyler etkiledi. Ya yani bazen bir kitabı okuyoruz ama aslında bambaşka. Dediğiniz gibi Eylül'le ilgili de çok çarpıcı ifadeler var. Eylül'deki karakterlerle ilgili, değil
1: Evet.
0: mi?
1: Ve yazarda şunu görüyoruz. Yani dediğim gibi burada bir anlatma mesafesi pek yok aslında bana kalırsa. Postmodern bir roman diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz tabii. Kullandığı bir takım teknikler itibarıyla. Romanda kurmaca olmayan tek karakter Mediha Hanım.

0: vermeye başlamış ya da bununla geçimini sürdürmeye devam etmiş, öyle söyleyelim. Ve
1: Evet, doğru.
0: Mediha Hanım'ın buradaki işte şairler, yazarlar ya da tanıklık ettiği bir takım kimseler üzerinden izlenimleri, anlattıkları anlatıcı da ne akisler uyandırdı ve diğer taraftan da okuduğu bu romanlar onda neler uyandırdı, hepsini harmanlayarak yeni bir kurgu oluşturuyor aslında. Şimdi kitabın ilk bölümü Fağfur Kase'de biraz uzun bir alıntı ama aslında neden ve nasıl yazdığını anlayabiliyoruz yazarın burada.
1: Hocam uzun alıntı dediniz. Ben şöyle oldum okurken Selim İler'in bazı cümleleri gerçekten uzun. Bir paragraf
0: Uzun.
1: cümleleri var. Bazen dönüp ben ne okudum deyip tekrar okuduğum paragraflar oldu.
0: Değil mi? Bazen bir kitabın sayfaları arasında gezinir, sevinçten, coşkudan, apaçık mutluluktan gözüme uyku girmezdi. Bazen tasalar, sıkıntılar, inanılmaz kaygılar duyardım. Çok defa sonuna kadar okuyup sonlarını da öğrendiğim romanların, çoktan bitmiş öykülerin kişilerini yeni bir hayatta yaşatabileceğim kuruntusuna kapıldım.
1: Çok güzel aslında bu, değil mi?
0: Bu cümleleri dikkatle okuduğumuz zaman aslında nasıl bir eserle karşılaşacağımızı anlıyoruz.
1: Anlıyoruz,
0: Evet,
1: evet.
0: Halit Ziya'nın Bir Acı Hikayesini okuyup Halil Vedat'ın yaşantısı ve intiharından çok etkilendiğini ve onun üstüne duracağını, diğer okuduğu romanların kahramanlarının kendisinde bıraktığı izler, tatlar, hani hep diyoruz ya, bir kitabı okuyup bitiriyoruz ama bazen bir şey hatırlayamayabiliyoruz, o tadı hatırlıyoruz.
1: Evet.
0: İşte bu tat. Bu söze dökemeyeceğim, ayrıca kimsenin tahmin edemeyeceği kadar heyecan verirdi. Dediğim gibi bazen bir hayal dünyasında, hele okuduğum kitap el veriyorsa, kendimi olduğumdan başka görür, artık yaşamak istediklerimi yaşar, başka kişilerin kimliğine bürünür, nice nice serüvenlere atılır, yine sevinçler, acılar duyardım. Öyle kaç kez hayatları ve romanları değiştirdim, hayalimde onları yeniden yaşattığım, kaleme aldığım oldu. Nitekim ilerleyen yerlerde şunu görüyoruz. Ben olsaydım, Adnan Bey'in sakalını boyamasını Bihter'e aslında daha hoş görünmek için kullanırdım. Romana böyle bir şey iliştirirdim. Halit Ziya'nın yerinde olsan gibi ifadeleri var. Hatırlarsınız.
1: Aslında çok düşününce çok güzel bir proje çıkabilir. Bir romanı yeniden yazmak,
0: Evet,
1: değil mi?
0: evet.
1: Başka bir gözle tekrar yazmak, aynı karakterleri, aynı hikayeyi belki çok farklı olabilir. Güzel bir proje düşünmüş bence Selim İler'e.
0: Aslında yaptığı biraz böyle bir şey.
1: Evet.
0: Daha sonra diyor ki yine bazen kopuk kopuk sahneler, dekoru, kişileri sözleriyle ışık çakımında belirir, sonra iterdi. Sonra tekrar belirirdi. Bu sahnelerin hangi romandan çıkıp geldiğini, hangi kitapta, hangi sayfada geçtiğini, belleğime ne zaman işlendiklerini kestiremiyordum. Bu sahnelerin gerçekten yazılıp yazılmadığını, yazılmamışsa sahneleri nasıl olup da uydurduğumu bilemezdim.
1: Bir de çok duru bir anlatımı var Selim İler'in. Gerçekten güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Başka kitaplarında daha önce kitaplık köşelerimizde konuştuğumuz oldu Merve Hocam. Benim de şu dikkatimi çekiyor. Yani aslında Selim İler'in kendi yaptığının Halit Ziya'da olduğuna dair bir iddiası da var. Yani yarattığı bütün karakterler aslında kendi hayatından ya da
0: Doğrudan ilişkili.
1: ilişkili olduğunu düşünüyor. Benzetmeleri var, değil mi?
0: Evet.
1: Mesela Aşk-ı Memnu'daki Bülent'in kendi oğlu Bülent'e benzettiği yönleri oluyor. İşte Nihal'i oğlu Vedat'a
0: Nihal
1: benzettiği.
0: ile Adnan Bey'in arasındaki ilişkinin Halit Ziya ve Halil Vedat arasında olduğu
1: Olduğunu.
0: iddiası var Selim İler'in ve bunu da şeye dayandırıyor. Ahmet İhsan Tokgöz'ün, Servet-i Fünun'un sahibidir ve dönemin önemli yayıncılarından biridir. Ya domine eder, öyle söyleyelim, edebiyatımızı. Ahmet İhsan Tokgöz'ün Halit Ziya Uşaklıgil ile Halil Vedat arasında bir aşk gibi tanımlanabilecek çok sıkı bir baba oğul ilişkisi olduğu, aralarındakinin çok büyük bir ilişki olduğunu söyler. Halit Ziya'nın Halil Vedat'a düşkünlüğünü böyle açıklar. Tabii tarih olarak anakronik düşüyor bu. Bu defa şunu düşünüyoruz. Acaba romanda yazdığını mı yaşatmak istedi? Yaşamak istedi, değil mi? Çünkü bu benzerliği Adnan Bey ile Nihal arasında da işaret ediyor Selim İleri. Diyor ki
1: Hissediyoruz.
0: evet, oradaki baba kız ilişkisiyle Halit Ziya'nın oğluyla arasında kurduğu ilişki de
1: Baba oğul
0: benzer. Baba
1: ilişkisi.
0: oğul ilişkisi
1: Evet.
0: de benzer. Nitekim işte adaya gitmek, adaya kaçmak, büyük
1: Evet.
0: adada yaşamak, büyük adada saadet dolu günler gibi bir takım şeyler de var. Burada Tabii başka birçok eserin de geçmişini

0: geçtiğini görüyoruz. İşte Tevfik Fikret'in mesela
1: Evet.
0: krizantemleri çok geçiyor. Hatta doğrudan mısralar aldığını görüyoruz.
1: Pierre Loti var.
0: Pierre Loti'den bahsediyor. Birdenbire hiç beklemediğimiz bazı isimlerle karşılaşıyoruz. Bilhassa erken Cumhuriyet döneminin önemli simaları. İhap Hulusi Bey mesela. Ünlü bir alkollü içeceğin diyelim. Hala kullanılan bir
1: Marka.
0: marka. Evet, o ne derler, logosunu tasarlamıştır ve hala daha Türkiye'de önemli bankaların, bazı önemli markaların logolarını tasarlamış kişidir İhap Hulusi. Birdenbire İhap Hulusi çıkıyor mesela karşımıza.
1: Bu
0: Medya
1: nereden
0: Hanım'ın bir
1: çıktı diyoruz.
0: hatırasıyla. Evet. O çıkıyor, sonra bir başkası geliyor. Cemal Reşit Rey geliyor mesela.
1: Evet.
0: Yahya Kemal geliyor.
1: Operalar
0: Değil
1: değil
0: mi?
1: mi?
0: Evet.
1: Böyle Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili yine zaten bir acı hikayede de köşkte geçen akşamlarla ilgili bir takım paragraflar vardı. Bunun akabinde siyasetten bazı isimleri de yine okuyoruz.
0: Evet.
1: Dış
0: Bürokratları
1: ilişkilerden.
0: görüyoruz.
1: Evet. Fikriye Hanım var, Latife Hanım var, değil mi? Hanımlar da var. Bunları da görüyoruz. Bir de size önemli bir şey söylediniz. Mesela ben kitabı okurken şöyle oldum. Mavi ve Siyah'tan bahsediyor. Onu okumuştum ama mesela Kırık Hayatlar, okumadığım bir kitap. Kırık
0: Bazı
1: Hayatları
0: yerler boşta kalıyor, değil mi?
1: okumaya, yani ah bunu okumalıyım diye bir bende yeni parantezler açtı.
0: Evet.
1: Kırık Hayatları okuyacağım mesela. Halit Ziya Uşaklıgil'in atladığım bir eseriymiş. Onun dışında yine Halide Edip'in var. Burada kitaplarından bahsediyor. Var. Yani ama sizin dediğinize katılıyorum. Halit Ziya Uşaklıgil gerçekten önemli bir romancıymış ki bu kadar etki bırakmış.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: bilhassa Selim İleri üzerindeki etkisi çok tartışmasız.
1: Bu arada sadece romancı değil. Ben bilmiyordum ki aslında devlette çalışmış bir isim.
0: Tabii.
1: Halit Ziya
0: Tabii.
1: Uşaklıgil, değil mi?
0: Evet, Sultan II. Abdülhamit'ten sonra yani o halinden sonra diyelim, Sultan II. Abdülhamit'in halinden sonra Mabey'in başkatipliği yapıyor. Bunu zannederim geçen hafta konuşmuştuk. Daha sonra da İttihat Terakki yönetiminde Berlin'e görevlendiriliyor. İşte o yıllarda Vedat'la birlikte Avrupa'ya gidiyorlar.
1: Avrupa'ya gidiyor.
0: Almanya mektuplarını yine o yıllarda Tanin gazetesine gönderiyor ve yayımlanıyor. Burada Selim İleri'nin bence çok dikkat çekici bir de üslup özelliği var. Halit Ziya'nın romanlarını, bilhassa romanlarını çok okuyanlar Selim İleri'nin burada üslupta Halit Ziya'yı yer yer neredeyse taklit ettiğini de
1: Görecekler.
0: görecekler. Evet. Tabii daha sade bir anlatımla. Bunu nerede anlayabiliriz? Doğaya bakışta Halit Ziya Uşaklıgil'in renkleri kullanımında. Halit Ziya Uşaklıgil renkleri tonları ile birlikte çok iyi kullanır. Buradaki göndermelerin önemli bir kısmı mesela Aşk-ı Memnu'da işte Firdevs Hanım'ın ateş kırmızısı kıyafeti diyelim. Hatırlayacaksınız bu eserin başlarında böylesi göndermeler var. İşte mavinin çok tonu vardır Türkçe'de, çok da güzel adlardır bunlar. Ton ton mavilerin anlatıldığı, ton ton yeşillerin anlatıldığı yerlerde Selim İleri'nin üslubunda ben bunu görebiliyorum. Ama tabii bunu yakalamak için dediğim gibi Halit Ziya'nın eserlerini biraz daha hani okumak ve daha farklı bir dikkatle okumak
1: Daha dikkatli
0: gerekiyor.
1: okumak gerekiyormuş hocam. Yani ben şu anda onu anlıyorum. Biz okuyoruz ama bilemiyorum. Tabii bir edebiyatçı gözüyle tabii ki okuyamayız ama dediğiniz gibi
0: Dikkatli bir okur.
1: aslında yazılan şeyler boşuna değilmiş. Yani bir para kazanmak adına yazılan romanlar değilmiş gibi anladım ben de. Yazılan her şeyde dediğiniz gibi bir elbisede, bir sakalda değil mi?
0: Evet.
1: Ne bileyim
0: Bir
1: belki bir
0: ayrıntıyı.
1: mücevherde, bir şeyde, bir ayrıntıda çok şey yatıyor demek ki diye düşündüm ben de Selim İleri'nin bunu bu kitabını okuduğumda.
0: Bana en dikkat çekici gelen yerlerden birisi Behlül ile Halil Vedat'ı karşılaştırması oldu.
1: Evet.
0: Şimdi Halil Vedat'la Behlül arasında, yani Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü arasında çok belirgin farklar var değil mi? Yani Behlül işte
1: Uçuk
0: züppedir.
1: kaçık
0: Evet,
1: daha.
0: o züppe tiplerden biridir, uçuk kaçıktır. Tahsilli Halil Vedat gibi değildir ya daha doğrusu tahsile merakı öyle değildir.
1: Öyle bir
0: Halbuki ikisi de
1: hayat
0: yoksa
1: gayesi olmayan bir kimlik gibi anladık değil mi biz Behlül'ü?
0: Evet. Yoksa ikisi de Galatasaray Mektebi Sultanisi'nden mezundur.
1: Evet.
0: Hatta burada yazar onu da araya sıkıştırır. İşte Tevfik Fikret'in müdürü olduğu diye. Tevfik Fikret'in adını yeniden geçirir. Diyor ki Behlül'ü bütün davranışları, duygulanımları bana öyle gelirdi ki artık Halil Vedat'a yaklaştırıyor. Behlül de bir

0: büyük acılardan geçmiş Halil Vedat'ın alın yazısını romancıların artık yazmadığı bir hayatta okuyordu.
1: Yazmadığı bir hayatta.
0: Evet.
1: Bu da bir fikir gibi ortaya
0: Olmayan bir
1: atılmış.
0: şey
1: Evet.
0: üzerinden. Evet. Aslında biz bir edebi eseri böyle inceleyemeyiz tabii ki. Bu yani bilimsel değildir.
1: Hani yazılmamış bir fikir var burada. Bunu da yazabiliriz gibi anlıyoruz,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Evet ama işte postmodern romanda zaten iş bundan ibarettir. Yani bir oyun, bir oyuna çevirmek,
1: Evet.
0: taklitler,
1: Doğru.
0: farklı anlatım teknikleri, üst kurmacalar, başka eserlerden faydalanırken yer yer bunu işte yazarın kendi üslubunca vermesi, yer yerde olduğu gibi alması. Mesela bu kitapta ilerleyen bölümlerde şeyi görüyoruz. Halil Vedat'ın yeni görevi için Mustafa Kemal Atatürk'ün çektiği telgrafın, Gazi Mustafa Kemal imzasıyla çekilen telgrafın
1: Evet.
0: doğrudan alındığını.
1: Bir acı hikayede de vardı
0: Evet,
1: zannediyorum,
0: bir
1: değil
0: acı
1: mi?
0: hikayeden alınma zaten burada. Bazı yerlerin doğrudan...
1: Saklanmıştır diye altı çiziliyor ama. Bu
0: Evet.
1: telgrafın saklandığını da söyle.
0: Evet, doğrudan alınan böylesi yerlerle de karşılaşıyoruz. Dolayısıyla tam manasıyla bir kurmaca diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz.
0: Ya orada biraz evet aklımız karışıyor, değil
1: Ortada
0: mi?
1: bırakıyoruz efendim. Sizin yorumunuzu açık bırakıyoruz ama hoş bence. Hele de burada geçen kitapları okuduysa dinleyicilerimiz, o karakterlere hakimse çok güzel. Yani bir bakıyorsunuz 2. Abdülhamit'ten bahsetmiş, bir bakıyorsunuz Atatürk'ten bahsetmiş. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, bir bakıyorsunuz Eylül'e gelmiş. Oradan Aşk-ı Memnu'ya gelmiş. Çok farklı, çok şey. Ama bir hikaye dönüyor dolaşıyor Halil Vedat'a ve Halit Ziya Uşaklıgele'ye de dönüyor.
0: Evet, ana eksende onların
1: Güzel
0: olduğu bir
1: yazılmış bir
0: yeniden kurma
1: eser.
0: denemesi
1: Evet.
0: aslında. Yani belki öyle söyleyebiliriz. Yeniden kurma,
1: Evet.
0: baştan kurma.
1: Halit Ziya Bey sanki bu aykırı kişilerin çekiciliklerine kapılmış, varlıklarını kabul edip bu kişilikleri yazıya geçirmiş ama cezalandırmaktan, toplumun yargılayışıyla değerlendirmekten kaçınmamıştı. Öyle ya, Bihter intihar ediyordu, Firdevs Hanım birdenbire yaşlanıverecekti, Behlül'ü bir daha gören yoktu. Bihter'in intiharından sonra Adnan Bey ile kızı yine Büyükada'ya geçiyor, sık çamlar altında uzun yürüyüşlere çıkıyordu diyor. Yani sanki bu paragraftan da ben çok etkilendim. Hep böyle karamsar, sonları çok iyi olmayan karakterlerle Aşk-ı Memnu dizi dizi dizilmiş gibi söyledi. Çok da hoşuma gitti. Rahmetle anıyoruz efendim Selim İleri'yi. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben
1: Süremizin
0: teşekkür
1: sonuna
0: ederim.
1: geldik. Konuş konuş bitmez efendim. Bizim kitap konumuz. Çok seviyoruz. Doktor Merve Akbaş'la birlikteydik. Yarın aynı saatte memleket treninde yine buluşmak dileğiyle.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı onların sorularını yanıtladı. Türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemdeki başlıklarını görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereye açığız söylemine karşılık İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet artıyor. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, İsrail'in soykırım projesini raporla ortaya koydu. Kuruluş, İsrail'in Filistinlilerin bölgedeki varlığını aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik bir politika izlediğini bildirdi. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husiler, Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu. Mardin'in Artuklu ilçesini gezmeye gelen Güney Koreli Şaev'in düzenlenen ihtida töreninde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve Abdullah ismini aldı. Ve spor Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Toplam 25 golün atıldığı 5. haftayı Galatasaray 13 puanla lider tamamladı. Beşiktaş 12 puanla ikinci, Ahmet Sportif Faaliyetler ise 10 puanla 3. sırada yer aldı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 24, Lefkoşa 37, Bern 27, Kerkük 39. Bulutlu olmak üzere İstanbul 24, çok bulutlu olmak üzere Paris 29, Sofya 20, Tiran 29. Az bulutlu olmak üzere Bakü 29, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 22, Berlin 25, Brüksel 25, Kopenhag 20, Üsküp 24 ve Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
0: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı'ndaki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 15 Eylül 2026 Salı. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Burak Kararoğlu sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basın öne çıkan gelişmeleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Tupçu'ya bağlanacağız. Daha sonra stüdyo konuğumuz Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Dış Politik Analisti Mehmet Alacağ ile birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.

bir gençlik priz veriyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim yılının açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının açılışında konuştu. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi teyit etti. Ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz. Kıymetli evlatlarım, kendinize ve milletinize güvenin dedi. İlk sil çağlı 3 aya yakın tatilin ardından 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için dün ilk ders zili geniş güvenlik önlemleri altında çaldı. Ülke genelinde 21.103 okulda 6.105 polis ekibi nöbet tuttu. İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı ve drone destekli güvenlik uygulaması yapıldı. Akom'da 50.000 kamera toplu açılışı ulaşımı izledi. Olaysız geçen ilk günde bazı okullarda Gazze'deki öğrenciler için Filistin bayrağı renginde balonlar uçuruldu. Sokaklar Güvende Operasyonu okulların açıldığı gün Türkiye genelinde sokak çetelerine yeni nesil suç örgütlerine karşı Sokaklar Güvende adıyla operasyonlar düzenlendi. 2594 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır paylaşımını yaptı. İçişleri Bakanı Çiftçi, sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak yeni nesil suç şebekelerine de her yeri dar edeceğiz dedi.

Yeni Şafak'ta devam edelim gazete turumuza. Mekke ittifakında güzel gelişmeler var. Samsun'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları aşması için Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını koyduğunu söyledi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin Mekke ittifakı ile İslam dünyasına bir sinyal verdiğini kaydeden Erdoğan, "Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız." dedi. İsrail Gazze'de haraç düzeni kurdu. Gazze'ye ticari mal girişi için güya koordinasyon sistemi oluşturan İsrail görevlendirdiği 13 kişiyle haraç düzeni kurdu. Yüzlerce tacir Gazze'ye mal getirebilmek için sisteme komisyon vermek zorunda kalıyor. Toplanan haraçtan İsrail askerleri de payını alıyor. Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Komitesi Koordinatörü Riyad Davut Es-Sefafiri, 7 Ekim 2023'ten bu yana sisteme 2 milyar dolardan fazla ödeme yapıldığını söyledi. Gazze'deki fiyatlarsa bu nedenle son 3 yılda fırladı. Ankara'da deniz varmış. Ankara Gölbaşı'ndaki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış bir salyangoza ait fosil bulundu. Fosilin Tetis Denizi'nin Orta Anadolu'daki son dönemlerine ait olduğu tahmin ediliyor.

Milliyet gazetesiyle turumuza devam edelim. Milliyet'in bugünkü manşeti: savaşların maliyeti, dört bir yanımızdaki savaşlar Türkiye ekonomisini de etkiliyor. Hürmüz krizi nedeniyle enerji ithalatımız 100 milyar dolara dayandı. Karadeniz'de gemilere saldırılar nedeniyle Rusya ihracat %50 azaldı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan Hürmüz Boğazı krizi 200. gününe girmeye hazırlanırken dünyaya ek enerji maliyeti 500 milyar dolara ulaştı. Suudi Arabistan petrol sahalarını Kızıldeniz'e bağlayan Doğu-Batı boru hattını kapatınca Brent petrol %2.8 yükselip 107.56 dolara çıktı. Krizin ABD'ye maliyeti 105 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin ise 64 milyar dolar hesaplanan enerji ithalatı 97.9 milyar dolar olduğu denilmiş. Sungur Burç'tan ateşlendi. Başlığının detaylarını paylaşalım. İlk atışta hedefi vurdu. Roketsan'ın geliştirdiği Sungur Hava Savunma Füzesi, Burç Mobil Hava Savunma Sistemi üzerinden gerçekleştirilen ilk atışta hareketli hava hedefini başarıyla imha etti. Yapılan ilk atış testinin başarısı, tek er tarafından omuzdan atılabilen Sungur füzesinin mobil kule platformlarına tam uyum sağlayarak sahada otonom koruma görevlerine hazır olduğunu kanıtladı. Barış iradesi boşlukta kalmamalı. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la pazar günü İmralı Adası'nda gerçekleştirdikleri yaklaşık 4 saatlik görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bazı değerlendirmelerine yer verilen Öcalan, Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat bulunduğunu, amacının barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesi olduğunu vurguladı.

0: Akşam gazetesiyle turumuza devam edeceğiz. Akşama manşeti NATO'da kızıl serçe alarmı, İngiltere'deki NATO üssünde görevli İspanyol subay flört uygulaması Tinder'dan tanıştı. Kadının Rus ajanı olduğu iddiasıyla görevden alındı. Northwood'daki NATO müttefik deniz komutanlığında görevli İspanyol subay Tinder'dan Sovyetler Birliği doğumlu Jenny White'la tanıştı. İkili arasındaki ilişki bir yıldan fazla sürdü ve White bu süre içinde sık sık üste misafir edildi. Olayın ortaya çıkması üzerine büyük bir güvenlik soruşturması başlatıldı ve İspanyol subay ülkesine geri gönderildi. Subayın Rus denizaltıları ve Putin'in gölge filosundaki gemileri izlemekte görevli birimde çalıştığı öğrenildi. Milli ay aracı uçuşa hazır. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, %80 yerlilikle yapılan 3,5 tonluk milli ay aracının tamamlandığını ve 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlanacağını duyurdu. Türkiye artık zor aktör. İsrail gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Washington ve Arap dünyasındaki etki alanını genişlettiğini yazdı. Türkiye'yi görmezden gelmesi zor bir aktör yaptı, yorumunu yaptı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Ve Sabah Gazetesi ile de bugünkü manşet turumuzu noktalayacağız. Birleşik Krallık'tan ayrılık zaptı. Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda özerk yönetimleri başbakanları Birleşik Krallık'ta Londra merkezdeki yönetim ifade eden Westminster'ın devrinin sona erdiğini ve Birleşik Krallık hükümetinin anayasal değişikliklere hazırlanması gerektiğini açıkladı. İngiltere Başbakanlığı ise kendi kaderlerini tayin etme hakkını açıklayan 3 ülkeyi eleştirdi. Rusya'dan Avrupa'ya savaş mesajı, Rusya'ya ait bir İHA'nın Ukrayna-Polonya sınırındaki bir treni vurması Avrupa'ya savaş mesajı olarak yorumlandı. Batı'yı şoke eden saldırıdan eski CIA direktörü ve eski İngiltere Başbakanı Johnson son anda kurtuldu. Borç yükü en düşük ülke Türkiye, dünyanın dev ekonomileri milli gelirlerini aşan borç yükü altında eziliyor. Ülkemizde ise devlet borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %23.9 oldu. Hane halkı borcunda oran %10.1, kurumsal şirket borcundaysa %38.9 olarak gerçekleşti. Türkiye böylece 43 ülke arasında borçluluk oranı en düşük ülke oldu.
2: Dış basın.
3: Birleşik Krallık yayın organı Independent, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'nin İran'ın komşularıyla, özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeyde sözlerine yer veriyor. Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik savaşın etkisini artırmak amacıyla ticari ortaklarına İran aleyhine girişimlerde bulunmaları için baskı yaptığını ve bu baskının etkisini artırmak adına medyayı da kullandığını söyledi. Bekai, İran'ın komşularıyla, özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeydedir. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda özeldir. Birçok konuda, özellikle İsrail rejiminin tahakküm kurma çabası konusunda ortak kaygılarımız ve bakış açımız mevcut. Diplomasi aygıtı, ABD'nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için gayret gösteriyor ifadelerini kullandı. Independent bir başka haberinde 9 Avrupa ülkesinin havalimanlarındaki kaosun ardından giriş çıkış sistemini ertelediğini duyuruyor. Avrupa Birliği dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taraması sağlamasını gerektiren sistem havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre'nin sınır akıcılığını korumak amacıyla bu uygulamanın hayata geçirilmesini ertelediği bildirildi. Söz konusu 9 ülke, sistemler düzgün çalışana kadar kontrolleri uygulamayacaklarını açıkladı. İsrail'in Yedioht Ahranot gazetesinin haberinde Yemen'deki Husilerin Babülmendeb Boğazı çevresindeki stratejik noktalardaki ilerleyişinin Tel Aviv'deki güvenlik bürokrasisini teyakkuza geçirdiği aktarıldı. Haberde kapalı kapılar ardında bazı İsrailli yetkililerin Suudi Arabistan'la Yemen hükümetinin Husilerin ilerleyişi karşısında yeterli direnç göstermemesini ve bölgede caydırıcılığın çökmesini sert bir şekilde eleştirdiği kaydedildi. Söz konusu yetkililerin mevcut tabloda Husilerin İran öncülüğünde daha güçlü bir koalisyon oluşturmasına zemin hazırlayabileceğini dile getirdiği de aktarıldı. İsrail'de Yemen'deki durumun kaygı verici olarak nitelendirildiği aktarılan haberde doğrudan bu saldırının hedefi olmadıkça İsrail ordusunun askeri müdahalede bulunmasının beklenmediği de vurgulandı. İsrail ordusu ve donanmasının tedbirlerini üst seviyeye çıkardığı bildirildi.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.
3: Norveç'te yayın yapan NRK'ye açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Eyde, işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlığında olduklarını söyledi. Norveç hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticaretin yanı sıra bazı hizmetleri de yasaklamayı planladığı belirtilen Eyde, batılı ülkelerin Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillere yönelik tutumlarını değiştirdiğini ifade etti. Eyde, işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlıyoruz. Böylece bu yerleşimlere ekonomik destek sağlanmasının engellenmesini hedefliyoruz diye konuştu. Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırmamayı kabul ettiğini belirttiğini yazıyor. ABD lideri Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti, Rusya da aynısını yapmayı kabul etti. Dünyadaki motorin fiyatlarındaki artış İran'dan değil, çoğunlukla Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor ifadelerini kullandı. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organına göre İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan milliyetçi partilerin liderleri Birleşik Krallık'ta kalıp kalmama konusunda karar hakkının kendilerinde olduğunu ilan eden ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, uluslarımızın kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. Hiçbir Westminster hükümetinin yani Birleşik Krallık merkezi hükümetinin demokrasiyi engelleme ya da halkımızın kendi kaderini tayin etme hakkını baltalamaya hakkı yoktur ifadeleri yer aldı. Londra'daki merkezi hükümete işaret edilerek Westminster devrinin sona ermekte olduğuna vurgu yapılan mutabakat metninde uluslarımızın geleceği Avrupa Birliği'ndedir denildi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
3: Kuzey Kore'nin Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre Pyongyang gerçek mühimmatlı tatbikat düzenlendiğini duyurdu. Kuzey Kore, 12 Eylül'de entegre silah kontrol sisteminin işleyişine yönelik uygulamaların yapıldığı bir tatbikat düzenledi. Topçu sistemleri ve İHA'ların kullanıldığı gerçek mühimmatlı atış tatbikatını izleyen Mareşal Park Yong-chon, kullanılan silah sistemlerinin devasa yıkıcı güç sergilediğini ifade etti. Park, tatbikatın düşman silahlı kuvvetlerini örgütsel ve yapısal olarak etkisiz hale getirme konusundaki uzmanlık seviyesini artıracağını belirtti. Kuzey Kore'nin düzenlediği tatbikat, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Freedom Age askeri tatbikatını tamamlamasından bir gün sonra yapıldı. Fransa Tarım Bakanı Jönivar, Fransa 2 kanalında katıldığı programda karşı karşıya kalınan olağanüstü kuraklıkla mücadelede önemli çaba sarf ettiklerini söyledi. Bakan Jönivar, kuraklıktan en çok etkilenen tarım sektörü için taahhüt edilen acil yardım planının gelecek günlerde yürürlüğe konacağını kaydetti. Planın detaylarına ilişkin bilgi vermeyen Jönivar, çiftçilere

yardımların çok hızlı şekilde yapılacağını belirtti. Hükümetin yardım planı ilk aşamada mağdur çiftçilerin zararını karşılamayı, ikinci aşamada da ekim sezonunda üretimlerini sürdürmelerini amaçlıyor. Fransa'nın Euronews haber ajansı, sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin önde gelen ismi Marine Le Pen'in pazar günü yaptığı Cumhurbaşkanlığı kampanyasının ilk büyük konuşmasında Fransızlara öncelik verileceğini söylediğini aktarıyor. Cumhurbaşkanlığı kampanyasının merkezine konut ve hayat pahalılığı krizini koyan Le Pen, konuşmasında ten rengi, din ya da köken fark etmeksizin Fransız yurttaşların kendi ülkelerinde önce geleceği sözünü verdi. Le Pen, dünyadaki her ülkede olduğu gibi tüm Fransız yurttaşlara doğal ve adil bir hak güvence altına alacağız dedi.

0: Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü'ye bağlanıyoruz.
1: Atina'dan merhabalar. Yunanistan gündeminden başlıklarımızı hemen geçelim. Zira bugün ajandamız oldukça dolu, epey notumuz var. Geçen yayınımızda da detaylarını dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Yunanistan, İsrail'den 3 milyar avronun üzerinde bir paraya Aşil Kalkanı isimli çok katmanlı hava savunma sistemi satın almıştı. Geçtiğimiz günlerde imzalar da atıldı. Ancak Yunanistan'da bu konu ülkenin en önemli gündem maddesi olmaya hala devam ediyor. Sistemin komuta ve kontrol yetenekleriyle ilgili kaynak koduna Yunanistan'ın erişiminin olmadığı ortaya çıkmıştı. Yani Aşil Kalkanı'nın anahtarlarının İsrail'in elinde olacağı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Yunan basınından ve kamuoyundan sert tepkiler de gelmeye devam ediyor. Yunanistan'ın Gazze'de, soykırımda test edilmiş silahları satın almak için İsrail'e 3 milyar avro vereceği yorumları yapılıyor Yunan basınında. Ünlü Yunan aktivist Yasonas Apostolopoulos da sosyal medyada bir yorum paylaştı. Çok çarpıcı bir ifadede bulundu. Şunu dedi: "Bundan böyle her bebeği öldüren bomba, her aileyi parçalayan füze Yunan devletinin imzasını taşıyacak. Yunanistan'ı bu soykırımın başlıca finansörlerinden birine dönüştürüyorsunuz ve tam da bu şekilde muamele görmelisiniz." ifadelerini kullandı Yunan hükümeti için Yunan aktivist Yasonas Apostolopoulos. Şimdi buradan hareketle Yunanistan notlarımıza devam edelim isterseniz. Yunanistan gündeminde en önemli başlıklardan bir diğeri de, yani her zaman olduğu gibi, Türkiye. Özellikle son dönemde Türkiye ile ilgili haberler ve söylemlerde artan bir tansiyon göze çarpıyor. Tabii bunun en önemli sebebi ülkede yaklaşmakta olan seçimler. 2027'nin ilk aylarında Yunanistan'da genel seçimlerin yapılması bekleniyor. İktidar partisi Yeni Demokrasi'den aşırı muhafazakar bazı önemli isimlerde kopuşlar yaşandı geçtiğimiz dönemde ve bu kopuşlar arasında eski Başbakan Samaras gibi önemli isimler de var ve bunlar Türkiye karşıtı söyleme sahipler ve iktidar partisi Yeni Demokrasi ve Başbakan Miçotakis'i Türkiye'ye karşı zayıf ve yetersiz kalmakla eleştiriyorlar. Yunan iktidarı da aslında aşırı muhafazakar tabandan kopuşların önüne geçebilmek için zaman zaman Türkiye karşıtı söylemlerin dozunu iyice artırıyor. Son dönemde yaşananları da bir yandan da bu şekilde okumak gerekiyor aslında. Şimdi Yunanistan'da her seçim döneminde olduğu gibi şimdi de neredeyse tüm siyasi partiler Türkiye karşıtlığı kartını çıkartıp masaya koymaya başladı. Ancak bunun Yunan halkındaki karşılığı nedir peki derseniz, buradan hareketle yapılan bir anketin sonucundan bahsetmek istiyorum. Ankette sizce ülkenin en önemli sorunu nedir diye soruluyor ve katılımcıların sadece %2,1'i Türk-Yunan ilişkileri seçeneğini işaretliyor. Peki Yunan halkının en önemli sorunu listesinde ilk sırada ne var derseniz, %48 gibi bir oranla neredeyse oy verenlerin, ankete katılanların yarısı geçim sıkıntısı diyor. Yani Türkiye karşıtlığı söyleminin, Yunan siyasetçilerin Türkiye düşmanlığı içeren açıklamalarının ve

0: Bu düşmanlığı vesile edip silahlanmaya harcanan milyarlarca avro paranın Yunan halkının gerçek sorunlarıyla hiçbir alakası yok. Halk geçim derdinde aslında. Ülkeyi yönetenler ise halktan aldığı vergileri İsrail'den silah almaya harcıyorlar. Yani bunu da biz söylemiyoruz, anketten çıkan sonuçlar söylüyor diyelim. Ve bugün Yunanistan haber turumuzda son olarak her yıl Eylül ayında Yunan makamları tarafından tekrarlanan mesnetsiz açıklamaların da üzerinden geçelim isterseniz. Her yıl 9 Eylül İzmir'in kurtuluşundan 5 gün sonra 14 Eylül'de Yunanistan mesnetsiz sözde soykırım iddialarını ortaya atıyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunan mezaliminin fotoğraflı belgeleri yayınlanmıştı. Yunan kuvvetleri tarafından Türk köylerinde yapılan toplu katliamlar belgeleriyle paylaşılmıştı. Bunun üzerine Yunanistan hala Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarına devam edince Dışişleri Bakanlığımızdan bir açıklama daha geldi. Açıklamada Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet ediyoruz dendi. Bu vesileyle Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiği, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Anlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiği de hatırlatılmış oldu. Evet, bu son notumuzu da paylaştıktan sonra bugünlük Atina'dan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de stüdyomuzda Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Dış Politika Analisti Mehmet Alaca bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Alaca.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Efendim Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını Türkiye'nin tepkisiyle başlamak isteriz. Hakan Türkçü'nün bıraktığı yerden devam edelim dilerseniz. Şimdi Yunanistan'ın Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Dışişleri Bakanlığımız çok sert tepki gösterdi. Bu açıklamalarıyla beraber eş zamanlı olarak 1919-1922 yıllarında Anadolu'daki mezalimi gözler önüne seren Bursa ve çevresindeki köylere ait tarihi arşiv ve belge ve fotoğrafları da paylaşıldı yine Dışişleri Bakanlığımız tarafından. Tarihsel kayıtlara da baktığımızda efendim orada başlayan Türk katliamlarının yaklaşık bir asır sonra bu kez Batı Anadolu'da Yunan ordusunun geri çekilirken yaşandığını biliyoruz. Manisa'da, Aydın'da, Bursa'da, İzmir'de hep acı örnekler söz konusu. Bu kadar örnekler de ortadayken Atina yönetiminin bugün kendi geçmişindeki bu yıkımları, işgal ve sivil katliamları görmezden gelip tarihi gerçekleri çarpıtmaya çalışmasını, Türkiye'yi suçlayan iddialar ortaya atmasını her Eylül ayında olduğu gibi nasıl değerlendirmek istersiniz?
2: Yani bu açıkçası hem dinleyicilerin hem bizim çok aşina olduğumuz bir konu. Hani biz dış politikaya bakarken belli konuların artık Türk kamuoyu nazarında, karar vericiler nazarında çok da önemli olmadığını artık görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Maalesef Yunanistan bunlardan bir tanesi. Yani Yunanistan Türk dış politikasının asli gündemlerinden biri değil. Onlar kendi gündemleri açısından Türkiye'yi hep ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Hani Türkiye açısından artık şey değil, Türkiye bölgesel bir güç ve Türkiye bir bölgesel güç gibi davrandığı için komşusuyla ilişkilerini olabildiğince daha güvenli bir limanda şey yapmaya çalışıyor. Ancak ya burada hep konuştuğumuz mesele, yani diplomasi sürekli tarih kitaplarında kalarak yapılamıyor. Yani tarih kitaplarını kapatıp diplomasi kitabını açmanız lazım. Ve tabii yani hani tek mesele bu da değil maalesef. Yani Yunanistan

0: alan çeşitli faktörler var. İşte Yunanistan'da seçimler yaklaşıyor. Biraz önce arkadaşımız da söyledi. Yani Yunanistan kamuoyunda öncelikli sıralamalardan bir tanesi bu değil. Yani Türkiye ile gerilim hakikaten öncelikli sıralamalardan biri değil anketlere göre. Ancak hani siyasi elitler, karar vericiler, devlet ısrarla bunun altını çizmeye çalışıyor. İşte ben karşılıklı gerilimler de yaşanıyor son dönemde ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mitsotakis'in Atina bildirisine rağmen son dönemde tekrar gerilimler baş göstermeye başladı. İşte karşılıklı deniz parkı ve deniz mekansal planlama hamleleri bir şekilde ilişkileri tekrar söylemsel bazda gerdi. İşte hava yolu, hava sahası ihlal meselelerine dair bir takım iddialar var. Gene özellikle Türkiye açısından bir Yunanistan'ın farklı aktörlerle hizalanma çabası da özellikle Türkiye tarafını rahatsız eden bir mesele. İsrail'le biliyorsunuz
1: Yeşil
0: çok
1: kalkanı karşılıklı.
0: devasa bir anlaşma yapıldı. Ancak bu temelde yani Türkiye'nin bakış açısı genel olarak bölgedeki komşularla daha bir uyum meselesi. Bir de şunu tanımlamak gerekiyor. Yani Türkiye bugün artık hem askeri anlamda kapasite üretebilen bir ülke, hem bölgedeki gerilimlerde arabuluculuk rolü oynayabilen bir ülke. Türkiye artık bir bölgesel süper güç olmaya doğru giden bir ülke. Ve bunun karşısında Yunanistan halen Avrupa Birliği ile düzgün bir sekans yakalayamamış. Halen siyasal çalkantılarını devam ettiği, sürekli hani amiyane tabirle sırtını bir aktöre yaslamak zorunluluğu olan bir aktör gibi davranıyor. Ekonomik olarak sırtını yıllarca Avrupa Birliği'ne yasladı. Bugün de güvenlik bağlamında sırtını belli aktörlere yaslıyor. Ancak bu hani majör yaklaşımdan baktığımızda hani Yunanistan'ın da paydaşı olduğu ama daha büyük bir resim var ortada. Yani Ege'de sular gerçekten hani daha o bilindik tabirle yeniden kızışmaya, kaynamaya başlıyor. Ve bunun en somut örneği hatırlarsanız işte 31 Ağustos'ta Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'daki toplantısına paralel zamanda Tel Aviv'de oldu. Biliyorsunuz Pakistan, Suudi Arabistan ve Türk Dışişleri Bakanları İstanbul'da bu mekanizmanın ilk toplantısını yaptı. Eş zamanlı olarak Tel Aviv'de de İsrail ve Yunan makamları arasında Aşil Kalkanı dediğimiz çok devasa boyutta bir savunma ittifakı, savunma anlaşması yapıldı. Yani burada bu savunma anlaşması kapsamında aslında İsrail Yunanistan'a hatta daha majör Ege'ye bir savunma kalkanı yani orta ve yani kısa ve orta menzilli füzelerle korunacak bir savunma kalkanı inşa etmesi planlanıyor. 3 milyar dolara tekabül eden yani neredeyse 170 milyar liraya avroya pardon 3 milyar avroya tekabül eden 170 milyar TL'ye tekabül eden devasa bir rakam. Bu muhtemelen Yunanistan tarihindeki en büyük şey, en büyük savunma anlaşmalarından bir tanesi. Şimdi burada tabii yani İsrail'in burada muradı başka. Bu savunma anlaşmasını yaparak Türkiye'ye karşı bir kart olarak kullanılıyor. Her ne kadar Türkiye'nin adı geçmemiş olsa bile. Yani işin dibacesinde, işin sonucunda böyle bir toplam ortaya çıkıyor. Her ne kadar işte biz Mekke Savunma İttifakı'nı yaparken bir İsrail vurgusu yoktu. Bir ortaklık vurgusu vardı. Ancak hani işin toplamında şeyi görebiliyoruz. Yani bunun İsrail saldırganlığıyla da ilişkili olabileceğini görüyoruz. Ya da diğer aktörlerinin saldırganlığıyla ilgili. Burada da hiç yeri yokken İsrail aslında Türkiye'ye karşı bir takım manivelalar kullanıyor. Bir takım kaldıraçlar kullanıyor. Yunanistan da burada maalesef çok kullanışlı bir manivela, bir aktör. Kendi başına bu tip şeyler yapamayacağını bilen bir aktör İsrail. Yunanistan. Bu

0: nedenle İsrail'in manipülasyonuna da çok açık. Tabi bunun dışında İsrail'in Rafael isimli bir savunma şirketi var. Bu şirket de Yunanistan için bir aslında ulusal komuta kontrol mekanizması kuracak. Böyle bir düşünce var. Ya bunların hepsi aslında Türkiye'yi meşgul etmeye yönelik bir takım hamleler. İsrail'in de işine gelen. Ancak hani Türkiye meseleye bu tip yaklaşmıyor. Elbette ki Ege'deki sorun Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi. Hassasiyetle yaklaşması gereken bir mesele. Orada askeri üstünlüğü kaybetmemesi gereken bir mesele. Özellikle bizim bu hava kapasitemiz, 5. nesil uçaklarla birlikte artık hakikaten Ege'de bizim askeri üstünlüğü kaçırmamamız gerekiyor. Doğu Akdeniz'de gerilim giderek artıyor. Her ne kadar şu an sönümlenmiş bile olsa 2020'leri bir düşününce o gerilimin tekrar tırmanma ihtimali var. Ama hani Türkiye'nin yaklaşımı genel olarak Orta Doğu'ya yaklaşımında işte bölgesel yeni bir bölgesel reset hali var. Yeni bir bölgesel düzenlenme hali var. Türkiye Yunanistan'la ilişkileri de böyle yaklaşıyor, böyle yaklaşmak durumunda. Burada tabii Yunanistan'ın nasıl yaklaşacağı, İsrail'in manipülasyonuna ne kadar alet olacağı belirleyecek sürece.
1: Evet efendim. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Suriye'ye gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret söz konusuydu. Bu önemli gündem başlığı devam etmek isteriz. Bu ziyaretin yansımalarına da bir bakalım. Sayın Bakan, Hürmüz Boğazı'ndaki son olaylardan sonra dünya ve bölge ekonomisine nasıl krize girdiğini görüldüğünü aktararak bağlantı sağlığın giderek önem kazandığını ve Suriye'nin bu konuda hayati rol oynayacağına inandıklarını belirtti. Bu ziyaretin çıktılarını nasıl yorumlamak istersiniz?
0: Yani tabii yani Suriye ile ilişkiler bizim her açıdan güçlü. Yani Suriye'nin inşasında Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin inşasında hem ekonomik inşasında hem kurumsal inşa sürecinde hem askeri inşa kapasitesinde Türkiye'nin rolü yadsınamaz derecede büyük. Tabii burada birkaç faktör de var. Yani Türkiye Suriye ile ilişkilerinin gücünü düzenli olarak göstermek durumunda. Çünkü yani dün Hakan Fidan, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da söylediği gibi Suriye'de bütün düzen işliyor. Her şey rayına oturuyor. Ancak burada bozucu bir faktör var. O da İsrail. İsrail biraz önceki soruda Yunanistan meselesinde de aynı şeyi yapıyor. Aslında her ne kadar adını koymasak bile Türkiye ile ilişkilenen bütün durumlarda bir İsrail parmağını görmeye başladık artık. Aynı şeyi bu zuhur saldırısını da burada keza konuşmuştuk önceki haftalarda. Ve İsrail yanı başında güçlü bir Suriye yönetimi istemiyor. Türkiye'nin etkisinin güçlü olduğu bir Suriye yönetimi istemiyor. Türkiye'nin ekonomik varlığının güçlü olduğu bir Suriye istemiyor. Bu nedenle aslında Hakan Fidan'ın Suriye'de boy göstermesi ki sık sık gidiyor biliyorsunuz. Buna da bir mesaj. Yani sizin bütün aksi iddialarınıza rağmen biz komşumuzla ilişkilerimizi sürdürmekte kararlıyız. Ve gerçekten hani ekonomik olarak da daha öncesinde Ömer Bolat da gitti biliyorsunuz Ticaret Bakanı. Türkiye ekonomik olarak da Suriye'de bir inşa süreci konusunda hevesli. Türk iş insanlarının bu anlamda bir hevesi var. Bağlantısallık faaliyetleri konusunda Suriye şu an Türkiye'ye giriş noktasında önemli bir yerde. Hicaz Demiryolu bunlardan bir tanesi. Keza Kerkük-Banyas boru hattı bunlardan bir tanesi. Yani Türkiye bölgesel bağlantısallık projelerine hassasiyetle yaklaşıyor ve bunun merkezlerinden biri olmaya doğru gidiyor. Bir de hani hepsinin ötesinde yani Türk dış politikasında bir süredir yakından gözlemlediğimiz bir kavram setimiz var. Bölgesel sahiplenme. Yani Dışişleri Bakanı, diplomasimiz, siyasetimiz şunun farkında. Dış aktörlerin yeterince müdahale

0: dahil olmadığı komşularla ilişkilerimizde biz kendimize ait daha düzgün, daha uzlaşılabilir bir formül bulabiliriz. Bakın Mekke Savunma Anlaşması bunlardan bir tanesiydi. Yani çok nadirdir hiçbir dış aktörün, batılı aktörün dahil olmadan ya da hani mentörlüğünü yapmadan kendi bölgesel güç ve bölgesel sahiplenmeyle bu üç bölge aktörünün bir araya gelmesiydi. Türkiye tamamen dış politikasında bir bölgesel sahiplenme düsturuyla hareket ediyor. Açıkçası Suriye ile bu kadar yakın temasta bundan dolayı yani ne kadar birileri yani Türkiye'nin etki alanının genişlediğini ve bunun böyle daha hegemonik bir üslupla şey yapıldığı, yürütüldüğü yönde iddialar olsa da ben Irak örneğini çok yakından takip etmiş biriyim. Hep şeyi görürüz yani Irak'ta Türkiye etkisi de güçlüdür, İran etkisi de güçlüdür. Ama Türkiye etkisi çok inşa edici, çok müdahil olmadan evet siyasal ilişkilerini derinleştiriyor, ekonomik ilişkilerini derinleştiriyor. Ancak daha ilkesel boyutta kalıyor. Ama İran'ın Irak'taki etkisi bir yıkıcı bir nüfuza dönüşüyor her seferinde. Türkiye dış politikasında aktörlerle ilişkilerinde daha böyle direktif veren bir yöntem benimsemiyor. Yani ilişkilerini daha belli ilkeler üzerinden kurgulamaya çalışıyor. Bu açıdan hani Suriye'de bu gündemlerden bir tanesi.
1: Efendim, ABD İran hattında da yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Trump İran'la savaşın Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacağı açıklamasını yineledi. Bununla birlikte Umman'da bir dün yapılması planlanan bir bölgesel toplantı vardı ama ertelendi, açıklandı. Baktığımızda savaş vekil güçler üzerinden Orta Doğu'ya da yayılmış bir durumda. İran destekli Husiler Yemen'in kritik liman kentlerini, Kızıldeniz'deki adaları ele geçirdi. Ve Babülmendeb Boğazı üzerindeki kontrollerini de arttırmış bir durumda. Suudi Arabistan baktığımızda da tarafsızlığını korumaya çalışan bir devlet var ama Husiler ve Irak merkezi milislerinde doğrudan hedefi haline gelmiş konumda. Nasıl yorumlarsınız efendim?
0: Yani tabii savaş ilginç bir yere doğru gidiyor. Yani biz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da hatırlarsanız Rusya-Ukrayna Savaşı belirli bir alana sıkışıp ilerleyemeyen bir donmuş savaşa doğru gidiyor. Kontrollü bir çatışma hali. İran savaşı da maalesef bir cephe savaşına, konvansiyonel bir savaşa dönüşmedi. İran bunu bir yatay yıpratma yöntemiyle alan genişletiyor.
1: Zaman kazanmaya mı
0: Zaman
1: çalışıyor?
0: kazanıyor. Çünkü hani çok basit anlamda savaşlarda şunu görürüz. Savaşlarda genelde iki aktör vardır. Bir aktör diğerinin başkentini çökertmeye çalışır. Başkent çöktüğünde savaş konvansiyonel bir boyuta doğru evrilir. Şimdi burada ABD başkente dokunmuyor. İsrail'in zaten artık adını bile duymuyoruz. Yani hani İsrail bu savaşın artık bir
1: Aktörü değilmiş gibi
0: aktörü
1: sanki.
0: değilmiş gibi davranıyor. Belki hani uçaklarla şey yapıyordur ama hiçbir açıklama görmüyoruz. O açıdan hani savaşın en başından beri yani TRT yayınlarında da ben söylüyordum. Yani İran bu yatay yıpratma savaşını iki bağlamla yürütüyor. Çünkü bu ona bir stratejik kazanım getiriyor ya da bir taktik kazanım getiriyor. Birinci bağlam o yani muhatabı ABD'ye saldırı düzenleyemeyeceği için ABD ile ilişkilendiğini düşündüğü aktörleri hedef alıyor. Körfez'de belli üsleri, belli sivil alanları hedef aldı. Bu yatay yıpratma savaşını aslında şeyi saldırı alanlarını genişleterek muhatapların, vurduğu muhatapların ABD'ye baskı yapmasını ve ABD'nin daha kontrollü bir savaşa yönelmesi noktasında bir politika yürütüyordu İran. Buna nispeten başarılı oldu. İkincisi ise bu yatay yıpratma savaşının ikinci ayağı işte vekil güçler, milis güçler, bölgedeki milis güçler. Milis güçleri belirli dönemlerde sahaya sürdü. İşte Iraklı milis güçler, Haşhabi bünyesindeki Şii milis grupları belli Körfez'e hatta Suriye'ye de belli saldırılar düzenledi. Aramco'ya Suudi Arabistan

0: düşünülüyor. Her ne kadar biz bu saldırının Husiler tarafından yapıldığını düşünsek de İran'la vekil yapılanma belirli durumlarda taktiksel anlamda çok iç içe geçmiş vaziyette. Ya Suudi, ya Husiler biz yaptık deyip aslında operasyonu Irak'ta Kataib Hizbullah'a yaptırmış olabilir. Bu gibi nedenlerle savaş giderek hem aktör, yani aktör çeşitliliği, bölgesel ülkelere saldırı çeşitliliği konusunda alana yayıldı. Hem milislerin alanı yaymasıyla işte bu savaşın önemli bariyerlerinden bir tanesi. Yani biz bu konuyu takip edenler olarak ya Hürmüz kapatıldı, Babil Mendeb de kapatıldığı an biz çok daha başka bir senaryo konuşacağız ekonomik felaket açısından. Ve bugün Babil Mendeb olabildiğince güvensiz bir hale gelmiş vaziyette. Husiler düzenli olarak Şemenyun'u, şunu bunu şey yaptılar, bir şekilde ele geçirdiler. Ve bu savaşta şimdi artık ekonomik olarak yeni bir boyut konuşmaya başlayacağız. Çünkü Babil Mendeb ve Hürmüz dünya petrol piyasasının çıktığı, petrolün çıktığı dörtte biri buradan çıkıyor. Bu iki yerden çıkıyor. Özellikle Babil Mendeb şu açıdan önemli. Avrupa petrolünün yakıtının önemli bir kısmı buradan çıkıyor. Kızıldeniz'den çıkıyor. Bunun buradaki güvensizliğin daha da derinleşmesi Avrupa'da da önemli oranda fabrikalara kilit vurulacağına dair bir senaryoyu da beraberinde getiriyor. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya ile bu anlamda ilişkilerini önemli oranda kısıtladı. Nitekim hatırlarsanız Trump şey kullandı burada. Yani Rusya, Ukrayna Rusya'nın tesislerine saldırıdan vazgeçmeli. Çünkü Amerika'da bir galon petrol şu an 6 doları aşmış vaziyette. Dünyada Brent petrolün 109 dolara aşmış vaziyette. Ve bu hem Hürmüz'e ablukanın devam ettiği, ABD ablukasının devam ettiği, hem Doğu Batı petrol hattı bugüne kadar 6-7 milyon varil günlük Kızıldeniz'e petrol pompalayabiliyordu. Bu da şu an kapasitesinin çok altına düştü. Ve Kızıldeniz'in daha da güvensizleşmesi hakikaten bizim ekonomik olarak, ya Türkiye'nin de maalesef,
1: hem
0: Türkiye'nin
1: Türkiye'nin
0: de
1: küresel
0: ciddi
1: anlamda
0: anlamda
1: bir
0: etkilendiğini
1: kırılma da
0: biliyoruz.
1: olabilir.
0: Hani Türkiye'nin petrol bağımlılığı konusunda aktör çeşitlendirme imkanı var. Çünkü Türkiye burada savaşın bir tarafı değil. Rusya-Ukrayna savaşında bir tarafı değil. İran-ABD savaşında bir tarafı değil. Türkiye hep arabulucu bir rol takındığı için daha rahat, konforlu bir alanı var. Ancak savaş bundan sonra gerçekten bir işgale dönüşmeyecekse, ki ben dönüşeceğine ihtimal vermiyorum ya. İlk günden itibaren TRT'de aynı şeyi söylüyordum. Ya bu savaşın bir konvansiyonel savaşa dönüşme ihtimali yok. Çünkü ABD operasyonel anlamda stratejisi güçlü. Ancak ABD'nin bir day after planı yok. İran açısından daha derinleşen olumsuz bir senaryo var. Hürmüz'de abluka var. İran'da petrol çıkaramıyor. Yani diğer ülkeler çıkaramıyorsa İran'da çıkaramıyor ve İran şu an altyapısı tahrip olmuş. Öfkeli bir toplumu var. Ve milislere, o milis ağına ciddi anlamda para dağıtması gereken bir İran. Ve ciddi anlamda ekonomik girdiğe ihtiyacı var. Bu İran açısından daha büyük bir senaryoya dönüşüyor. O açıdan savaşı bu şekilde devam ederse küresel anlamda ekonomik bir yıkım daha da
1: bunun da
0: derinleşecek.
1: politik yansımalarını da elbette
0: Muhakkak.
1: takip ediyor
0: Muhakkak.
1: olacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben
1: Kıymetli
0: teşekkür ederim.
1: katkılarınız, yorumlarınız için sağ olunuz. Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı, Dış Politika Analisti Mehmet Alaca bizlerle birlikteydi. Yarın aynı saatte Sabah Ajansı'na yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir dakika.
2: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
1: Bir dakika.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün izledikten sonra içimizi neşeyle dolduran o rengarenk dünyadan Frank Tashley'nin 1955 yapımı efsanesi Ressamlar ve Modeller adlı filmden söz edeceğiz. Film, izleyicisinin hayal gücünün sınırlarını zorlarken, aynı zamanda çizgi roman sayfalarının arasındaki absürt bir labirentte de dolaştırır bizleri. Başrolde saf ve çocuksu Öjen rolüyle o bitmek bilmeyen enerjisini her saniye hissettiren Jerry Lewis var. Öjen'in işi uykusunda sayıklayarak tuhaf hikayeler anlatmaktır. Arkadaşı Rick bu sayıklamaları bir çizgi romana dönüştürüp başarı yakalamaya çalışırken işin içine gerçek casuslar ve gizli formüller de girer. Bu komik macerada yanlarına hırslı yayıncılar ve modellerden oluşan bir de ekip toplanmıştır. Tabii bütün bunlara Öjen'in sakarlıkları ve durdurulamaz hayal dünyası da eklenince kendimizi her an her şeyin olabileceği tatlı bir kaosun içinde buluruz. Film bize aslında saf bir neşenin hayatı nasıl renklendirebileceğini de gösterir. Zaten Jerry Lewis bu filmde o kadar içten oynar ki o dev komedinin içinde bile karakterin masum tarafını asla kaçırmayız. Yönetmen Tashlin ise parlak renkler ve Jerry'nin o elastik yüz hareketleriyle bizi adeta bir Luna Park'a sokar. Ressamlar ve modeller çizgi roman çılgınlığına getirdiği eleştiriyle bugün bile taze kalan bir başyapıttır. Jerry'nin bir çizgi roman kahramanı gibi duvardan duvara çarpıp yine de ayağa kalktığı o sahneler ise sinema tarihinin en zekice kurgulanmış absürt komedi anlarından biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemdeki başlıklarını görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Gülistan doku soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bulunan erkek cesedinin geminin kaptanı Yaşar Kayhan olduğu tespit edildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereye açığız söylemine karşılık, İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet artıyor. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, İsrail'in soykırım projesini raporla ortaya koydu. Kuruluş, İsrail'in Filistinlilerin bölgedeki varlığını aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik bir politika izlediğini bildirdi. İran destekli Husulilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husuliler Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım yardımı kapsamında bu ay hak sahiplerinin hesaplarına toplam 7,7 milyar lira ödeme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi önceliğimiz dedi. Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu. Mardin'in Artuklu ilçesinde gezmeye gelen Güney Koreli Shaeun düzenlenen ihtida töreninde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve Abdullah ismini aldı. Ve spor Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Toplam 25 golün atıldığı 5. haftayı Galatasaray 13 puanla lider tamamladı. Beşiktaş 12 puanla ikinci, Ahmet Sportif Faaliyetler ise 10 puanla 3. sırada yer aldı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 24, Lefkoşa 37, Bern 27, Kerkük 39. Bulutlu olmak üzere İstanbul 24, çok bulutlu olmak üzere Paris 29, Sofya 20, Tiran 29. Az bulutlu olmak üzere Bakü 29, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 22, Berlin 25, Brüksel 25, Kopenhag 20, Üsküp 24 ve Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ah bu hayat.
1: Nesi varmış bu hayatın?
0: İnsana rahat vermiyor. Başını derde sokuyor. Ne olur şöyle bir yatıp uyuyabilsem, hiç kalkmadan.
2: Bu satırları bir kitapta okumuştum. Hepimize tanıdık gelen o yorgun iç çekişle başlıyor. Ardından gelen son iki kelimeyle her şey değişiyor. Hiç kalkmadan. Kısa bir mola vermek isteyen bu cümleleri kurmaz. Yerinden bir daha kalkmak istemeyen böyle konuşur. Derin bir iç çekişin içine gizlenmiş bir kabulleniş bu. Kimdir bunu dileyen? Hayatın sillesini yemiş biri değil. Hayatın kendisini yük sayan biri. İvan Gonçarov, 1859'da yayımladığı Oblomov'da onu anlattı. Kahramanın adı kitaba sığmadı, önce Rusçaya, sonra dünya dillerine bir kavram olarak geçti. Şu kadarını baştan söyleyelim. Bu roman tembelliğin hicvi değil, kabul olmuş bir duanın hikayesidir. Şimdi hikayenin başkentine, perdeleri hiç aralanmayan o odaya giriyoruz.

Petersburg, Gorohovaya Caddesi. 30'lu yaşlarında bir adam yatağında uzanıyor. İlya İliç Oblomov. Üzerinde acem kumaşından bol, yumuşacık bir şark hırkası, ayaklarında bakmadan geçiriverdiği terlikleri. Uyanmıştır uyanmasına ama kalkmak bambaşka bir iştir. Yerinden kıpırdamayı önce yarım saat, sonra bir saat erteler. Çözmesi gereken meseleleri döşeğinde düşünerek halletmeyi dener. Meseleler ciddidir üstelik. Köydeki kahyadan mektup gelmiş, kahya çiftlik gelirinin azaldığını bildirmiştir. Ev sahibi de dairenin boşaltılmasını istemektedir. Taşınmak ve çiftliği düzene sokmak, Oblomov için iki durum da aynıdır. Felaket. Çünkü ikisi de hareketi gerektirir. Gün içinde kapı sık sık çalınır, ziyaretçiler birbirini izler. Züppe Volkov davetten davete koşmakta, memur Sudbinski rütbe basamaklarını saymakta, yazar Penkin gazeteye yazı yetiştirmektedir. Her biri Oblomov'u dışarıya, hayata, kalabalığa çağırır. Çıkıp gittiklerinde divandaki adam arkalarından aynı şeyi düşünür. Zavallılar. 10 yere birden yetişmeye çalışan bu insanların neresinde insanlık kalmıştır ki? Koşuşturanların ona acıması gerekirken o koşuşturanlara acır. Gonçarov'un ilk büyük ustalığı bu ters köşededir. Okur, hangi tarafın gerçekten haklı olduğuna karar veremez. Ziyaretçilerin sonuncusuysa ötekilere benzemez. Hemşehrisi Tarantiyev. Oldukça gürültülü biridir, gelir gelmez sofraya kurulur, akıl verir gibi görünür, oysa çıkarları peşindedir. Oblomov'un yumuşaklığı, ağır kanlılığı bu tür açık gözler için biçilmiş kaftandır.

0: Odada bir kişi daha vardır. Yaşlı uşak Zahar. Homurdanan, eşyaları düşüren, efendisiyle atışıp duran Zahar. İliç, Zahar'ın elinde büyümüştür. Bu nedenle kavgaları bile bir tür sadakat göstergesidir. Efendi ile uşak birbirine söylene söylene, birbirinden vazgeçemeden yaşar. Romanın birinci bölümü işte bu koca odada tek bir günün içinde akar. Kahramanımız bu bölüm boyunca divanından yalnızca birkaç kez kalkar. Bir insanın bu hale nasıl geldiğinin cevabını Gonçarov bir rüyayla verir. Oblomov'un Rüyası başlıklı o ünlü bölüm kahramanı çocukluğuna, Oblomovka'ya götürür. Oblomovka bir köyden öte bir ninnidir. Orada zaman ilerlemez, ağır ağır salınır. Hayatın zirvesi öğle yemeğidir. Yemekten sonra bütün köy efendisinden hizmetçisine kutsal bir uykuya yatar. Kimse acele etmez, kimse soru sormaz. Köye bir mektup gelse günlerce açılmadan durur. Dışarıdan gelen haber huzurun düşmanı sayılır. İlye İliç'in doğduğu konağın ahşap balkonu yıllardır çürümektedir. Herkes tamirinden söz eder ama kimse elini sürmez. Yıkılmayan şeye dokunulmaz. Oblomovka'nın anayasası budur. Küçük İlya meraklı bir çocuktur oysa. Koşmak, tırmanmak, dünyayı keşfetmek ister. Her hamlesinde bir el yakalar onu. Üşütürsün, düşersin, yorulursun. Soruları masallarla, hamleleri yasaklarla karşılanır. Dadısının anlattığı masallarda her şey kendiliğinden oluverir. Sofralar kurulur, hazineler ayağa gelir. Böylece İlya İliç, emeğin masallarda bile gereksiz olduğu bir dünyada büyür. Sevgiyle, hem de yalnızca sevgiyle kanatları teker teker bağlanır. Gonçarov burada edebiyatın en ince tespitlerinden birini yapar. Oblomov tembel doğmamıştır. Tembelliğe özenle yetiştirilmiştir. Onu divana mıhlayan zincir kötülükten değil, aşırı şefkatten dövülmüştür. Kitaptan akılda kalan şu iki satır bu terbiyenin özeti gibidir. Niçin uyuyorsun?
1: Vaktin nasıl geçtiğini bilmemek için.
0: Uyku, Oblomovka'nın çocuklarına bırakılmış mirastır. Zaman görülmezse geçmiyor sayılır. İşin dikkat çekici yanı şu, Gonçarov bu rüya bölümünü romanın tamamından 10 yıl önce 1849'da ayrı bir parça olarak yayımlamıştı. Kök gövdeden önce gün yüzüne çıkmıştı yani.

0: Her Oblomov'un hayatında bir Shtos vardır. Olsa iyi olur en azından. Andrei Shtos çocukluk arkadaşıdır. Alman bir babanın disipliniyle, Rus bir annenin şefkatiyle büyümüştür. Durmadan çalışır, durmadan yol alır, hayatını bir hesap defteri gibi düzenli tutar. Ne zaman Petersburg'a uğrasa dostunu divandan kaldırmaya uğraşır. Bir gün dostu Oblomov'a meydan okur, artık o karanlıktan çıkması, hayatın akışına karışması gerekmektedir. Ya şimdi ya asla. Asıl hamlesi ise başkadır. Oblomov'u Olya Ilyinskaya ile tanıştırır. Olga gençtir, zekidir, sesi de güzeldir. Bellini'nin Norma operasından Casta Diva aryasını söylediğinde Oblomov'un içinde yıllardır uyuyan ne varsa uyanır. Mucize sahiden gerçekleşir. Divandaki adam erken kalkmaya, kitap okumaya, kırlarda yürümeye başlar. Hırka dolaba kaldırılır. Zahar bile efendisini tanıyamaz olur. Bir leylak dalı iki gencin arasında sevginin nişanı olur. O yaz romanın en aydınlık mevsimidir. Olga'nın sevgisinde bir öğretmen sabrı da vardır. Ama genç kadın sevdiği adamı aynı zamanda yeni baştan tasarladığı bir proje olarak görür. Uyandırılacak, çalıştırılacak, hayata adapte edilecek bir proje. İkisi de sevmek ve bir insanı değiştirmek arasındaki o ince sınırda yürür. Sonra Oblomov'un içindeki o tanıdık ses yeniden konuşur. Bir gece oturup Olga'ya mektup yazar.
1: Oyun bitti artık. Aşk benim için bir hastalık oldu. Kendimde bir tutkunluk.

0: yorgunluğun başladığını hissettim. Sen daha düşünceli, daha ciddi oldun. Bütün boş zamanlarını bana verdin. Sinirlerin gerginleşti, huzurun kayboldu. Şimdi korkuyorum ve anlıyorum ki bu gidişi durdurmak, kendimizi toparlamak için harekete geçmek benim görevim. Ben baştan sana bunu açıkça söylemeliydim, sen yanlış bir yoldasın. Karşındaki adam rüyalarında gördüğün adam değil. Göreceksin, bir gün o kişi karşına çıkacak, bana kızacaksın. Ben de bunun azabını duyacağım. Daha keskin bir zekam, daha iyi bir kalbim olsaydı, daha samimi olsaydım, sana bunları daha önce söylerdim.
1: Mektuptan sonra bahçe yolunda Olga'yı ağlarken görür. Pişmanlıkla barışırlar. Yara kapanır gibi olur ama... Günler geçer. Evlilik için çiftliğin düzene sokulması, işlerin tamamlanması ve bir evin tutulması gerekmektedir. Bunlar Oblomov'un gözünde dağ gibi büyür. Açık göz Tarantiev boş durmaz. Onun aracılığıyla kendini şehrin dışındaki Viborg'da Dul Agafya Matveyevna'nın evinde kiracı bulur. Ev sıcaktır, yemekler iyidir. Her şey sorunsuzdur. Oblomov için bundan tehlikeli bir tuzak olamaz. Olga, evlilik arifesinde son bir umutla karşısına oturur. Konuşma uzar, sözler tükenir, genç kadın asıl soruyu sorar. Seni içten içe çürüten, her hamleni daha doğmadan yok eden bu kötülüğün adı ne? Cevap tek kelime. Oblomovluk. Kahramanımız hastalığına kendi adını koyar. O kelime kitabın sayfalarından taşar, evrensel bir kavrama dönüşür. Olga ile yollar orada ayrılır. Genç kadın zamanla yaralarını sarar, hayatını Oblomov'un en yakın arkadaşı Şutos'la birleştirir. Oblomov ikisini de yürekten kutlar. Çünkü kırgınlık duymayacak kadar temizdir kalbi. Demirini sonunda Viborg yakasında o börek kokulu eve atar. Ev sahibesi Agafya okumamış, hesapsız, gösterişsiz bir kadındır. Sevgisini kelimelerle değil, sofrasıyla, hizmetiyle gösterir. Karşılık beklemeyen bu sevgi, Oblomov'un aradığı şeyin ta kendisidir. Bir zaman sonra evlenirler, bir oğulları olur. Şutos'un hatrına adını Andrei koyarlar. Yıllar geçtikçe Oblomov yatağına iyice zincirler kendini. Hekimler kımıldamasını, perhiz yapmasını söyler. Oblomovluk, yatak hepsinden güçlü çıkar. Bir sabah kimseyi yormadan, hep istediği gibi uykusunun içinde sessizce göçüp gider Oblomov. Küçük Andrei'yi Stos'la Olga alıp büyütür. Agafya ise ömrünün geri kalanını o kısacık saadetin hatırasına adar. Yıllar sonra Stos sokakta yaşlı bir dilenciye rastlar. Zahardır bu. Efendisinin mezarının bulunduğu semtten ayrılamamıştır. Stos bir gün yazar dostuna Oblomov'un hikayesini anlatır.

Ivan Gonçarov 1812'de Volga kıyısındaki Simbirsk'te varlıklı bir tüccar ailede doğdu. Babasını küçük yaşta kaybetti. Moskova Üniversitesi'nde edebiyat okudu. Ardından Petersburg'da 30 yıl sürecek bir memuriyet hayatına atıldı. İlk romanı Sıradan Bir Hikaye 1847'de yayımlandığında devrin en güçlü eleştirmeni Beniski'nin övgüsünü aldı. Gonçarov artık edebiyatın umut vadedenleri arasındaydı. Yıllar sonra bir sansür kurulunda bile çalıştı. 1852'de uzun bir deniz seferine amiral katibi olarak katıldı. Japonya'ya uzanan bu yolculuk 3 yıl sürdü. Dönüşünde gezi notları kitaplaştı. Dünyayı dolaşan bu adamın en iddialı romanı yerinden kımıldamayan bir adam üzerineydi ve bir türlü bitmiyordu. 10 yıl boyunca yazdı, erteledi, bıraktı. 1857 yazında Marienbad kaplıcalarında beklenmedik bir şey oldu. Yıllardır kıpırdamayan roman birkaç hafta içinde neredeyse bitmişti. Edebiyat tarihçileri bu patlamayı bugün bile Marienbad mucizesi diye anar. Oblomov'un yazarı harekete geçmek için kendi ya şimdi ya asla anını beklemişti. Hiç evlenmedi. Ömrünün son yıllarını Petersburg'da sessizce geçirdi. 1891'de hayata gözlerini yumduğunda ondan geriye sadece kitapları kalmıştı. Gonçarov hayatı boyunca 3 roman kaleme aldı. Üçünün de adı Rusça'da aynı heceyle başlar. Sıradan Bir Hikaye, Oblomov, Uçurum. Çağdaşı Turgenev'le yaşadığı bir kırgınlıkta edebiyat tarihine geçti. Turgenev fikirlerinin ödünç alındığına inandı. Bu iddia 1860'ta yazarlardan kurulu bir hakim heyetine taşındı. Eserlerdeki benzerlikler çağın ortak atmosferine bağlandı.

Roman 1859'da tefrika edilir edilmez bir edebiyat olayına dönüştü. Aynı yıl genç eleştirmen Dobrol Yubov'un kaleminden çıkan Oblomovluk Nedir başlıklı yazıyla da toplumsal bir teşhis haline aldı. Tolstoy mektuplarında romanı coşkuyla selamladı. Uzun zamandır böylesi bir eserin yazılmadığını söyledi. Oblomov'un yolculuğu edebiyatın satırlarında sınırlı kalmadı. Devrim yıllarının ardından Lenin bile memleketin Oblomovlardan bir türlü kurtulamadığından yakınacaktı. Bir roman kahramanı koca bir ülkenin kendine tuttuğu aynaya dönüştü. Romanın merkezindeki Oblomov'un divanı beyaz perdeye de taşındı. 1980'de Nikita Mihalkov'un çektiği filmde Oblomov'u usta oyuncu Oleg Tabakov canlandırdı. Türk okuruysa bu romanla Cumhuriyet'in büyük çeviri seferberliği yıllarında tanıştı. Sabahattin Eyüboğlu ile Erol Güney'in ortak çalışmasıyla dilimize kazandırılan eser, kuşaklar boyunca okundu, hala okunuyor.

0: programımıza bir dilekle başlamıştık.
1: Ne olur şöyle bir yatıp uyuyabilsen, hiç kalkmadan.
0: Romanın başında yakınmaydı bu. Sonunda kehanet gerçekleşti ve Oblomov'un dileği oldu. Yattı, uyudu, kalkmadı. Yakınmasında kendince haksız değildi belki. Hayat sahiden rahat vermez. Kapı çalar, kalkarsınız, uğraşırsınız. Bazen iş bozulur, bazen kalp kırılır. Ne var ki bu telaş yaşadığımızın da tek göstergesidir. Dert yürüyenin ayağına dolanır, divanda yatanın payına unutmak düşer. Rahatınızı kaçıran ne varsa yarım işler, zor günler, bitmeyen telaşlar. Yük müdür yoksa sizi her sabah divandan kaldıran görünmez eller mi? Belki de yorgunluk hayatın yükü değil, ta kendisidir. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Oblomov'la uyanmak istemeyen bir adamın ömrünün elinden kayıp gidişine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

0: 1 dakika.
1: Yerküre, çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Merkezinde 4,5 milyar yıldır soğumasına rağmen

0: rağmen hala sıcaklığı ve yoğunluğu diğer katmanlardan daha fazla olan çekirdek bulunur. Demir, nikel gibi elementlerin oluşturduğu çekirdek, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, ergimiş nikel ve demirden oluşan dış çekirdek ise sıvı haldedir. Sıcak lav halindeki eriyip kayaların oluşturduğu manto, yerküre hacminin %80'ini oluşturur. Yer kabuğuna yakın astenosfer tabakası, kıtaların gemi gibi yüzdüğü en akışkan kısmıdır. Yerkürenin en dış katmanı olan yer kabuğu, birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Üzerinde kıtalar ve okyanuslar yer alır.
1: 1 dakika.

0: Nisan 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümünde yine insanı, insana ait olanı konuşmak üzere birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve çok kıymetli program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık'la size keyifli bir program diliyoruz. Değerli dinleyenler, bu bölümde yapay zeka, eğitim ve geleneksel köklerimiz arasındaki bağıntıları, çatışmaları ve seyri konuşacağız. Konuğum Doktor Şala Özdemir Aydın. Çağla Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Dinleyicilerimize lütfen kendinizi tanıtır mısınız?
2: Ben profesyonel sağlık yöneticisiyim. Aynı zamanda özel okullara danışmanlık veren bir eğitimciyim ve Karabük Üniversitesi'nde görev almaktayım. Yönetimde insanı, karar vermeyi, yapay zekayı, kurumsal itibarı daha çok çalışmaktayım. Aynı zamanda uluslararası platformlarda, örneğin Teknofest gibi yarışmalarda uzun süredir hakemlik yapmaktayım.
1: Çağla Hocam, kariyer yolculuğunuza baktığımızda sağlık yönetimi geçmişinizden, hastane müdürlüğünden, bugün bir eğitim kurumunun yöneticiliğine kadar uzanan, danışmanlık faaliyetlerine kadar uzanan bir köprü görüyoruz. Aslında her iki alanda insanın en hassas, en kıymetli hazinelerine, yani canına ve geleceği olan çocuklarına emanetçilik yapıyor. Sağlık sektöründeki o kriz ve insan yönetimi tecrübeniz bugün eğitimdeki insan inşasına bakış açınızı nasıl değiştirdi?
2: Aslında sağlık ve eğitim ilk bakışta birbirinden çok farklı iki alan gibi görünüyor. Fakat ben iki alanın merkezinde de aynı şeyi görüyorum: insan. Sağlıkta size insanın canı emanet ediliyor, eğitimde ise bir çocuğun geleceği. Dolayısıyla her ikisi de büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Sağlık yönetimi bana özellikle kriz zamanlarında şunu öğretti: bir sistem ne kadar iyi kurulmuş olursa olsun, insanı anlamıyorsanız o sistemi iyi yönetemezsiniz. Eğitimde de aynı durum geçerli. Karşımızda yalnızca öğrenci numaraları, sınav sonuçları ya da başarı yüzdeleri yok ki. Her birinin farklı yeteneği, karakteri, korkusu ve hayali olan çocuklar var. Ben yönetim bilimleri açısından da meseleye böyle bakıyorum aslında. Yönetmek benim için yalnızca kurallar koymak veya süreçleri kontrol etmek değil. Önce yönettiğiniz şeyi bilmeniz ve anlamanız gerekir. Çünkü benim çok önemsediğim bir düşünce var: bilmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Aslında bugün yapay zeka konusunda söyleyeceklerimin temelinde de yine bu düşünce var.
1: Siz hemen yapay zeka demişken madem böyle, ben de oraya bağlayayım. Bugün eğitimin en sıcak gündem maddelerinden bir tanesi yapay zeka. Bu teknolojiyi sadece ders anlatan ve soru çözen bir araç olarak gören sığ bir anlayışın ötesine geçmemiz gerekiyor. Siz Türkiye'nin eğitim sisteminde yapay zeka dönüşümü yaşanırken merkeze insanı ve etik değerleri koyan bir yaklaşımı savunduğunuzu belirtiyorsunuz. Yapay zekanın efendi değil, insana hizmet eden bir araç olarak kalmasını nasıl sağlayacağız? Yani bir makina çocuklara matematiği veya yabancı dili kusursuz öğretebilir. Tamam. Peki merhamet, empati veya adalet duygusunu kim kodlayacak? Bu noktada öğretmenin rolü tamamen değişerek bir bilgi aktarıcısı olmaktan çıkıp bilge bir rehbere mi dönüşüyor?
2: Bence önce yapay zeka ile ilişkimizi doğru tanımlamamız gerekiyor. Ben yapay zekayı ne korkmamız gereken bir tehdit ne de bütün sorunlarımızı çözecek mucizevi bir yapı olarak görüyorum. Yapay zeka sadece bir araçtır. Şimdi öncelikle bunu unutmayacağız. Ama son derece de güçlü bir araçtır. Yapay zekayı çok büyük bir bilgi ağı gibi düşünüyorum.

Önümüzde belki insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir bilgiye erişim ve bilgiyi işleme kapasitesi var. Ama burada çok önemli sorular ortaya çıkıyor. Ben bilgiyi bilmiyorsam bu bilgi ağını nasıl yönlendireceğim? Ne soracağımı nasıl bileceğim? Verdiği cevabın doğru olup olmadığını nasıl değerlendireceğim? Hangi bilgiyi kullanıp hangisini eleyeceğime nasıl karar vereceğim? Şimdi bugün zaman zaman artık çocukların bilgi öğrenmesine gerek yok ki. Yapay zeka zaten her şeyi biliyor gibi bir yaklaşım görüyorum. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Tam tersine yapay zeka çağında bilgi daha da önemli hale geliyor. Çünkü artık mesele yalnızca bilgiye ulaşmak değil. Bilgiyi sorgulamak, karşılaştırmak, doğrulamak, anlamlandırmak ve yönetmek. Bunun için de insanın önce kendi zihninde bir bilgi altyapısının olması gerekiyor zaten. Ben bunu şöyle sıralıyorum aslında. Önce bilgi, sonra anlama, sonra sorgulama, sonra bilgiyi yönetme ve ancak bundan sonra yapay zekayı doğru biçimde yönetebilme. Bir de burada çok önemli bir sınır var. Yapay zekanın sunduğu bilgiyi sorgulama sorumluluğunu insandan kaldırmamalıyız. Bunu yapay zeka söyledi. Demek bir bilginin doğruluğunun kanıtı olamaz. Teknoloji bize bilgiyi sunabilir ama o bilgiyi değerlendirme ve onunla ne yapacağımıza karar verme sorumluluğu hala bize, yani insana aittir. Dolayısıyla yapay zekanın insana hizmet eden bir araç olarak kalmasının yolu da bence tam olarak buradan geçiyor. Bilgiyi insanda, sorgulamayı insanda, kararı insanda ve sorumluluğu yine insanda tutmak. Yapay zeka bize yardımcı olabilir, seçenekler sunabilir, öğrenmeyi kolaylaştırabilir ama düşünen, değerlendiren ve son kararı veren insan olduğu sürece teknoloji insanın hizmetinde kalır. Şimdi deminki bilgi bir rehbere mi dönüşüyor ya da bilgi aktarıcısı olmakta kalıyor mu sorusuna da şöyle yaklaşalım. Öğretmenin rolünün değişeceğini düşünüyorum. Ama öğretmenin artık bilgi aktarıcısı olmayacağını da söylemeyi doğru bulmuyorum. Çünkü yine aynı noktaya geliyoruz. Bilmeden yönetemezsiniz. Çocuğun matematik bilgisi yoksa yapay zekanın çözdüğü problemin

0: üzerine çok önemli başka bir sorumluluk eklenecek aslında. Bilginin nasıl sorgulandığını ve nasıl kullanılacağını öğretmek. Öğretmen çocuğa bu bilgi doğru mu? Başka bir kaynaktan kontrol ettin mi? Neden böyle düşünüyorsun? Bunun sonucu ne olabilir? Sorularını sordurmalı. Bir de makinenin veremeyeceği bir alan var. Bir öğretmenin öğrencisinin gözlerine bakıp "Bugün bir şeyin var senin." diyebilmesi. Başarısız olduğunda elinden tutması, başarılı olduğunda onu gururla duyması, bir haksızlık karşısında adaletin ne olduğunu kendi davranışıyla göstermesi. Bunlar algoritmik şeyler kesinlikle değil. Bu nedenle geleceğin öğretmeni bence bilgiyi öğreten, onu sorgulatabilen ve çocuğun insani gelişimine rehberlik eden kişi olacak.
1: Bir öğretim üyesi olarak, bir akademisyen olarak ben de öğretmenin bambaşka bir ayrı bir beceri olduğu iddiasındayım.
0: Evet,
1: Yani çok
0: kesinlikle.
1: yetenekli, çok tarihsel buluşlara imza atan kişilerin sınıf ortamına girdiklerinde öğretme becerilerini kaybettiklerini net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Çok doğru.
1: Ve şuna da iştirak ediyorum sözlerinizden yola çıkarak söyleyeyim. Her ne kadar yeni nesil, yeni jenerasyon, yapay zekaya daha aşina, içine doğdu falan gibi tabirler kullansak da aslında bu 80'ler, 90'lar, 80-90 doğumluların yapay zeka aslında daha iyi kullandığını bugün görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Niye? Çünkü benim de içerisinde bulunduğum o nesil yapay zekanın kendisine vermiş olduğu ürünü sorgulayabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Onun manipülasyonlarını,
0: Evet.
1: halüsinasyonlarını,
0: Evet.
1: yapay zeka terminolojisiyle konuşuyorum,
0: Çok doğru.
1: anlayabiliyor ve ben yapay zekayı bende kullanıyorum ama kullandığım zaman her zaman kafamın içinde bir şüphe var
0: Kesinlikle.
1: ve noktaya getirmek zorundayım. Peki şöyle devam edelim. En çok vurguladığınız noktalardan birisi bu muazzam teknolojik dönüşümü gerçekleştirirken geleneksellikten ve bizi biz yapan değerlerden kopmamak aslında.
0: Evet.
1: Rüzgarın çok çok hızlı estiği bu dijital çağda çocuklarımızın bu evrensel algoritmalarla rekabet ederken kendi kültürel köklerine, o Anadolu'nun o kadim samimi değerlerine tutunmalarını nasıl sağlayacağız?
0: Şimdi ben geleneksellik derken teknolojiden uzaklaşmayı veya geçmişteki eğitim yöntemlerini aynen sürdürmeyi kastetmiyorum aslında. Tam tersine teknolojiye açığız. Çocuklarımız dünya ile rekabet edecekse yapay zekayı da dijital teknolojileri de bilmeli. Fakat benim söylediğim başka bir şey var. Teknoloji değişirken insanı kaybetmeyelim. Bizim kültürümüzde büyüğe saygı, küçüğe sevgi, dayanışma, paylaşma, aile, öğretmene duyulan sevgi, saygı, emeğin kıymeti çok güçlü değerler var. Çocuk dünyanın en gelişmiş yapay zeka sistemini kullanabiliyor olabilir. Fakat karşısındaki insanın acısını anlayamıyorsa, başarısını yalnızca başkasını geçmek olarak görüyorsa, emeğe saygı duymuyorsa orada eğitimin önemli bir parçası eksik kalmış demektir. Dolayısıyla benim savunduğum şey gelenek ile teknolojiyi karşı karşıya koymak değil. Kökleri sağlam, yüzü geleceğe dönük çocuklar yetiştirebilmek. Çocuğumuz dünya ile konuşabilsin ama kim olduğunu da bilsin.
1: Şöyle bir şey de var sevgili Çağla Hocam. Yani yapay zeka ile ilgili özellikle ilk ve orta öğretim
0: Evet.
1: döneminde sanki en büyük risk, en büyük tehlike işte çocuğun ödevlerini yapay zeka yaptırması gibi sürekli dile getirilen bir endişe var. Bir eğitim yöneticisi olarak sahada sürekli çocuklarla iç içesiniz. Her
0: Evet.
1: yaştan aslında resmi
0: Kesinlikle.
1: göreviniz itibariyle de.
0: Evet.
1: Yapay zekanın ödevleri yaptığı, kompozisyonları yazdığı bir düzende ki ben
0: Evet.
1: buna aslında katılmıyorum.
0: Evet,
1: Çocuk
0: kesinlikle.
1: bilmiyorsa yazdıramaz,
0: Evet.
1: yapamaz. Eğitim etiği ve emek kavramı ama yine de öneminden hiçbir şey kaybetmese de büyük bir sarsıntı geçiriyor.
0: Evet.
1: Çocuklarımıza kolay yoldan sonuca ulaşmak yerine sürecin ve kendi alın terinin kıymetini nasıl anlatacağız?
0: Şimdi hocam bence öncelikle çocuklara yapay zeka yasaklayarak bunu çözemeyeceğimizi bir kabul etmemiz gerek. Çünkü bu teknoloji onların hayatında hep var olacak. Dolayısıyla mesele yapay zekayı kullanıp kullanmamaları değil nasıl kullandıkları olacak. Bir çocuk kompozisyon ödevini yapay zekaya tamamen yazdırıyor ve okumadan kendi eseriymiş gibi teslim ediyorsa burada öğrenme zaten gerçekleşmiyor. Ama çocuk kendi kompozisyonunu yazıyor sonra yapay zekaya benim argümanımın zayıf noktalarını göster. Bu düşünceye karşı bir görüş oluştur. Metnimde anlatım bozukluğu var mı gibi sorular sorabiliyorsa burada yapay zeka çocuğun yerine düşünmüyor. Çocuğun düşünmesini geliştiren bir araç haline geliyor demektir. Bu aradaki fark çok önemli. Sonuca ulaşmakla öğrenmek kesinlikle aynı şey değildir. Öncelikle burada bunu bilmeliyiz. Bazen hata yapmak, uğraşmak, tekrar denemek, hatta bir soruyu çözememek bile öğrenmenin parçası olmalı. Yapay zeka çocuğu bu süreçten mahrum bırakıyorsa zaten yanlış kullanılıyor demektir.

0: ama çocuğun düşünmesini derinleştiriyor, farklı bakış açılarını görmesini sağlıyor ve kendi ürettiğini geliştirmesine yardım ediyorsa, o zaman teknoloji gerçekten eğitimin hizmetine girmiş olur.
1: Siz aynı zamanda annesiniz.
0: Kesinlikle.
1: Bu annelik kimliğinizle ilgili de birkaç şey konuşmak isterim müsaadenizle. Dolayısıyla meseleyi sadece akademik veya idari bir pencereden değil, bir annenin şefkatli ve kaygılı penceresinden de değerlendiriyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Çocuklarımızı bugün isimleri bile konulmamış mesleklere ve öngörülemez bir geleceğe hazırlıyoruz. Bir anne olarak teknolojiyle kurulan bu yeni dünyaya baktığınızda en büyük umudunuz ve aynı zamanda en derin endişeniz ne?
0: Sayın hocam, bir anne olarak en büyük umudum çocuklarımızın bizim sahip olmadığımız imkanlara sahip olacak olması. Bilgiye erişimleri çok daha hızlı. Dünyanın herhangi bir yerindeki gelişmeyi takip edebiliyorlar. Belki bugün henüz adını bile bilmediğimiz meslekleri yapacaklar. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Ama en büyük endişem, bütün bunlara sahip olurken kendilerine ait olanı kaybetmeleri. Kendi meraklarını, kendi fikirlerini, hata yapma cesaretlerini, kendi kararlarını verebilme güçlerini ve en önemlisi insanlarla gerçek bağ kurabilme yeteneklerini. Benim için tehlike çocuğun yapay zekayı kullanması değil aslında. Bir süre sonra kendi aklına danışmadan hiçbir şeye karar verememesi. Bu nedenle ben çocuklarımızı yapay zekadan korumamız gerektiğini düşünmüyorum. Çocuklarımızı yapay zeka karşısında güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu da bilgiyle, eleştirel düşünmeyle, etik değerlerle ve özgüvenle yapacağımıza gönülden inanıyorum.
1: Bizim programımızın özünde, bu arada yeri gelmişken teşekkür ediyorum. Siz de programımızın uzun soluklu takipçilerindensiniz. Çok
0: Kesinlikle.
1: teşekkür ediyorum bunun için. Programımızın özünde hep insanın mutluluk arayışı var.
0: Evet.
1: Her programın başında ve sonunda da bunu zikretmeye çalışıyoruz. Eğitim sistemleri değişebilir, müfredatlar yenilenebilir, teknolojiler çağ atlayabilir. Ancak insanın içsel bir huzur ve anlam bulma ihtiyacı hiçbir zaman değişmiyor.
0: Evet.
1: Ne olursa olsun. Sizce yapay zeka destekli bu yeni eğitim vizyonu çocuklarımızın daha mutlu ve tatmin olmuş bireyler olmalarına hizmet edecek mi? Yoksa endişelerinizle paralel konuşmak istiyorum. Onları sadece daha hızlı ve donanımlı mı yapacak?
0: Çok güzel bir soru. Şimdi bu tamamen bizim yapay zekayı eğitim sisteminin neresine koyacağımıza bağlı. Eğer amacımız çocukların daha hızlı soru çözmesi, daha fazla bilgiye daha kısa zamanda ulaşması ve sürekli daha yüksek performans göstermesi ise evet, çok daha hızlı ve donanımlı çocuklar yetiştirebiliriz. Ama hız mutluluk değildir. Bilgi de tek başına mutluluk değildir. Başarı bile tek başına mutluluk değil ki. Ben teknolojinin çocuğun üzerindeki yükü azaltmasını, yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olmasını, öğrenmeyi daha erişilebilir ve kişiselleştirilmiş hale getirmesini istiyorum. Yani teknoloji çocuğa daha fazla hayat alanı açmalı aslında. Eğer yapay zeka sayesinde bir öğretmen bürokratik işlere daha az zaman ayırıp öğrencisine daha fazla zaman ayırabiliyorsa, teknoloji insana hizmet ediyor demektir. Eğer çocuk anlamadığı bir konuyu kendi hızında öğrenebiliyorsa yine insana hizmet ediyor demektir. Ama çocuk sürekli ölçülen, karşılaştırılan, hızlandırılan bir veriye dönüşüyorsa orada insanı merkezin dışına çıkarmışız demektir. Bu doğrultuda benim için mesele daha hızlı çocuk yetiştirmek değil. Kendisini tanıyan, düşünebilen, üretebilen, değerleri olan ve teknolojiyi kendi amaçları doğrultusunda yönetebilen insanlar yetiştirmektir.
1: Özellikle bu söylediğiniz profildeki çocuklar, yani ilk ve orta öğretimde kendini bilen, kendini yetiştirmiş, araç ve amacı karıştırmayan, aracı nasıl kullanacağını bilen çocuklar üniversite yaşamına doğrudan dikkat çekiyor.
0: Evet,
1: Hemen belli
0: kesinlikle.
1: oluyor ve zaten mesleki hayata da olabilir çabuk atlıyorlar. Peki Çağla Hocam, günün sonunda tüm o akıl tahtalar kapatıldı, tabletler bırakıldı. Bir okulun, bir öğretmenin ve bir ailenin çocuğa verebileceği en paha biçilmez, en dönüştürücü armağan nedir?
0: Bence en büyük armağan o minik kalbin biricik olduğunu kendisine hatırlatılarak ona kendisi olabilme cesaretinin ve kendi aklına güvenebilme yeteneğinin kazandırılması. Bunu nasıl yapacağız? Sen biriciksin diyeceğiz. Çocuğa bilgi vereceğiz. Teknolojiyi öğreteceğiz. Yapay zekayı kullanmayı öğreteceğiz. Ama bütün bunların sonunda ona şunu da öğretmeliyiz. Sen düşünebilirsin, sen sorgulayabilirsin, sen üretebilirsin, sen karar verebilirsin ve verdiğin kararın başka insanlar üzerindeki sonuçlarından da sorumlusun.

0: Vicdanımızı devredemeyiz, merhametimizi ve değerlerimizi devredemeyiz, düşünme sorumluluğumuzu devredemeyiz ve en önemlisi çocuklarımızın geleceğini teknolojiye teslim etmek yerine onlara teknolojiyi yönetebilecek bilgiyi, karakteri ve iradeyi verdiğimizden emin olmalıyız.
1: Peki son bir soru o zaman hocam. Hayat boyunca hepimizin aldığı çok ciddi dersler var.
0: Evet.
1: Ve bazen aldığımız o dersi bir şekilde hayatımızın bir yerine not ediyoruz. Yol göstermesi için. Bazen fikir alışverişlerimizde

0: Yolda yarım kalmışlığım vardır politik olmadığım için. Ama ben her zaman insanı, insani değerleri, empatiyi ön planda tuttuğum için bundan ders alıyorum ama yine de yapmayacağım diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çağla Hocam, zahmet ettiniz, zaman ayırdınız. Çok
0: Ne demek
1: teşekkür ediyorum
0: hocam?
1: tekrar
0: Ben
1: katılımınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim davetiniz için. Çok sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, bu bölümde yapay zeka, eğitim ve geleneksel köklerimiz arasındaki bağıntıları, çatışmaları ve seyri konuştuk. Konuğum Doktor Çağla Özdemir Aydın'dı. Hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

İnsan 360. Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
0: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemdeki başlıklarını görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Yaş, sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri belirlenen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan markete fiyat yolculuğunun mercek altına alındığını belirtti. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bulunan erkek cesedinin geminin kaptanı Yaşar Kayhan olduğu tespit edildi. Yapay zeka gelişiminin denetime daha fazla olanak sağlayacak şekilde yavaşlatılmasına ilişkin çağrılar, sektörde rekabet halinde olan Çin ve ABD'nin karşı karşıya gelmesine yol açtı. ABD'nin eski başkanı Barack Obama, yapay zekanın güvenlik, istihdam ve çocuklar üzerindeki olası etkilerine karşı hükümetleri yapay zeka alanında somut yasal adımlar atmaya çağırdı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereye açığı söylemine karşılık İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet artıyor. İsrail'li insan hakları kuruluşu Betselem, İsrail'in soykırım projesini raporla ortaya koydu. Kuruluş, İsrail'in Filistinlilerin bölgedeki varlığını aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik bir politika izlediğini bildirdi. İran destekli husulerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak husuler Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Ve spor Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda

deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Toplam 25 golün atıldığı 5. haftayı Galatasaray 13 puanla lider tamamladı. Beşiktaş 12 puanla ikinci, Ahmet Sportif Faaliyetler ise 10 puanla 3. sırada yer aldı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 24, Lefkoşa 37, Bern 27, Kerkük 39, bulutlu olmak üzere İstanbul 24, çok bulutlu olmak üzere Paris 29, Sofya 20, Tiran 29, az bulutlu olmak üzere Bakü 29, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 22, Berlin 25, Brüksel 25, Kopenhag 20, Üsküp 24 ve Saraybosna 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Program yapımcımız Murat Baran'la birlikte yarım saatle sizdeyiz. Şimdi ilk gündemimiz aslında Almanya'daki seçimler. Bugün biraz daha farklı ilerleyeceğiz. Çünkü burada ne görüyoruz? Aslında Avrupa'da yükselen bir sağ olduğunu görüyoruz. Tüm bunları konuşacağız. Hem eyalet seçimlerini konuşacağız. Hem Berlin'deki bu ters köşe bir durum var. Bunları konuşacağız. Daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Peki neler oldu? Dilerseniz hemen bir giriş yapalım. Daha sonra da ben sözü Mehmet Kancı'ya vermek istiyorum. Konuyu biraz daha değerlendirmesi için. Şimdi Almanya'da geçen hafta yapılan eyalet seçimleri vardı ve yalnızca ülkenin değil Avrupa siyasetinin de geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıyor aslında bu seçimler. Evet. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimleri aşırı sağcı Almanya için alternatif yani AfD açık ara önde tamamladı. Parti oylarının %43,8'ini aldı ve bu oran 5 yıl önceye baktığımızda ise %20,8'de kalıyor. Yani AfD yalnızca 5 yılda oy oranını 2 katından daha fazla arttırdı. Peki bu ne demek oluyor? Almanya'ya nasıl bir mesaj veriyor? Çünkü bu açıdan baktığımızda aslında tarihi bir sonuç.
2: Bu yalnızca tabii Almanya'ya bir mesaj, Almanya'nın içine bir mesaj vermekle kalmıyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği kurumlarına verilen bir mesaj var ve Rusya'ya verilen bir mesaj var. Ve şimdi tabii ki biraz önce şundan bahsettin. Sadece Saksonya-Anhalt eyaleti düzeyinde değil, AfD'nin neredeyse Almanya genelinde oylarını bundan 4-5 yıl öncesine göre 2 katına çıkardığını görüyoruz. Yani aslında Almanya'da uzun süredir davul zurna çalarak gelen bir aşırı sağ var, bir popülist sağ var, göçmen karşıtı bir siyasi hareket var. Şimdi Saksonya-Anhalt eyaletinde yalnızca AfD'nin %43,8'lik rekor bir oranla seçimden birinci parti olarak çıkması değil, bence şuna da bakmak gerekiyor. Bir önceki seçimde yani 2021 yılında bu eyalette seçime katılım oranı %60,3 olmuşken bu seçimde %77,8'e yükseliyor ki Avrupa açısından bu oranda bir seçime katılım çok ciddi yüksek. Yani Almanya'da şöyle bir iklim oluştuğu artık net olarak görülüyor. İkinci Dünya Savaşı

0: Savaşı sonrasında kurulmuş bir düzen vardı.
1: Hı.
0: Bu düzende dengeleri ayakta tutan ve bir kez daha aşırı sağ veya savaş yanlısı bir siyasete yönelmeyeceğine inanılan bir düzen kurulmuştu işte. Hristiyan
1: Hı.
0: demokratlar, sosyal demokratlar koalisyonuyla uzun yıllar ülke idare edildi. Ardından buna Yeşiller katıldı, Linke,
1: Hı
0: Sol
1: hı.
0: Parti. Fakat artık bu düzenin yürümediği görülüyor. Neden yürümüyor bu? Bunun çeşitli sebepleri var. En önemli sebeplerinden bir tanesi bana kalırsa Almanya'nın Birinci Soğuk Savaş dönemi boyunca Sovyetler Birliği'nden aldığı ucuz petrol ve
1: Hı.
0: ardından Rusya Federasyonu'ndan aldığı ucuz doğal gazla
1: Hı.
0: teşvik ettiği metal sanayi, otomotiv sanayinin artık enerjiyi ucuza mal edememesi,
1: Hı.
0: Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında kuzey akım boru hatlarının iptal edilmesiyle beraber artan yaşam maliyetleri, artan
1: Hı.
0: enflasyon ki bu aslında Covid-19 salgını sırasında başladı. Almanya'da giderek artan yaşam maliyeti ve artan enflasyon bu aşırı sağın yükselişini beraberinde getirdi. Nitekim benzer bir durum Birinci Dünya Savaşı'nın ardından da yaşandı Almanya'da.
1: Bir yandan şu da var aslında, hani evet ekonomik sebepler var ve buna bağlı olarak da sanki bu bir protesto oyuna dönmüş vaziyette. Yani
0: Tabii ki.
1: hükümetin politikasını eleştirmemek bir siyasi şey olarak karşımıza çıkıyor. Hareket olarak, eğilim olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü AfD'nin ilk baktığında kurulduğumuzda 2013 yılında öncelikle Avrupa Birliği'nin ekonomi politikalarını ve Euro'yu eleştiren bir parti olarak çıktığını görüyoruz. Daha sonra özellikle 2015'teki mülteci krizinden sonra göç karşıtı partinin böyle temel siyasi kimliği haline gelmiş
0: Tabii ki.
1: vaziyette.
0: Özellikle Suriye iç savaşıyla Avrupa'ya yönelen göç ve bunun bir örneğini geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarında gördük.
1: Evet.
0: Sette'de istikrarlı hükümetlerin altını oymak için kullanışlı bir silah haline geldi aşırı sağ için.
1: Ve özellikle Almanya'nın doğusunda giderek güçlendiğini
0: Bu
1: görüyoruz yıllar
0: da bu
1: içerisinde.
0: yani Almanya'daki bu gidişatla ilgili çok güzel söylediniz Miray Önsal. Konuşulması gereken o kadar çok şey var ki şimdi yıllarca Varşova Paktı içinde kalmış işte Sovyet ideolojisine bağlı olarak yaşamış olan demokratik Almanya tamamen şu anda AfD'nin siyasi merkezi haline gelmiş vaziyette tüm
1: Hı.
0: eyaletleriyle. Bu çok ilginç bir durum. Şimdi 20 Eylül'de yeni
1: Hı.
0: iki seçim daha var. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ve Berlin eyaletinde yapılacak
1: Hı.
0: seçimler var. Şimdi komünist ideoloji yani daha doğrusu tabii ki demokratik Alman halkının zamanında tamamen bu ideolojiyi benimsediğini söylemek mümkün değil. Ama Varşova Paktı ülkesi olmaktan çıkıp bir aşırı
1: Hı.
0: sağa savrulan bir demokratik Almanya parantezi var Almanya'da ve diğer taraftan da Sol Parti yükseliyor. Berlin'de bir göçmen ve kadın eyalet başbakanı Türk kökenli Elif Eralp'in birinci parti olarak çıkması bekleniyor Sol Parti'nin ama burada da şöyle bir şey var. Saksonya-Anhalt eyaletinde çıkan seçim sonuçlarının diğer eyaletleri de ciddi şekilde etkileyebileceği ve AfD'nin de orada oy oranını beklenmedik şekilde arttırabileceği yönünde kaygılar var. Şu anda Berlin'de Linke Sol Parti iki rakibinin yalnızca 2 puan önünde. Yani bu denge de değişebilir.
1: Şimdi 1990'da aslında hani Almanya'nın birleşmesinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen hala böyle Doğu ile Batı arasında ekonomik ve toplumsal farklılıkların sürdüğünü söyleyebiliyoruz bence burada. Çünkü Doğu'ya baktığımızda işte AfD'nin aşırı sağcı partilerin güçlendiğini görüyoruz. Ama mesela işte Berlin'e baktığımızda ya da işte daha Batı'ya doğru gittiğimizde bu durum daha değişiyor.
0: Şimdi
1: Yani
0: burada
1: ve sanırım doğuda da araştırmacılar şunu ifade ediyor. Temsil edilme duygusu problemi var. Özellikle işte bu seçim sonuçları da bunu gösteriyor diyor
0: yani
1: araştırmacılar.
0: entegre olamamış Almanya içinde bir Almanya var
1: Evet.
0: diyebiliriz. Niye diyebiliriz bunu? Çünkü 1989 yılında Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra fiziki olarak Almanya birleşmiş olsa da bu birleşme esnasında Almanya'da Almanya tabii demokratik Almanya da Sovyet sisteminin etkisiyle muazzam bir sosyal devlet anlayışı vardı. Yani bütün o baskı rejimi, ülkenin yarısının gizli servis sitesi için çalışıp diğer yarısını ihbar eden bir hale gelmiş olmasına rağmen devlet kurumları, devlet endüstrisi ve bu devlet endüstrisinin çevresinde oluşmuş bir sosyal yapı vardı. Fakat 1980'li yılların neoliberal ekonomik baskın

0: ekonomik akımının da etkisiyle bu Demokratik Almanya'da kontrolsüz bir özelleştirme yapıldı. Hatta bu özelleştirmeyi yapması için kurumun başına getirilen kişi de hala çözülemeyen bir suikastla öldürüldü. Federal Almanya'nın önde gelen iş adamlarından biriydi. Ve daha sonra bu neredeyse bir yağmaya dönüşen bu özelleştirme operasyonu Demokratik Almanya'da çok geniş kitlelerin işsiz kalmasına yol açtı. Ve sosyal haklarını da yitirmeleri bir süre sonra birleşmeyi onlar için anlamsız bir hale getirdi ve üzerine üstlük de işte bu ekonomik sıkıntılar, Demokratik Almanya'nın karşılaştığı sosyal problemler AfD'nin bu topraklarda geniş bir zemin bulmasına imkan sağladı.
1: Şimdi baktığımızda aslında gençlerin de büyük kentlere göçünün oralarda da devam ettiğini görüyoruz 1990'dan itibaren. Çünkü ekonomik sıkıntılar özellikle hani bunun sebebi. Sadece Almanya kendi içerisinden göç almıyor elbette. Dışarıdan da göç almasıyla birlikte AfD'nin aslında işte onu ön plana taşıyan göç karşıtlığı politikasının zemininin de yıllar içerisinde oluştuğunu görüyoruz. Ama bir yandan da sanki işte özellikle Doğu bölgelerinde, Doğu Almanya'da işte bazı seçmenler Berlin'deki böyle siyasi bir takım elitlerin kendi içinde siyaset yaptığını ama onlara asla ulaşamadığını, onları anlamadığını, temsil
0: Bu
1: edilemediğini düşünmeye
0: şu
1: başlıyor.
0: anda çok partili parlamenter sistemlerin temel
1: Temel problemi.
0: problemlerinden bir
1: Evet,
0: tanesi.
1: siyasi
0: Yani
1: ve ekonomik elitlerin kimseyi dinlemediği.
0: evet, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump'ı iktidara taşıyan faktörlerden biriydi. Bugün Avrupa'da da yine iktidarı belirleyen bir faktör haline geliyor.
1: Avrupa'nın farklı ülkelerinde de öyle değil
0: Tabii
1: mi
0: bu
1: zaten?
0: şikayetler her yerde var. Yani bir başkentlere toplanmış bir bürokrasi ve elit grubunun yarattığı o oligarşinin sisteme hakim olması, fakat taşrada yaşayanların dertleriyle hemhal olmaması şu anda Avrupa'nın da derdi haline geldi.
1: Fransa'da da bunu görüyor muyuz acaba?
0: Fransa, şimdi Avrupa'nın her tarafında bunu kademe kademe göreceğiz. Yani İspanya'da Sosyalist Parti iktidarı direniyor ama bakalım normal seçim sürecine kadar, yani tarihine kadar acaba Sanchez direnebilecek mi? İşte Sanchez'i yerinden etmek için İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Afrika'daki İspanya toprakları üzerinden Sebte'de bir göçmen operasyonu düzenledi. Ve geçen haftalardan itibaren, geçen hafta sonu ve ondan birkaç gün öncesinden itibaren İspanya'nın başkenti Madrid'de ve İspanya'nın çeşitli kentlerinde aşırı sağcı gösterilerde ciddi bir artış gözlemleniyor, Miray Önsal. Bunun yanı sıra İngiltere'de yine Reform Partisi ciddi bir şekilde birinci, ikinci parti konumunda çoğu seçim bölgesinde. Fransa'da yine anketler şunu gösteriyor. 1980'li yıllardan beri aşırı sağın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmaması için sürekli olarak merkez partilerle solun, de Gaulle'cu partilerle solun ittifakları vardı. Bu kez Cumhurbaşkanlığı seçiminde o ittifaklar da işe yaramayabilir ve Fransa'da bir aşırı sağcı cumhurbaşkanı görebiliriz.
1: Bir de söylemler gitgide radikalleşiyor. Mesela işte Le Pen'in geçen haftalarda bir açıklaması vardı. Başörtülü kadınların işte kamu yerlerine girememesini, işte girmesini yasaklayacağız gibi böyle çok radikal söylemlerin de gitgide arttığını görüyoruz aslında.
0: İsviçre'de bu konuda yapılan bir referandum vardı yine geçen hafta içerisinde. Bir de Avrupa'ya başlamışken mesela İtalya ile devam edelim. İtalya'da çok ilginç bir olay var. Yine bu aşırı sağın İtalya'daki temsilcisi Meloni hükümeti İkinci Dünya Savaşı sonrasında en uzun iktidarda kalan hükümet olarak rekor kırdı.
1: Evet, rekor
0: Yani
1: kırdı, doğru.
0: 1415 günü geçti. 2022 yılında Mussolini'nin iktidara gelmesinin 100. yıl dönümünde Meloni hükümetini kurmuştu. Ve bir sonraki seçimlerde de Meloni'nin partisinin yine birinci parti olduğu, hatta şu andaki iktidar ortağı olan partilerden bir tanesi yine aşırı sağcı, hatta daha Meloni'nin partisinden daha sağda olan bir partinin de oy oranını arttırarak parlamentoya geleceği görülüyor.
1: Şimdi Avrupa siyasetine baktığımızda aşırı sağın gençleştiğini de görüyoruz.
0: Tabii ki.
1: Şimdi yıllar boyunca Avrupa siyasetinde hep şey konuşuyorduk işte genç seçmen daha liberal, daha çevreci, daha sol partilere yakın. Yani genelde hani böyle konuşulurdu.
0: O bir
1: Ama
0: halüsinasyondu.
1: araştırmalar tam tersini ortaya koyuyor.
0: Çünkü şimdi 1992 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bir böyle halüsinasyon ortaya çıktı. İşte dünya çok güzel bir yer olacak. Herkes mutlu olacak. Avrupa Birliği'nin daha da etkili ve güçlü bir siyasi ve

0: ekonomik güç olacağı düşünülüyordu. Fakat aradan geçen 30 yılda Avrupa Birliği kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Hı hı. Bir an önce Sovyetler Birliği'nin boşalttığı alanları doldurma ihtirasıyla aslında hiç hazır olmayan ülkeleri bünyesine aldı ve bu işte ülkelerin o bünyeye dahil olması Avrupa Birliği'nin ekonomik gücünü ciddi şekilde törpüledi. Belki demokratik Almanya'nın bile Almanya'ya dahil edilmesi süreci ertelenmeliydi. Dolayısıyla ne oldu? İşte o senin bahsettiğin genç kitleler, yani refahın daha da artacağını zanneden, Avrupa Birliği'nin daha da güçleneceğini zanneden o genç kitleler yabancı göçünün de etkisiyle giderek daha
1: sağ yöneldiler
0: ve radikalleştiler. Yani Avrupa'da ciddi bir alım gücü düşüşü var.
1: Şimdi
0: geçen cuma günü mesela Almanya'nın önde gelen otomobil markalarından bir tanesinin 100 bin kişiyi işten çıkarma planı var 2030 yılına kadar. Ve bu plan işte federal eyalet yönetimleriyle ele alınıyor, sendikalarla ele alınıyor. Eğer o plan yürürlüğe konacak olursa işte 1929'da Adolf Hitler'i Almanya'da iktidara taşıyan ortamın aynısı bugünün Almanya'sında oluşmaya başlayacak.
1: Şimdi çok ilginç bir araştırma var. 27 Avrupa ülkesinde yapılmış ve yaklaşık 25 bin seçmeni incelemiş bu araştırma. Özellikle genç erkekler arasında aşırı sağ desteğinin dikkat çekici biçimde yükseldiğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre genç erkeklerin %21'den fazlası aşırı sağ partilere oy verirken aynı yaş grubundaki kadınlarda bu oran daha düşük, %14'lerde kalıyor. Yani genç erkeklerin daha bu sağ partilere yöneldiğini görüyoruz. Bu aslında sadece bir kuşak farkı değil. Gençler arasında böyle bir cinsiyet farkı da resmen bu eğilimi değiştiriyor gibi görüyoruz. Aynı zamanda şundan da söz etmek istiyorum. TikTok siyaseti.
0: Evet.
1: Belki sizin çok hoşunuza gitmiyor ama AFD'nin çok hoşuna gitmiş.
0: Benim hoşuma gidip gitmemesiyle bir ilgisi yok. Yani maalesef o sosyal sosyal medya mecrası çağımızın bir gerçeği haline geldi ve çok ciddi bir siyasi propaganda aracı haline dönüştü.
1: Şimdi AFD'ye baktığımızda, Almanya bazında değerlendirdiğimizde, Avrupa'daki pek çok geleneksel partiden daha erken ve daha agresif biçimde bu sosyal medya hesaplarını kullandıklarını görüyoruz. Tabii. AFD'nin özellikle. Ve Saksonya-Anhalt seçim kampanyasında da yine AFD'nin genç bir adayı var, Ulrich Siegmund diye. Ve sosyal medya stratejisi de özellikle dikkat çekiyor bu ismin. Çünkü Siegmund klasik bir politikacı görüntüsü yerine daha böyle gündelik hayatını gösteren, işte kısa videolar paylaşan, daha karmaşık konuları gençlerin anlayabileceği bir şekilde işte o bir dakikaya sığdırabilen bir figür. Ve sistemin dışından gelen genç bir siyasetçi gibi kendini konumlandırıyor.
0: Evet.
1: Ve burada aslında bir iletişim stratejisi de görüyoruz. Bunun
0: kesinlikle
1: ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Yani burada mesele yalnızca işte TikTok kullanmak değil ama sosyal medyayı da siyasi iletişimin dilini değiştirdiğini görüyoruz.
0: Şimdi aşırı sağın iktidara gelmek için kullandığı en önemli argümanlardan veya enstrümanlardan bir tanesine toplumun korkularını oynamak.
1: Evet.
0: Adolf Hitler de Almanya'da bu korkulara oynayarak iktidara gelmişti. Şimdi bunun bir benzerini İşte göçmenler üzerinden görüyoruz.
1: Evet. Ve algoritmaların da çoğu zaman öfke, korku ve çatışma gibi mesajları daha hızlı yaydığını da görüyoruz.
0: Şimdi TikTok sosyal mecrasının kaynağı neresi?
1: Çin
0: Halk Cumhuriyeti. Evet. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti olarak siz veya Rusya olarak siz Almanya'da ortalığın, Avrupa'da istikrarın bozulmasını istemez misiniz? İstersiniz. Şimdi bu AFD seçmeninin en önemli özelliklerinden bir tanesi ne Miray Önsal, biliyor musun?
1: Nedir?
0: Rusya ile masaya oturulmasını istiyor.
1: Evet, doğru.
0: Seçim, yani Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesini, Ukrayna'ya destek verilmemesini isteyen bir seçmen.
1: Evet.
0: AFD seçmeni. Şimdi dolayısıyla siz TikTok algoritmalarını yöneten bir ülke olarak veya o TikTok algoritmalarını yöneten bir ülkenin müttefiki olan Rusya olarak neyi tercih edersiniz? Bu mecranın çok verimli bir şekilde kullanılmasını arzu edersiniz. Belli ki bundan arzu ettikleri verimi alıyorlar.
1: Şimdi çok güzel bir kavramdan söz ettiniz aslında, korku. Yani o korkunun aslında yaşanıyor olmasına gerek yok. Ama gelecekte bunun olabileceği üzerinden siyaset
0: Tabii.
1: çok fazla yapılıyor, söylemlere baktığımızda.
0: Şimdi yani ben bir iletişim akademisyeni olsam,

0: veya yarım
1: Hı
0: kalan
1: hı.
0: tezime devam edecek olsam, bu konuyu sadece şu İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarındaki Septe'de yaşanan olayların ardından
1: Hı.
0: sosyal medyaya yayılan görüntü ve haberler üzerine bir tez yazmak isterdim.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü o tez sadece İspanya değil, Avrupa genelinde işte o senin biraz önce
1: Hı.
0: bahsettiğin korkuyu yaymak üzere yapılmış bir operasyondu. Ardından sosyal medya
1: Hı.
0: bu korkuyu yaymak için bütün gücüyle kullanıldı bir takım
1: Evet.
0: mecralar tarafından.
1: Ya algoritmalar hakikaten orada deli gibi çalıştı ve
0: Tabii.
1: o dalga dalga yayıldı ve
0: Şimdi
1: siyaseti resmen yönlendirdi.
0: tabii biz programlarımızda sık sık konuşuyoruz. Meta'nın hiç de masum bir sosyal medya yapılanması olmadığı,
1: Hı.
0: özellikle kız çocuklarını manipüle
1: Hı.
0: etmeye
1: Hı.
0: yönelik olarak bir çalışan bir mecra olduğu, artık Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde de
1: Hı.
0: kabul edilen bir gerçek haline geldi. Yani özellikle bu sosyal medya mecraları ister Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olsun, ister Çin ya da Rusya kaynaklı olsun, kötü haber ve olumsuzluklar üzerine
1: Evet.
0: kurgulanıyor.
1: Doğru.
0: Kötü haberler daha çok ilgi çekiyor. Maalesef insan doğasında da böyle bir şey var. İnsanlar iyi haberlerden ziyade kötü haberleri merak etmeye ve izlemeye daha yatkın. Ve bundan faydalanıyor. Bu içgüdüden faydalanıyor sosyal medya mecraları.
1: Ama bu sosyal medyada işte korku kültürünün yayılmasıyla birlikte aslında neyi görüyoruz? Bu Avrupa'da radikal sağın artık yalnızca böyle sistemin kenarında duran, radikal işte
0: Değil.
1: böyle yalnız bir hareket olduğunu
0: Hayır.
1: değil. Aslında birçok ülkede neredeyse hükümet kurabilecek, seçim kazanabilecek, ana akım partilerin hatta politikalarını değiştirebilecek, bunları değiştirmeye zorlayabilecek bir güçte olduğunu görüyoruz. Aslında bu başka bir dönüşüm yaratmaya başlıyor.
0: Başladı bile. Şimdi merkez partilerin marjinal hale geldiği
1: Evet.
0: bir süreci izliyoruz. Hem bu Fransa'da gerçekleşiyor, hem Almanya'da gerçekleşiyor.
1: Avusturya'da, Hollanda'da yine
0: Kesinlikle.
1: örnekleri var. Aslında işte dediğimiz gibi aşırı sağın etkisi yalnızca aldığı oy oranıyla ölçülemiyor. Siyasi tartışmanın sınırlarını değiştirmeye
0: Tabii
1: başlıyor.
0: Latin Amerika'da mesela şimdi bunu görüyoruz. Latin Amerika'da genellikle sol partiler seçim zaferi kazandığı zaman bu medyada çok konuşulur ama şu anda son 6 aydır Latin Amerika'daki seçim sonuçlarını mesela kapsamlı bir şekilde tahlil edilmesi lazım. Ne oldu da Brezilya haricindeki bütün Latin Amerika ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri yanlısı bir iktidar kuruluyor?
1: Şimdi bir de AfD şu an tek başına eyalette hani hükümet kuramıyor. Ama şunu da aslında görmüş oluyoruz. Kuramasa bile matematiksel olarak gitgide zorlaştırıyor durumu.
0: Şimdi bak orada
1: Diğer
0: çok
1: siyasi partiler AfD ile koalisyon yapmayı reddediyor.
0: bak bu işte bak Adolf Hitler'in Nasyonel Sosyalist Parti'nin de taktiğiydi. AfD de bundan yararlanıyor. Şimdi Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılan seçimlerde AfD bu eyalette oyların %43,8'ini aldı.
1: Aldı.
0: Eyaletteki 83 sandalyeli parlamentoda 39 sandalye kazandı. Tek başına iktidar olamıyor.
1: Olamıyor.
0: Şimdi bunun karşısında ne olacak? Bunun karşısında diğer partiler, Hristiyan Demokratlar, Hristiyan Demokrat Birlik, Yeşiller, işte Sol Parti bir koalisyon hükümeti kurmaya çalışacak. Fakat kendi aralarında anlaşamayacaklar.
1: Evet.
0: Varsayalım anlaştılar. Çözüm üreten ve uzun vadeli bir hükümet olamayacak ve AfD sonra kalkıp ne diyecek? İşte
1: Yapamadınız.
0: bu partiler Almanya'nın sorunlarına çözüm üretemiyor. Yani buradaki çözümsüzlük, bu aritmetik yetersizlik gibi görünen bu olay, AfD canım işte hükümeti kuracak kadar sandalye kazanamadı diye eğer kendilerini teselli ediyorlarsa, bu çözümsüzlük manzarası aslında bir sonraki seçimde AfD'nin veya bütün aşırı sağ partilerin de ayrıca iktidara gelmek için aceleleri yoktur. Son derece sabırlı bir şekilde süreçleri yürütürler. Bir sonraki seçimde AfD şunu biliyor. Bu çözümsüzlük, bu
1: Beni
0: parçalı yapı
1: güçlendirecek.
0: karşısındaki parçalı yapı kendisini bir sonraki seçimde kesinlikle iktidara taşıyacak.
1: Ve
0: Hatta
1: daha da bunu güvendiği için daha da radikalleşebilirler mi?
0: tabii ki daha da radikalleşebilirler. Saksonya-Anhalt eyaletinde hatta AfD'nin oradaki adayı şunu önerdi. Hemen yeni bir seçim yapabiliriz dedi.
1: Kendilerine güveniyorlar.
0: Tabii ki çünkü bu manzara karşısında şundan emin. Bir sonraki seçimde daha fazla seçmen kendilerini destekleyecek veya diğer partilerin seçmenleri sandığa gitmeyecek.
1: Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum.

0: Şimdi diğer partiler dışlıyor, koalisyon kurmayacağız diyor ama onu dışarıda tutmak radikalleşmeyi azaltmayacak. Tam
1: Tabii ki.
0: tersi daha belki arttıracak. Yani seçmene de şunu veriyor aslında mesaj olarak. Sistem bize karşı. Bu düşüncesini
1: Tabii ki
0: seçmeni daha da
1: patronlar
0: güçlendiriyor.
1: patronlar bizi istemiyor.
0: İstemiyor. Biz
1: Tabii ki.
0: istemeyeniz.
1: Tabii
0: Orada bir mağduriyet şeyi de var, gücü de var.
1: en büyük otomotiv markası 100 bin kişiyi kapının önüne koyarken, işsiz bırakırken patronlar bizim siyasette belirleyici olmamızı istemiyorlar. Bakın ne güzel bir AFD söylemi
0: Evet.
1: buldum size. Yani dolayısıyla bu aslında dediğim gibi bu çözümsüzlük manzarası AFD'ye yarayan bir manzara. Tabii burada bizim esas düşünmemiz gereken başlıklardan bir tanesi, önümüzde bu konuyla ilgili sadece çok başlık var ama bugün Avrupa'da 6,5-7 milyon Türk kökenli insan yaşıyor.
0: Evet.
1: Yani Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de yaşanan bu gelişmeler Türkleri nasıl etkileyecek? Veya
0: Kesinlikle.
1: Türkler nasıl bir siyasi örgütlenmeye gitmeleri gerekiyor? Önümüzdeki dönemlerde bu seçim sonuçlarının ardından Berlin'deki ve diğer Alman eyaletlerindeki seçim sonuçlarının ardından belki de bunları konuşmamız gerekecek.
0: 20 Eylül'de aslında Berlin'de seçime gidiyor ve dediğiniz gibi bunları daha sık konuşacağız gibi de duruyor. Öne çıkan isimlerden biri de Elif Eralp.
1: Evet.
0: Türk kökenli hukukçu, aynı zamanda kendisi Sol Parti Die Linke'den öne çıkan bir aday.
1: Evet.
0: Ve son anketlerde de gerçekten güçlü bir şekilde bu yarışı yürüteceği de gözüküyor Eralp'in.
1: Daha ziyade sosyal politikalara dair verdiği mesajlarla ön plana çıktığı
0: Şimdi
1: görülüyor.
0: iki
1: Evet.
0: farklı siyasi tablo
1: İki
0: var.
1: uç
0: İki uç var.
1: mücadele
0: Evet, bir
1: edecek artık.
0: tarafta Almanya'nın işte iki yüzü, bir tarafta AfD yükseliyor, bir tarafta Die Linke'nin hani
1: Ona
0: Berlin'de.
1: direnmeye, ama işte 20. yüzyıl siyasetini ve tarihini iyi irdeleyecek olursak, Birinci Dünya Savaşı'nda işte Almanya'da özellikle o dönem Bolşevik devriminin de etkisiyle Rosa Luxemburg'un başını çektiği fikir insanlarının ortaya çıkardığı sol hareket Spartakistlerle Nasyonel Sosyalistlerin mücadelesi vardı. Ve bu mücadelede ibre ordunun müdahalesi neticesinde Nasyonel Sosyalistlerden yana döndü. Yani orada solu tamamen ezdiler ve akabinde Nasyonel Sosyalizm siyaset sahnesine büyük bir sabırla sonunda hakim olacağı noktaya geldi.
0: Bakalım Berlin'de durum nasıl olacak?
1: Şimdi tabii ki mesela şimdi konuşulması gereken konulardan bir tanesi bana kalırsa, vaktimiz azalıyor ama önceki hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcileri Witkoff'la Kushner Moskova ve Kiev'i ziyaret ettiler. Genel kanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek istediği yönünde. Ama bana sorarsan acaba gerçekten Amerika Birleşik Devletleri bunu mu istiyor, yoksa Rusya'nın Almanya ile girişeceği bir savaşın zeminini mi hazırlıyor?
0: Evet, kesinlikle.
1: 2018 yılından bu yana Amerikan yönetiminin Berlin yönetimini nasıl istismar ettiğini, aşağıladığını dikkate alırsak, yani maalesef Ukrayna Savaşı'nın boyutunun farklı bir noktaya doğru gittiğini bu Almanya'daki seçim sonuçlarıyla beraber görme tehlikesi olduğunu düşünüyorum.
0: Ve dediğiniz gibi hani Ukrayna meselesi önemli başlıklardan AFD'nin de ön plana attığı, Ukrayna'ya artık destek verilmemesi gerektiği, yine Avrupa'da bunu destekleyen birçok siyasi eğilimin olduğunu da görüyoruz. Yani resmen oradaki seçimlerin belirleyici unsurlarından biri Rusya-Ukrayna karşısındaki tavır.
1: Tabii şimdi her ne kadar Ukraynalıları kendilerinden gördükleri için, yani Hristiyan ve sarışın oldukları için diğer göçmenlere yeğleseler de o kadar ciddi bir göç oldu ki Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine ve kayıtsız şartsız bir şekilde bu insanlar kabul edildiler ama istihdam piyasasını tabii ki zorluyor ve onun haricinde de Almanya'nın kaynaklarının silah ve mühimmat üretimi anlamında veya transferi anlamında Ukrayna için kullanılıyor olması da çok ciddi bir kesimi rahatsız ediyor. Bunu sorgulatıyor. Ve tabii ki Ukrayna savaşına siz müdahil oldukça kendi üzerinizdeki savaş baskısı artıyor. İşte 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda bir Ukrayna askeri kargo uçağına yönelik olarak drone saldırısı girişimi olduğu, Berlin'de Rus ajanları tarafından kullanılacak bir silah deposunun ele geçirilmesi gibi vakalar Alman halkına, şu anda büyük bir refah içerisinde göreci olarak yaşayan Alman halkına biz bu işlerin içinde ne arıyoruz sorusunu solduruyor.
0: Tedirginlik veriyor.
1: Tabii ki.
0: Lavrov'un açıklamaları vardı. Bu bir savaş başlangıcıdır gibi, hani
1: Tabii
0: böyle.
1: tabii. Tabii. Yani şu anda Almanya'nın Rusya'ya karşı son 10 günde yürürlüğe koyduğu kararlara baktığımız zaman tarafların savaşın sadece bir adım gerisinde olduğunu bile söyleyebiliriz.
0: O zaman baktığımızda Avrupa siyasetinin önümüzdeki yıllarda en önemli meselesi yalnızca sağ ile sol arasındaki bu rekabet değil, büyük şehirlerle çevre bölgeler, işte değişimi isteyenlerle değişimden endişe duyanlar arasında giderek büyüyen mesafe olacağını görüyoruz ve klasik işte eğilimlerden çok daha farklı hareketler olduğunu görüyoruz. Ekonomik huzursuzluğunun bazı seçmenleri sola, bazılarının da aşırı sağ taşıdığını görüyoruz. Böyle özetleyebiliriz.
1: Evet.
0: Ekleyecekleriniz var mı?
1: Evet, yani bu Almanya'da Berlin eyalet seçimlerinden sonra bu konuyu bir kez daha ele almak gerektiğini de düşünüyorum. Dediğim gibi, çünkü buradaki esas mesele Avrupa'da yaşayan 7-7,5 milyon Türk kökenlinin, Türk
0: Evet.
1: vatandaşının geleceğinin ne olacağı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran'a da çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, onların sorularını yanıtladı, türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenlemeyle okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı. Milli Uzay Programı'nın en iddialı hedeflerinden biri olan Ay Araştırma Programı'nda önemli bir aşamaya geçildi. Türkiye'nin Ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından uzay aracının görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, Ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyor dedi. Havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye bir ilke daha imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Milli olarak geliştirilen bir hava platformuna uluslararası standartlara uygun ve tamamen yerli insan kaynağıyla yürütülen kapsamlı sertifikasyon süreci sonunda ilk kez askeri tip sertifikası verildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet artıyor. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, İsrail'in soykırım projesini raporla ortaya koydu. Kurtuluş, İsrail'in Filistinlilerin bölgedeki varlığını aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik bir politika izlediğini bildirdi. İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husiler, Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Tahran-Vaşington hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerikan yapımı bir İHA'yı düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da 2 balıkçı teknesini vurduğu açıklandı. İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderdi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Taraflar arasında tansiyon giderek yükseliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkentini vurdu. Ukrayna ise bir Rus petrol tesisine hedef aldı. Savaş, Avrupa semalarında da gerginliği artırıyor. NATO unsurları

uçakları Litvanya hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. İstifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını ifade etti. Spor Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Toplam 25 golün atıldığı 5. haftayı Galatasaray 13 puanla lider tamamladı. Beşiktaş 12 puanla ikinci, Ahmet Sportif Faaliyetler ise 10 puanla 3. sırada yer aldı. Gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 26, İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoş 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29, sağanak yağış olmak üzere Brüksel 24, Viyana 22, Saraybosna ise 20 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Çilin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta güncel hukuki gelişmeler hakkında konuşacağız. Konuklarımız, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. 11. ve 12. yargı paketleriyle getirilen başlıca değişiklikler neler ve bu düzenlemeler yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki hukuki işlemlerini, özellikle miras, icra ve mülkiyet süreçlerini nasıl etkiliyor?
2: Yargı paketi denildiğinde aslında çoğu kişinin aklına ağır hukuki terimler geliyor olabilir. Ya da böyle uzun kanun maddeleri ya da yalnızca avukatları ilgilendiren düzenlemeler geliyor olabilir. Oysa bu paketlere baktığımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı oldukça yakından ilgilendirdiğini görüyoruz. Bu vatandaşlarımız yurt dışında yaşıyorlar evet, ama Türkiye'de bir evleri olabilir, bir tarlası olabilir bu kişilerin. Bir miras kalmış olabilir, bir alacakları olabilir ya da devam eden bir davaları bulunabilir. Bu gibi durumlarda bu yeni düzenlemeler, özellikle 11. ve 12. yargı paketi bu şekilde olan vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen düzenlemeler aslında. 11. yargı paketi 2025 yılının sonunda kanun oldu. 12. yargı paketi de 2026 yılının Temmuz ayında kanunlaştı. Bu iki düzenlemenin ortak yönüne bakıyoruz. Türkiye'deki bazı hukuki işlemleri hızlandırmak ve uzun süredir sorun çıkaran alanlara aslında müdahale etmek olduğunu görüyoruz. Bu iki kanun paketinin de aslında ortak özelliği bu. Ama bu yeni kurallar özellikle Türkiye'den uzakta yaşayan vatandaşlarımız açısından da daha dikkatli olmayı gerektiren kurallar. Çünkü artık bazı işlemlerde bekliyor olmak, tebligatları önemsemiyor olmak ya da Türkiye'ye gidince bunlarla ilgilenirim vesaire demek ciddi hak kayıplarına sebep olabiliyor. Bununla alakalı diyelim Almanya'da yaşayan bir vatandaşımızı düşünelim. Kendisinin memleketinde, yani Türkiye'de kardeşleriyle ortak olduğu bir tarla olduğunu varsayalım. Kardeşlerinden biri kendi hissesini aile dışından bir kişiye satıyor olabilir. Sonrasında burada vatandaşımızın belli şartlarda satılan bu hisseyi öncelikli bir alım hakkı var. Biz bunu hukuki olarak ön alım hakkı diyoruz. Bunu kişi sadece dava açarak kullanabiliyor. Yani ben burada bir mirasçıyım ya da benim burada bir hissem var. Hı hı. Bu hakkımı kullanacağım diyerek dava açması gerekiyor. Burada bununla alakalı

11. yargı paketindeki düzenlemeye bakıyoruz. Hakkın kullanabileceği süreyi kısalttığını görüyoruz. Daha önce satıştan itibaren 2 yıl olan bir süre vardı. Şu an bu süre 1 yıla indi. Yarı yarıya bir sürenin azaldığını görüyoruz. Yani burada vatandaşımız eğer noter aracılığıyla bu satıştan da bir de haberi varsa sadece 3 ay gibi bir dava açma süresi oluyor. Eğer bu 3 ay içerisinde kendisi bir dava açmazsa hakkını tamamen kaybetmiş oluyor. Ya bu gibi durumlarda yani vatandaşımızın yaz tatiline Türkiye'ye geleceğim, o zaman ilgilenirim, o zaman bakalım demesi vesaire oldukça riskli. Dediğim gibi bu yeni düzenlemelerde süreleri oldukça kısalttığını görüyoruz. Yani vatandaşımız yaz tatiline geldiğinde ya da farklı bir sürede geldiğinde süre çoktan dolmuş olabilir. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yine burada vatandaşımız kimse bana haber vermedi ya da bunu bu şekilde haberim olmadı vesaire diye olsa bile yine bunların da hukuki bir karşılığı artık kalmayacaktır. Çünkü biz hep diyoruz, eğer bir hak varsa bu hak süresi içerisinde kullanıldığında var. Süresi içinde dışında eğer kullanıldığında böyle bir hakkı tamamen hukuk düzeni zaten korumuyor. Eğer burada yine vatandaşımız o noterden bir bildirim yapılmamış olsa bile yine satışın üzerinden bir yılı geçince bu dava açma hakkı da zaten düştüğü için herhangi bir şekilde Türkiye'de bir hisseli evi olsa, bir arsası olsa ya da bir tarla olsa bu şekilde hiçbir taşınmaz üzerinde hak iddia edemeyecek hale gelecektir. Yine bu ön alım davaları ile alakalı bir değişiklik daha var bu yargı paketinde. Normalde ön alım davalarında çoğunlukla tapuda yazan bedel üzerinden işlem yapılıyordu ve yargılamalarda zaten tapuda yazan bedel üzerinden ilerliyordu. Ama burada tapuda yazan bedelle gerçek bedel arasında oldukça farklar olabiliyordu. Zaten biz de yargılamalarda hep bunu görüyoruz. Yeni düzenlemeye bakıyoruz. Yeni düzenleme ile taşınma hissesinin gerçek piyasa değeri daha fazla önem kazandı artık. Hakim burada dava açıldığında ve ön alım hakkı kullanılmak istediğinde hakim bilirkişi incelemesi yaptıracak ve oradaki payın güncel değerini belirleyecek. Ve sonrasında ön alım davası da artık bu güncel bedel üzerinden devam edecek. Eskisi gibi tapu üzerindeki daha düşük bedel üzerinden bir ilerleme olmayacak. Yine bununla alakalı da diyelim gerçekte 3 milyon değerinde bir hisse olduğunu varsayalım. Tapuya bakıyoruz. Tapuda 500 bin TL olarak gözüktüğünü varsayalım. Yine bu gibi durumlarda aradaki uyuşmazlıkların, aradaki uçurumların bu şekilde yine yargı paketiyle giderildiğini görmüş oluyoruz. Ön alım davalarında bu şekilde ciddi değişimler olduğunu söyleyebiliriz buradan dinleyicilerimize de. Miras konusuna bakıyoruz. Miras konusu da buradaki taşınmazlarda satış konusunda da 12. yargı paketinde önemli bir değişiklik var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da zaten en sık karşılaştığı sorunlardan biri bu. Annesinden ya da babasından biri vefat ediyor. Geride bir ev kalıyor, bir tarla kalıyor da bir arsa kalabiliyor. Miraççılardan bazıları bunu satmak istiyor. Bazıları da bir baba yadigarıdır. Bunu sahip çıkalım ya da ailemizin içinde kalsın diyebiliyor. Ama burada miraslar arasında bir anlaşma sağlanamayınca da haliyle ortaklığın giderilmesi dediğimiz bir dava türü açılıyor ve taşınmaz artık açık arttırma yoluyla satışa çıkıyor. Bu şekilde bir usul vardı. Açık arttırmaya baktığımızda herkes bu açık arttırmaya katılabiliyordu öncesinde. Ama şimdi yeni düzenlemeye bakıyoruz. Taşınmazın tamamı miras yoluyla edinilmişse ve taşınmaz üzerinde miraslılar dışında başka bir kişinin hissesi de yoksa ilk arttırma yalnızca mirasçı olan malikler arasında yapılacak. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Fransa'da yaşayan 3 kardeşi varsayabiliriz ve kendilerine babalarından miras bir ev kaldığını varsayalım. Kardeşlerden biri ortaklığın giderilmesi davası açıyor. Eskiden ev doğrudan herkesin de katılabildiği bir açık arttırmayla satışa sunuluyordu. Ama şu an bir miras malı olduğu için ve o miras malı üzerinde sadece hisse sahipleri olan kişiler ilk açık arttırmaya katılacaklar ve o şekilde aile arasında aslında miraslar arasında bir açık arttırma usulünün olduğunu 12. yargı paketiyle aslında bunun kanunlaştırıldığını söyleyebiliyoruz. Ama bu düzenleme miraslardan biri ev istediği fiyatı alabilir şeklinde ya da daha ucuz alabilir vesaire. Kesinlikle bu anlama gelmiyor. Bunu da özellikle belirtelim. İlk artırmada evet taşınmazda miraslar arasında bir artırım oluyor. Evet. Ama taşınmazın belirlenen değerine ulaşılması gerekiyor. Yani mahkeme aşamasında hakim bu taşınmaz üzerinde diyelim 4 milyon TL bir bedel biçmişse orada mirasçının bu bedeli tamamen vermesi lazım ki aile arasında dediğimiz ne mirasçıların hakkına girmiş olsun ne de burada kanunun aslında kötüye kullanılmış olsun. Kanunun da bu şekilde
bunu da aslında hem mirasları koruduğunu hem de kötü niyetli bazı davranışları vesaire önüne geçtiğini bu şekilde görebiliyoruz.

0: yapıyoruz. Ama eğer ilk artırımda tabii ki taraflarda mirasçılarda bir bedel olmazsa tekrardan açık artırmaya çıkacak ve bu sefer ikinci yapılan açık artırmaya herkes aynı şekilde eski usuldeki gibi katılım sağlayabilecek. Yani burada dikkat edilmesi gereken miras hukuku bakımından altını çizeceğimiz husus aslında şu. Burada evet mirasçı olunmasına kişilerin güvenmemesi gerekiyor. Zaten bizim ailemizde ya da bana ayrıca haber verilmesi gerekiyordu vesaire. Bu gibi hususlar kesinlikle hukuki bir koruma sağlamayacaktır taraflara. Adres kayıtları eski olabilir. Tebligat Türkiye'de uzun yıllardır kullanılmayan bir adrese gidiyor olabilir. Ya da kişinin elektronik tebligat adresi vardır ama kişinin bundan haberi yoktur ve kendisine zaten tebliğ yapılmış sayılmıştır hukuki olarak. Bu gibi durumlarında kesinlikle vatandaşlarımız nezdinde dikkatli bir şekilde takip ediliyor olması lazım. Bu da dediğim gibi mirasla alakalı değişiklikler 12. yargı paketinde getirilen bu kanunun bir parçasıydı miras hukukuyla alakalı. Borçlu kişilere bakıyoruz. Borçlu kişilere baktığımızda icra ile alakalı genellikle mallarını üzerine olan taşınır olur, taşınmaz olur vesaire yakınlarına devretme konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini artık söyleyebiliriz. Bazen borçlu bulunan kişi evini alt soyuna devredebiliyor, üst soyuna devredebiliyor, kardeşine ya da akrabasına vesaire devredebiliyor. Ve bu şekilde aslında bu taşınmazlara ya da taşınır üzerinde bir haciz olmayacağını düşünebiliyor. Oysa burada anne olur, baba olur, çocuk olur, kişinin eşi olur ya da yakın akrabalar arasında yapılan bu devirlerde gerçek bir satış olduğu kanıtlanmadığı müddetçe bağışlama olarak değerlendiriliyor yeni yargı paketiyle ve bu artık iptal edilebiliyor. Yani diyelim ki Türkiye'de borçları bulunan bir kişi var, bir vatandaşımız var. Evini Almanya'da yaşayan oğlunun üzerine yapıyor. Bu şekilde devrediyor. Satış gösteriyor. Sonrasında tapuda satış yapılmış görünmesi tek başına artık yeterli olmayacak. Gerçekten alt soyunun bir ödeme yaptığını banka kayıtlarıyla ve satışın gerçek piyasa değerine uygun olduğunu ispat ediyor olması lazım. Para gerçekten ödenmemişse ya da yalnızca kağıt üzerinde bir satış yapılmışsa burada artık alacaklı taraf bu devrin iptalini isteyebiliyor. Yani bu şekilde bizim hukuki olarak da biraz da farklı bir tabir olacak. Mal kaçırma dediğimiz bir şekilde düşüncesine kesinlikle girilmemesi gerekiyor. Çünkü alacakların da ya dediğim gibi yeni yargı paketiyle birlikte böyle bir hakkı olduğunu söylemiş olalım. Yine 12. yargı paketinin bir diğer getirdiği önemli hususlardan bir tanesi kamu kurumlarındaki alacaklar konusu. Kamu kurumlarından olacak bu alacakların tahsilinde yeni bir yol geldi. Bu aslında bizim uzun yıllardır zaten içtihatlarla beraber uyguladığımız bir şeydi ama kanunlaşmamıştı aslında. Diyelim bir vatandaşımız Türkiye'de bir belediye olabilir, bir bakanlık olabilir ya da başka bir kamu kurumuna karşı bir dava açmış olsun ve bu davayı kazanıyor. Kendisine belirli bir para ödenmesine karar verilmiş olabilir mahkeme tarafından. Yine sisteme bakıyoruz. Burada artık ilgili kamu kurumuna karşı bir icra takibi açılmadan önce ilgili kamu kurumuna bir başvuru yapılması lazım. Bu başvuruda mahkeme tarafından böyle bir bedel ödenmenize sizin karar verildi. Bana bu bedeli ödemeniz gerekiyor. Bu da benim IBAN bilgilerim deyip banka hesap bilgilerini paylaştıktan sonra idarenin artık bir ay içerisinde bir cevap verme süresi var. Bir ay içerisinde eğer idare artık o parayı ödemezse hangi kamu kurumu olursa olsun bu fark etmiyor. Eğer parayı ödemediği takdirde artık icra takibi o zaman başlatılabiliyor. Ama bunu icra takibi öncesinde zorunlu bir şart olarak düşünebilir dinleyicilerimiz de. Çünkü bu şart elde edilmezse yani bu başvuru yapılmazsa, gerçekleştirilmezse icra takibi de sıkıntıya düşecektir. İcra takibi zaten hiçbir şekilde başlamayacaktır ve yok sayılacaktır. Bu da dediğim gibi 12. yargı paketiyle getirilen değişikliklerden bir tanesi.
1: Evet, Sayın Yaman, peki yargı paketleri ve AYM kararları birlikte değerlendirildiğinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de hak kaybı yaşamamak için özellikle hangi hukuki süreler, tebligatlar ve başvuru yolları konusunda daha dikkatli olması gerekiyor?
2: Evet Tünay Hanım, aslında bugünün en önemli cümlesini başta söyleyelim. Hukuki iş ve işlemlerde süreler çoğu zaman vatandaşımızın eline evrakın ne zaman ulaştığı olacaktır. Yani vatandaşımız onu ne zaman okuduğu ya da yurt dışında bulunduğu için bu konuda tepkisiz kalmaları vesaire gibi durumlar değerlendirilmeyecektir. Doğrudan vatandaşımızın eline ne zaman geçtiği, tebliğ tarihinin ne zaman olduğu önem arz edecektir. Tabii ki bir hukuki süreçte haklı olmamız çok önemli. Asıl önemli olan husus da tabii ki budur. Ama hakkımızı süresinde ve doğru makama ileri sürmezsek mahkeme çoğu zaman önce dosyanın esasına bakmayacaktır. Takvime bakacaktır. Tebligatlar ne zaman yapılmış? Tebligat usulüne uygun yapılmış mı? Kişinin eline ulaşmış mı? Bunlara bakılacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız özellikle yurt dışında yaşayan

vatandaşlarımızın yurt dışında olmaları kendilere ek bir süre kazandırmayacak. Yine Türkiye'ye geldiklerinde işlerini halledeceklerini düşündükleri için bazı durumlarda tebligat geldiğinde tepkisiz kalabiliyorlar. Türkiye'de zaten kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelecekleri için bu işlemlere Türkiye'de devam edeceklerini düşünebiliyorlar. Ancak bu gibi durumlarda maalesef kaçırılmış süreler tek başına tekrardan geriye getirmeyecektir. Yine vatandaşlarımızın çok sık karşılaştığı problemlerin başında Türkiye'de aktif bir Mersin adreslerinin olması yer alıyor. Bu gibi durumlarda mahkeme tarafından ya da idari ya da resmi bir kurum tarafından vatandaşlarımıza bir tebligat yapıldığında doğrudan Türkiye'deki adreslerine yapılabiliyor. Ancak vatandaşımız Türkiye'deki adresinin aktif olarak bulunmadığı için gelen kağıttan haberi olmuyor. Ve kağıtlar muhtara tebliğ ediliyor, ihbarnameler kapılara yapılıyor. Ancak vatandaşımızın bundan haberi olmuyor. Bu gibi durumlarda yapılan muhtara tebligatların geçerli olduğunu söyleyelim. Tabii ki muhtarın o kişiye bildirme yükümlülüğü var. Ancak yine de bir mahkeme evrakı geldiği zaman, bir gerekçeli karar geldiği zaman buna yönelik sürelerin başlaması için muhtara tebliğ yapılması da yeterli sayılıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın aktif bir Mersin adresi varsa öncelikle bu kayıtları yurt dışındaki adreslerini güncel olarak düzeltmeleri gerekecektir. Senin Hanım'ın da söylemiş olduğu gibi son dönemde 11. ve 12. yargı paketleriyle Anayasa Mahkemesi'nin kararları çok fazla konuşuldu. Burada önce yaygın olan bir yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz gerekiyor. Yargı paketi çıktığında bütün dosyalardaki süreler sıfırlanmayacak. Anayasa Mahkemesi bir kuralı iptal ettiğinde de geçmişte verilmiş, bu kurala yönelik verilmiş tüm kararlar ve tebligatlar da kendinden hükümsüz hale gelmeyecektir. Her düzenlemenin yürürlülük tarihi, geçiş hükmü ve hangi işlemlere uygulanacağı ayrı değerlendirilecektir. Hatta şöyle söyleyelim, Eylül 2026 itibariyle 12. yargı paketinin bazı hükümleri yürürlükteyken, bazı hükümlerin yürürlülük tarihi Eylül olarak değil 31 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde yargı paketine eklenmiş. Bu yüzden yalnızca haber başlığıyla hareket etmek değil, verilen kararın hangi tarihleri kapsayacağı ya da hangi tarihten itibaren süren yargılamalara dahil olacağını özellikle belirlememiz gerekecek. Özellikle yeni bir yargı paketi gündeme geldiğinde vatandaşlarımızdan çok sık şu soruları duyuyoruz. Bu düzenleme benim dosyama uygulanır mı ya da cezaevinde bir yakınları varsa bu düzenlemeden yararlanılabilir mi? İnfaz olur mu? Denetimli serbestlik gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Bir yargı paketinde ceza indirimi olabilir. İnfaz rejimi yeni bir düzenleme yapılmış olabilir. Ancak bu doğrudan cezaevindeki hatta aynı suçtan bile hükümlü ya tutuklu bulunan kişilere doğrudan uygulanacağı anlamına gelmemeli. Her düzenlemenin kapsamı, yürürlük tarihi ve uygulanma şartları farklı değerlendirilecektir. Suçun işlendiği tarih bile çok önemli aslında Tülin Hanım. Yani suç evet iki kişi aynı suçu işlemiş olabilir. Ancak suçun işlendiği tarihi, alınan ceza, hükmün kesinleşip kesinleşmemesi, cezanın miktarı, kişinin tutuklu veya hükümlü olduğu başka dosyalar var mı? Bu gibi durumların ayrı ayrı mutlaka değerlendiriliyor olması gerekiyor. Ceza hukuku bakımından şöyle bir istisna olduğunu söyleyebiliriz. Sanık lehine olan düzenlemeler, yani 11. ve 12. yargı paketinde getirilmiş olan düzenlemeler, geçmişe uygulanabilecek türdendir. Yani kişi hakkında verilmiş bir karar var ise, eğer istinaf aşamasındaysa, lehe olan kanun geriye yürüyecektir ve geriye yürüyen bu kanun daha lehe ise o uygulama alanı bulacaktır. Tabii ki buradaki lehe mi aleyhe mi gibi durumlar suçun miktarına, işleniş biçimine vesaire göre değişiklik gösterecektir. Bazı durumlarda yeni gelen kanun aleyhe olabilir. Bu gibi durumlarda yine lehe kanun uygulanır hükmü gereğince yeni olan kanun değil eski kanundan devam edilerek bir yargılama sürer. Bir başka önemli konu da Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru süresi olacaktır. Burada vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gereken nokta şudur. Öncelikle Anayasa Mahkemesi sürecinden biraz bahsedelim. Bir vatandaşımız hakkında ilk derece mahkemelerinde bir karar çıktığında bu kararı tabii ki üst merciye taşıma hakları var. Bunlar istinaf ve temyiz aşamaları. Ancak bu gibi durumlarda tüm aşamalar iç hukuk yolları tüketildiğinde Anayasa Mahkemesi dediğimiz bir Anayasa Mahkemesi süreci başlayacaktır ve kişiler burada bireysel başvuru yaparak haklarını zedelendiğini ileri sürebileceklerdir. Her hukuki sürenin başlangıcı dediğimiz gibi az önce de söyledik tebligatın yapıldığı günden itibaren süreler başlar dedik. Ancak bunun bir istisnası var. O da Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvurularda kendini gösteriyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılacağı zaman nihai kararın kişi veya avukata ne zaman tebliğ edildiği değil de bazı durumlarda ne zaman öğrenildiği
daha dikkat çekici olabiliyor. Örneğin avukatları mahkeme kararını UYAP üzerinden açıp görmüşse ya da vatandaşımızın kendisi bizzat UYAP vatandaş üzerinden

Vatandaş portal üzerinden bu kararın içeriğine ulaşmışsa, daha sonra yapılacak elektronik tebligatın kanunen tamamlanacağı tarihi beklemek riskli olabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi önünde kararın fiilen ne zaman öğrenildiğini dikkate aldığı durumları görebiliyoruz. Örneğin vatandaşımız vatandaştan kendisi bu kararı açmışsa ve daha sonra eline tebligatın ulaşmadığını ya da tebligat sürelerinin tamamını beklemesi gibi bir durumda Anayasa Mahkemesi tarafından sisteme ne zaman girildiği, bu kararın içeriğine ne zaman ulaşıldığı gibi durumların araştırılması yapıldığında bu gibi durumlarda mağduriyetler yaşandığını görebiliyoruz. Diyelim ki Türkiye'de devam eden bir davası var vatandaşımızın. Son karar 1 Eylül'de OYAB'a düştü ve vatandaşımızın avukatı aynı gün dosyaya girerek kararı açıp okudu. Elektronik tebligat ise birkaç gün sonra hukuken yapılmış sayılacak. Nasıl olsa resmi tebligat tarihi daha sonra diyerek bireysel başvurular için olan 30 günlük süreyi de hesaba katarak ve tebligatla birleştirerek bu gibi durumlarda bireysel başvurular yapılırsa, burada 30 günün aşıldığı söylenerek vatandaşlarımızın bireysel başvuruları reddolabilir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvuru süreçlerinde özellikle çok daha dikkat etmeleri gerektiğini söylemiş olalım. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından bir diğer önemli husus, kağıt yani fiziki tebligatlar olacaktır. Söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'den gönderilen bir mahkeme evrakı her zaman kişinin yaşamış olduğu ülkedeki ev adresine doğrudan bırakılmayacaktır. Bazı durumlarda tebligatlar büyükelçilik veya konsolosluk aracılığıyla vatandaşlarımıza yapılıyor. Dış temsilcilik vatandaşımıza bir bildirimde bulunuyor, adınıza bir tebligat var diyor ve bunu alması için konsolosluğa davet ediyor. İşte burada da en sık yapılan hatalardan biri bu tebligata, bu bildirime uymamak, konsolosluğa gelin çağrısını sıradan bir çağrı olarak değerlendirmek. Çünkü bu gibi durumlarda vatandaşımız ne yapıyor? Kendisine normal bir evrak gelmiş gibi davranıyor. Yani Türkiye'den herhangi bir idari bir bildirim olabilir ya da bir trafik cezası ya da vesaire gibi bir şeyler olabilir gibi düşünüyorlar. Ancak bunun bir mahkeme evrakı olduğu gözden kaçırılıyor. Örneğin Berlin'de yaşayan bir vatandaşımızın başına gelmiş olduğu bir husus. Türkiye'de devam eden bir miras davası var ve konsolosluktan kendisi adına bir mahkeme evrakı bulunduğuna ilişkin bir bildirim geliyor. Vatandaşımız da Türkiye'ye geleceği zamanı zaten yakın bir tarih olarak planladığı için bize sorarak, danışarak ilerlemek istediğini söyleyerek bildirimi bir kenara bırakıyor. Oysa kanuni şartlar gerçekleştiği için bu gibi durumlarda vatandaşımızın fiilen o evrakı almamış olması tutanak altına alınmasına rağmen tebligatın yapıldığı kabul ediliyor ve mirasa ilişkin bir karar veriyor ve paylaşımlar yapılıyor. Vatandaşımız tabii ki Türkiye'ye geldiğinde bunu aylar sonra bize söylüyor, ancak evrak gerçekten hukuken başvuru süreleri her şey bittiği için bizim de elimizden maalesef bir şey gelmemişti. Bir başka ihtimalde kişinin konsolosluğa gittiğini biliyoruz biz vatandaşlarımızın. Ancak evrakı teslim almaktan kaçınıyorlar. Özellikle bu bir icraî kağıt ise ya da ceza hukukuna ilişkin evraklar ise, bu gibi durumlarda vatandaşlarımız bunu teslim almadıkları takdirde kendileri hakkında bir yargılama yapılmayacağını ya da onu görmedikleri zamanda sanki kendileri aleyhine bir sonuç doğmayacak gibi düşünebiliyorlar. Ancak bu gibi durumlarda da teslim alınmaktan kaçınıldığı durumlarda da tutanak düzenlenerek teslimden imtina edilmiştir şeklinde bir yazıyla tebligatın yapıldığı kabul ediliyor. Yani tebligattan kaçınarak sürenin başlamasını engellemek mümkün değildir. Bu nedenle vatandaşlarımız tarafından eğer konsolosluğa çağrılıyorlarsa bunu önemli gitmeleri gerekiyor. Hangi evrak ne zaman gelmiş, tebligat ne zaman yapılmış çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yine başka bir husus da burada, yurt dışına yapılan her tebligat aynı yöntemle yapılmadığını söyleyelim. Tabii ki biz bildirim yapılarak, konsolosluğa çağrılarak evrakların verildiğini söylüyoruz. Ancak bazı durumlarda Türkiye ile vatandaşımızın bulunmuş olduğu ülke arasındaki uluslararası sözleşmeler varsa ve hangi tebligat yönteminin kullanıldığı vesaire gibi durumlarda tabii ki tebligatlar değişebiliyor. Yine adres kayıtları da ilk başta söylemiş olduğumuz gibi elektronik kutular kadar önemli aslında. Yurt dışına taşınmış bir vatandaşımızın adres kayıt sisteminde halen Ankara'daki ya da Türkiye'de farklı bir yerdeki evinin adresi görünüyor olabilir. Yanlış veya eski kayıt tebligatın o adres üzerinden ilerlemesi sonucunu doğurduğu için de vatandaşımız yurt dışında yaşıyor olsa bile kendisine Türkiye'deki ve sistemde kayıtlı olan Mersin adresinde yapılmış olan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Bu gibi durumlarda tabii ki vatandaşlarımız tarafından vatandaşlarımızın Mersin adresi olarak görünen adreslerine yapılan tebligatlarda

0: Barnameler kapılara asılıyor ve muhtarlara bildiriliyor. Ancak dediğimiz gibi usulsüz bir tebligat olduğu vatandaşlarımız tarafından ileri sürülse de kanunen muhtara yapılan tebligatlar ve kapıya ihbarname asılması usulen geçerli bir tebligat yapıldığını bizlere gösterecektir. Şimdi bu anlattığımız süreleri biraz daha somutlaştırmak istiyorum Tülin Hanım. Çünkü vatandaşımız açısından mesele aslında kanunda hangi madde var sorusundan daha çok böyle bir evrak elime ulaştı. Kaç günüm var, ne yapmam gerekiyor sorusu
1: Ne
0: olmalı.
1: önemli.
0: Kesinlikle. Mesela
1: Kesinlikle.
0: Almanya'da yaşıyorsunuz ve Türkiye'de size karşı bir hukuk davası açılmış. Bir miras davası olabilir, bu alacak davası olabilir, taşınmazla ilişkin bir uyuşmazlık olabilir. Dava dilekçesi size usulüne uygun bir şekilde tebliğ edildiği takdirde burada artık vatandaşımızın ben yurt dışında yaşıyorum, Türkiye'de yaşamadığım için bana normal sürelerden daha uzun bir süre verilir gibi bir düşünceye kapılmaması gerekiyor. Çünkü hukuk davalarında dava dilekçesine cevap süresi kural olarak tebliğden itibaren 2 haftadır. Yani tebligatı aldıktan sonra dosyayı bir kenara bırakıp Türkiye'ye geldiğim zaman ilgilenirim gibi bizim kendi müvekkilimizin başına gelen bir olay gibi yapmamak gerekiyor. Çünkü bu gibi durumda Türkiye'ye geldiğiniz zaman eğer süreleri kaçırmışsanız bununla ilgilenme hakkınız olmayacaktır. Yine bazı dosyalarda 2 hafta gerçekten yeterli olmayabilir. Örneğin Almanya'daki banka kayıtları getirilecek olabilir vatandaşımız tarafından. Eski sözleşmeler varsa ve farklı kişilerden belgeler toplanacaksa bu gibi durumları da tabii ki kanun öngörüyor. Yazılı yargılama usulünde eğer ilk 2 haftalık süre henüz dolmamışsa mahkemeden gerekçe olarak bir gerekçe belirterek ek süre talebinde bulunabiliyor. Ve mahkeme bir defaya mahsus olarak 1 aya kadar ek süre verebiliyor. Ama buradaki ayrımı özellikle söylemiş olalım. Bu ek süre kendiliğinden verilmiyor. Yani vatandaşımız ben yurt dışında yaşadığım için zaten ek 1 aylık sürem vardır diye düşünmesin. Süresi içerisinde mahkemeden böyle bir talepte gerekçesi gösterilerek böyle bir talepte bulunulabilir. Ancak böyle bir talep bulunulmadığı takdirde yalnızca yurt dışında yaşıyor olması vatandaşımıza ek süre vermeyecektir. Bu yalnızca yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için geçerli değil. Türkiye'de bulunan vatandaşlarımız için de eğer gerçekten toplanması zor, farklı kişilerden toplanacak evraklar varsa, eski sözleşmeler varsa bu gibi durumlarda bizler de mahkemelerden talepte bulunarak süreyi uzatmayı talep edebiliyoruz. Ancak dediğim gibi bu yalnızca talep üzerine olan bir şey. Yani re'sen kendiliğinden olan bir husus değil. Bu nedenle vatandaşlarımız eğer gerçekten evrak hazırlama sürecini karmaşık buluyorlarsa mahkemeden süre uzatım talep edebilirler. Yine burada ceza dosyalarındaki yeni düzenlemeleri Seren Hanım bahsetti. Eski bilgilerle hareket edilmemesi gerekiyor. Çünkü yıllardır ceza davalarıyla ilgilenmiş bir vatandaşımızın hep aklında aynı süreler olabiliyor. Hep 7 günlük, 14 günlük süreler olarak geçiyor. Ancak bu 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren değişti. Ceza yargılamasında birçok kanun yollarının süresi değişti. Şunu kısaca söyleyebiliriz. İsnaf ve temiz bakımından kural olarak gerekçeli kararın vatandaşlarımıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde bu karara itiraz etme hakları bulunuyor. Bu önceden 7 gün ve 14 gündü dediğim gibi. Ancak şu an vatandaşlarımız tek olarak 2 haftalık süreyi bilmeleri yeterlidir. Son olarak ne söyleyebiliriz buradan? Aslında bu soruyu açıklamamızın sebebi Türkiye'den gelen hiçbir mahkeme, icra, vergi dairesi, savcılık ya da idari makamlardan yapılmış bildirimlerin vatandaşlarımızın bir kenara bırakmamaları gerekiyor. Kendileri yapılmış bir tebligat varsa bu gibi durumda mümkün olduğunca erken hukuki bir değerlendirme yapmaları gerekiyor. Çünkü hukukta bir gün İsnaf hakkınızın son günü olabilir, itiraz etme hakkınızın son günü olabilir ve bir yapılmış icra takibini durdurmanız için o son gün olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın doğrudan yurt dışında yaşıyor olmalarının onlara ek bir süre vereceğini, süre olarak Türkiye'de yaşayan vatandaşlardan daha lehe değerlendirileceklerini düşünmemeleri gerekiyor. Dediğimiz gibi ellerine bir tebligat ulaştığı takdirde bu gibi durumlarda doğrudan harekete geçmek haklarını bilmeleri kadar, haklı olmaları kadar aslında zamanda kullanmayı bilmemiz gerekecek. Bu nedenle buradaki aslında en önemli kelimenin hak değil, süre olduğunu bu program aracılığıyla söylemiş olalım.
1: Evet, süreler çok önemli. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, süremizin sonuna geldik. Değerli katkılardan dolayı size çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Biz bu hafta kanun ne diyor da güncel hukuki gelişmeler hakkında konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün üretkenliğiyle öne çıkan oyun yazarlarımızdan Tuncer Cücenoğlu'ndan söz edeceğiz. 1944 yılında dünyaya gelen yazar, yaklaşık 40 dile çevrilen 20'den fazla oyunuyla tiyatromuzu dünya sahnelerine taşıyan öncü kalemlerdendir. Yazar, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümünde tamamlar. Bu eğitimi sırasında edindiği araştırma disiplini, bilgiye ulaşma metodu ve geniş kaynak tarama alışkanlığı ilerleyen yıllarda yazacağı oyunların çok sağlam düşünce altyapısına katkı sağlar. Üniversite yıllarında tiyatroyla olan bağını daha da güçlendiren ve edebi birikimini sürekli zenginleştiren yazar, mezuniyetinin ardından müfettişlik gibi idari görevlerde bulunsa da hayatının merkezine oyun yazarlığını koyar. Eğitim hayatı boyunca kazandığı entelektüel derinlik, onun toplumsal meseleleri sadece gözlemleyen değil, kökenlerini de sorgulayan oyun yazarı olmasını sağlar. Yazarın tiyatro dünyasına kazandırdığı eserler, toplumsal aksaklıkları, bürokrasiyi, diktatörlüğü ve insan ilişkilerindeki yozlaşmayı eleştirel süzgeçten geçirir. İlk oyunu olan Kör Dövüşü'yle başlayan yazın yolculuğu, kadının toplumdaki ezilmişliğini ve varoluş mücadelesini işleyen Öğretmen ve Kadıncıklar gibi önemli yapıtlarla devam eder. Özellikle Çığ adlı eseri, insanın soyut korkularını, batıl inançları ve toplumsal baskı mekanizmalarını bir metafor üzerinden sahneye taşır ve dünya genelinde en çok sahnelenen Türk oyunlarından biri yapar. 2019 yılında aramızdan ayrılan Tuncer Cücenoğlu, oyunlarında karakterleri tek boyutlu iyiler veya kötüler olarak çizmek yerine, onları toplumsal koşulların ve sistemin birer kurbanı ya da yürütücüsü olarak katmanlı biçimde kurgulamıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: 1 dakika.
1: Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yer

0: Yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
1: Bir dakika.
2: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, onların sorularını yanıtladı, türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenlemeyle okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı. Milli Uzay Programı'nın en iddialı hedeflerinden biri olan Ay Araştırma Programı'nda önemli bir aşamaya geçildi. Türkiye'nin Ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından uzay aracının görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, Ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz, dedi. Havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye bir ilke daha imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Milli olarak geliştirilen bir hava platformuna, uluslararası standartlara uygun ve tamamen yerli insan kaynağıyla yürütülen kapsamlı sertifikasyon süreci sonunda ilk kez askeri tip sertifikası verildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet artıyor. İsrail'li insan hakları kuruluşu Betselem, İsrail'in soykırım projesini raporla ortaya koydu. Kuruluş, İsrail'in Filistinlilerin bölgedeki varlığını aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik bir politika izlediğini bildirdi. Suudi Arabistan'ın Hürmüz'e alternatif olarak kullandığı Doğu-Batı boru hattının kapatılması ihracat için çıkış rotalarını kısıtladı. Hattaki kesintinin uzaması halinde dünya günlük 4 milyon varillik sevkiyat riskiyle karşı karşıya. Aksamaların devam etmesi durumunda küresel petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının artması bekleniyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husiler, Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Tahran, Washington hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerikan yapımı bir İHA'yı düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan 2 balıkçı teknesini vurduğu açıklandı. İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Taraflar arasında tansiyon giderek yükseliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkentini vurdu. Ukrayna ise bir Rus petrol tesisine hedef aldı. Savaş, Avrupa semalarında da gerginliği artıyor. NATO unsurları, Litvanya hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. İstifanın ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını ifade etti. Ve Sivrispor filinin efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki dördüncü maçında ev sahibi Roma ile karşılaştı.

0: Milliler rakibini 3-1 kaybetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde bulunan hava durumu: Ankara çok bulutlu 26, İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 29. Az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Viyana 22 ve Saraybosna 20 derece olacak. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Kültür Otağı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Bu hafta da yine güzel bir programla karşınızdayız. Kök Otağı'nda bildiğiniz gibi sevgili dinleyiciler Türk kültürünün derinliklerine doğru yol almaya devam ediyoruz. Bugünkü yolculuğumuzda da bize Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz Hocam eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizlerle tekrar birlikte olmak benim için büyük mutluluk.
1: Bizim için de öyle. Evet, geçen sene Aralık ayında program
2: Ankara'ya konuşmuştuk güzelce.
1: Evet, Ankara'ya konuşmuştuk. Bugün de Türk dünyasının çok güçlü sembollerinden biri olan kurtla ilgili sohbet edeceğiz hocam sizinle. Ama bugün Türk Otağı'nın, Kültür Otağı'nın biraz böyle dışında bir canlı olarak tabiatın içerisine kurdun nasıl bir canlı olduğunu konuşarak başlayalım söze istedik.
2: Tabii ki.
1: Çünkü bu programın devamını da yapacağız. Neden bir sembol haline dönüştüğünü ve sembol olarak kültürümüzde nerelerde bulunduğunu da ikinci hafta konuşmuş İnşallah. Olacağız. Ama bugün böyle kısa bir süreliğine kurdu bu sembol dünyasından çıkartalım istiyoruz hocam. Nasıl bir hayvan olduğu üzerinde duralım. Çünkü biliyoruz ki insanlar kendilerine sembol, totem artık adını ne koyacaksak programın ilerleyen dakikalarında bunu seçerken o canlıyı tabiat içerisinde gözlemleyerek buna karar veriyorlar.
2: Evet, doğru.
1: Dolayısıyla kurdu öncelikle böyle tanıyalım. Diğer canlılardan, yırtıcı canlılardan onu ayıran ne? Böyle söze başlayalım. Buyurun hocam.
2: Tabii ki. Çok mutlulukla bu konu benim de çok ilgimi çeken evet. bir konu olduğu için mesleğimin dışında ama kültürümün hep içindeydi. Neden bir kurt, üstelik de insanların korktuğu, hele de besicilik yapan insanların korktuğu bir canlının bizim kültür dünyamızda bir sembol olarak kullanıldığını araştırmaya başlayınca işin boyutunun çok daha farklı olduğu ortaya çıktı. Bir defa kurt dünyanın en eski canlılarından bir tanesi. Köpekliler ailesine mensup ama özelliklerine baktığınız zaman çok çok ciddi bir farklılaşma olduğunu görebiliyoruz bunun. Köpek dünyanın her tarafında yaşayabiliyor. Yani her tarafa uyum sağlayabiliyor. Buna baktığınız zaman aslında bir insanın da her türlü yapıya uyum sağlamış olması da sizin için bir ilk başlangıçta evet. özellik sağlayabiliyor. Burada bir benzerlik var. Kutuplardan itibaren en soğuk karlı alanlardan itibaren çöle kadar olan alanlarda Orta Amerika'da Hindistan'ın o sık ormanlık alanlarında bile kurtların varlığını görebiliyoruz. Özellikle de dünyanın kuzey yarım küresinde ve kutuplara doğru çok daha yaygın olduğunun da farkındayız. Hem Asya coğrafyasının kuzeyi, Türk dünyasının yoğun olarak yaşadığı yer, hem Avrupa hem de Kuzey Amerika kurdun ana vatan olarak bulunduğu yerler. Tabii burada başlangıcının Sibirya'dan çıkıp da diğerlere doğru yayıldığını düşünmek de mümkün olabilir. Çünkü şeye baktığınız zaman kültür yapısı olarak da buradaki kültür yapısının daha ağırlıklı olduğunu görmekten dolayı. Ama şeylere baktığımız zaman eski buluntulara, yaşlarına baktığımız zaman da gerçekten bu coğrafyanın bir hayvanı. Şimdi dünyanın üstün yırtıcı olarak adlandırılan grubunun içinde. Üstün yırtıcı dediğimiz şey şu, kendisini yiyen, kendisini parçalayan veya onu

0: gıda olarak kullanan bir başka canlı yok.
1: Hı
0: Yani
1: hı.
0: mesela bir fareyi, bir köpeği böyle değerlendiremiyorsunuz. Veya bir sırtlanı böyle değerlendiremiyorsun. Çünkü onları da yiyen bir üst canlı var. Ama kurt böyle değil. Kurt beslenme zincirinin en üstünde. Dolayısıyla üstün yırtıcı grubunun içine giriyor. Etle besleniyor. Yırtıcılığı ise çok özellik arz ediyor. Bir defa kurt direkt olarak gidip önüne gelen her canlıya saldırmıyor. Kendisinin bir beslenme alanı var. Bu beslenme alanı içindeki av hayvanlarıyla besleniyor. Tabiat için tartışılmaz bir hayvan. Zaman zaman belki dinleyicilerimiz veya siz de görmüşsünüzdür. Kurtların olmadığı yerde tabiat dengesinin bozulduğunu tespit etmişler. Mesela kurtların yok edildiği, ki bunu en çok Avrupa'da görürüz. Avrupa kurdu düşman olarak kabul etmiş. Besi hayvanlarına saldıran bir varlık olarak ve bunları avlayarak yok etmişler. Avrupa'da nesli kurumuş. Fakat arkasından geyiklerin çoğaldığını görmüşler. Fakat geyiklerin çoğalmasıyla beraber bitki yapısı çok değişiyor. Suyun dengesi değişiyor. Tabiatın dengesi alt üst oluyor. Tesadüf eseri buraya 3-5 tane kurt bıraktıklarında tabiatın tekrar eskiye, normal, denge içinde olan halinin dönüşüldüğü, ortaya çıktığı görülünce kurtların tabiat için tartışmasız gerekli olan bir varlık olduğu ortaya çıkıyor. Arılar gibi. Arılar yok olduğu zaman biliyorsunuz dünyanın 4 yıllık ömrü kaldığı iddiası var bilim adamları tarafından. Kurtlar da yok edildiği zaman tabiatın giderek dengesinin bozulduğunu görüyoruz. Çünkü kurtlar bu besin zinciri içinde öncelikle en hastalıklı, en bozuk, genetik olarak üremesiyle ilgili tabiatı bozacak olan türlere saldırarak bunları yok ediyorlar. Dolayısıyla bu ister besi hayvanları içinde olsun, ister geyikler olsun, ister etle beslendikleri için bulabildikleri diğer hayvanlar olsun, hepsiyle geçerli olmak üzere sakat, hasta, genetiği bozuk, bulunduğu toplumun yapısını bozacak olan hayvanlara yönelik oluyor. Ve burada hemen aklımıza bir kurtlar sofrası ifadesi geliyor. Eğer çok uzun süre aç kalırlar, bir av hayvanı bulamazlarsa,

0: takdirde kendi işlerindeki en hastalıklı olanı yiyerek kendilerinin hareket kabiliyetinin engellenmesini önleyecek ve de güçlerini tekrar kazanacak tarzda kendilerinden bir tanesini yiyorlar. Kurtlar sofrası ifadesi buradan geliyor.
1: Kaynaklanıyor.
0: Ama bu bile kendi topluluklarının menfaati, sağlıklı olarak ayakta kalması ile ilgili olan bir düzen oluşturuyor aslında. Tabii dünyada giderek azaldı diye söylüyoruz. Gerçekten avlanı avlana çok azaltılmış. Şimdi dünyada kurtları koruma programları var. Çok belgesel seyrederim. Bunların içinde kurtlarla ilgili İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da ciddi programlar var. İlkokullarda veya okullarda doldurulmuş kurtlar okullarda öğrencilere gösterip bunun faydalı olduğu, tabiat dengesi için çok gerekli olduğu, gerekli olmadıkça öldürülmemesi gerektiği üzerinde çalışmalar yapılıyor. Çünkü hakikaten dengeyi sağlıyorlar düzen açısından. Bu son derece önemli. Bizim tabii bozkurtla ilgili bir sembol yapımız var. Şu anki mevcut kurt ile bozkurt aynı mıdır? Bu konu çok tartışılır. Çünkü geçmişteki şeylere baktığımız zaman, buluntulara baktığımız zaman buzullardaki kemiklerden, yapılardan gördüğümüzde eskiye yok olan bazı kurt cinslerinin mevcut günümüzdeki kurt cinslerinden 1-1,5 kat daha iri olduğu görülüyor.
1: Evrimleşmiş demek ki hocam.
0: Yeniler, evet,
1: Yeni.
0: zaman geçtikçe, şartlar değiştikçe daha küçük yapılı hale gelmişler. Daha iri tabii kurtların bir evrim de var. Bir de belki o zamanki tabiatın dengesi çok iyiydi. Av hayvanı çok daha fazlaydı. İnsanlar ve insanların beslediği hayvanlara çok saldırmıyorlardı. Zaten durduk yerde de insana saldırmıyorlar. Bu da önemli bir nokta. Yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Kurtun insana saldırması ile ilgili, direkt saldırması ile ilgili çok fazla kayıt yok. Amerika'da yapılan bazı çalışmalarda mecbur kalmadıkça saldırmıyor. Arkadan da saldırması ile ilgili birkaç tane anekdot var. Bunlardan bir tanesi sadece belgesellere ancak kaydedilebilmiş günümüz şartlarında. Onda da daha sonra bu arkadan insana saldıran bir kişiye saldırıyor. Kurdu yakalayıp bulduklarında bu kurdun yapılan otopsisinde beyniyle ilgili bir takım problemlerin olduğu, ya bir başka hayvanın buna saldırdığı için beynin hasara uğradığı ve onun için normal yapısını kaybettiği, ya da çok ciddi bir enfeksiyon ile beynin bir kısmının harap olduğu, normal kurt davranışından uzaklaş. Çünkü bu kurt davranış olarak görünmüyor. Arkadan saldırmıyor çünkü kurt. Kurtun özelliği, düşmanını arkadan haince saldırmaz. Kurt direkt olarak önden saldırır. Saldırıcı hayvanla karşı mertçe karşı karşıya gelir. Ve bir taktik üzerine saldırır. Avlanma sistemleri müthiş bir sistem. Grup olarak hareket ediyorlar çünkü. Etrafını çeviriyorlar. Mevcut hayvanların içinde, sürü içindeki mesela bizonlara karşı belgesellerde var. Bizonlar çok iri yapılı hayvanlar. Kurt zaten kendi cüssesinin çok büyük olan yapıdaki hayvanlara da korkusuzca saldırabiliyor. Dünyada en korkusuz hayvan bir bal porsuğu var. O
1: Bal porsu.
0: bal porsuğu Afrika'da yaşıyor. O cüssesine bakmadan herkese saldırabiliyor. Bir de kurtlar hiç cüsse söz konusu olmadan
1: Gözü
0: saldırabiliyorlar.
1: kara.
0: Gözü kara ve taktik usulü yapıyorlar. Grup halinde bir taktik üzerinde neyi avlamak istiyorlarsa grubun içinde en yavaş hareket eden, en zayıf olan, geride kalan, bunun etrafını sararak sürünün diğer elemanları ona yardım etmesin diye etrafı sararak daha da yavaşlatıyorlar. Yalnız kaldıktan sonra birisi önünü çeviriyor, birisi bacağına saldırıyor. Yavaşladıkça diğerleri geliyorlar. Bir de avlanırken de hayvan büyükse ve eti eğer çok fazla ise sadece kendilerine menfaat olarak avlanmıyorlar. Uluyarak biz av hayvanının peşine gittik, bir sürü bulduk, avlanacağız diye haber veriyorlar. Onlar da geliyor diğerlerinde, onlara da beslenme imkanı sağlıyorlar.
1: Çok
0: Avlanırken
1: ilginç.
0: çok ilginç. Başka bir şey daha var mesela. Kuzgunla bir temasları var. Kuzgunun da bizim mitolojide bir ortaklığı var. Kuzgun biliyorsunuz bu eli ve ayağı kesilmiş bataklığa atılan Türk çocuğunu bir dişi kurt besler. Fakat diğer taraftan bazı versiyonlarında
1: Kuzgun da
0: bir
1: besli.
0: kuzgun ilk eti getirip onu besler, sonra arkasından kurt gelir. Kurt ile kuzgunun avlanması da çok ilginç. Bir ortaklığı var orada. Kuzgun av hayvanlarının olduğu ve kurtların da saldırıp avlanabileceği yerlerdeki hayvanla ilgili, sürüyle ilgili

0: biri haber veriyorlar yukarıdan, tepeden görüyorlar. Bir drone gibi.
1: Evet.
0: Orada çığlıklar atarak haber veriyor. Kurtlar oraya doğru hareket ediyor. Sonra kurtlar av hayvanlarından kendilerine ait olan kısmını hallettikten sonra kuzgunları da mutlaka pay bırakıyorlar. Onlar da kendilerinin yiyemeyeceği şeyin avlanmış hale gelip etlerini temizliyorlar. Daha da arkadan kemikleri temizlemeye de bu sefer akbabalar geliyor.
1: Evet.
0: Tabiatı çok düzgün bir şekilde
1: Nizam
0: ortak nizam içinde kullanıyorlar.
1: kullanıyorlar, evet. Hocam bu ilk girizgah bölümünde bile aslında taşlar yavaş yavaş oturuyor. Niye Türkler kurdu bu kadar önemsiyorlar? Şimdi oralara gelmeden önce siz aslında biraz önce konunun içinde de biraz bahsettiniz ama bizde şey vardır. Hani siz kurtlar sofrası dediniz, benim de aklıma hemen yalnız kurt ifadesi geldi. Böyle tek başına gezen, bir başına hareket eden insanlara öyle deriz genelde ama kurtların sürü halinde yaşadığını biliyoruz. Bu çok hani bir hayvan için gerçekten özel bir yetenek diye düşünmek lazım. Çünkü bir grup psikolojisiyle hareket edebilmek falan özel bir hayvan kılıyor kurdu. Gerçekten kurdun biyolojisine baktığımızda yalnız kurt diye bir şey yok değil mi hocam?
0: Çok
1: Bu kesin, kesin bilgi.
0: kesinlikle yok. Şimdi bir defa kurtlar çok zeki hayvanlar biyolojik olarak. Bu zekanın içinde sosyal hayvanlar aynı zamanda. Sosyal yapıları zaten sembol olarak bizim önümüze de bir şey
1: Evet.
0: çıkartıyor. Fikir, bilgi, yapı, örnek çıkartıyor. Aile olarak yaşıyorlar, grup olarak yaşıyorlar. Aralarında çok iyi bir dayanışma var. Yalnız kurt tek bir şartta veya nadir şartlarda ortaya çıkabiliyor. Sürüden bir sebepten dolayı atılabilir.
1: Nedir
0: Yalnız kalır.
1: acaba o sebep hocam?
0: Ötüle,
1: Uyumsuz davranışlar mı?
0: uyumsuz davranışlar olabilir. Hastalık olabilir. Otistik yapılar da tespit edilmiş.
1: Demin söylediğiniz o arkadan saldıran kurt gibi belki beyniyle
0: Evet.
1: ilgili sorunlar
0: Depresyona girmiş
1: olabilen.
0: olanlar var.
1: Evet.
0: Çok nadiren grup yapısına uymadığı için atılanlar var. Bazı özel sebeplerden, her zaman tespit edilemeyen sebeplerden dolayı grubu terk edip başka bir gruba gitmek üzere hareket eden ama oraya da katılmayıp yalnız gezenler olabiliyor. Ama genel olarak sürü ve sosyal yapı halinde bulunuyorlar. Nadiren çok kalabalık 30'luk gruplar halindeler. 5, 10, ortalama 20. Kış günü biraz daha kalabalık olabiliyorlar avı bulurken birbirlerine destek verebilmek için. Ama grup olarak bir aradalar. Aile yapıları çok güçlü. Bir kurt erkeği tek bir eşle ölene kadar beraber oluyor. Eşi öldüğü zaman ya da yuvayı terk ettiği zaman yeni bir eşi kolay kolay kabul etmiyor. Genellikle de tek yaşıyor.
1: Evet.
0: Bir eş gidecekse eğer onun yasını tutuyor arkasından. Bir anne dişi kurt yavruları varken eğer sürüyü terk etmek gibi bir mecburiyeti, bir duygusu var ise bunu da üzmeden yapmak için alıştırarak yapıyor. Bu çok acayip bir
1: Çok
0: şey.
1: ilginç hocam bu
0: Bir bilim adamı
1: söylediğiniz.
0: ömrünü hayvanların duygusu var mı diye araştırmaya adamış. Kurtların duygusuyla ilgili de acayip bir bölüm yazmış.
1: Çok ilginç.
0: Orada var. Mesela yuvayı çocuklara alıştırmak için bir gün birkaç saat terk ediyor. Birkaç saat sonra geri dönüyor. Sonra bir gün terk ediyor, geri dönüyor. Sonra bir hafta terk ediyor, geri dönüyor. Sonra bir gidiyor, tekrar gelmiyor. Ama çocuklar ve eş bekleme sürecine devam ediyor. Ümitleri kesilinceye kadar ve genellikle de yeni bir eşi erkek kabul etmiyor. Eğer ihanet ederse de parçalıyor.
1: Hocam gerçekten kurda zaten bir sempati duyuyoruz toplum olarak. Bu söylediklerinizle hayranlığımız bir kere daha arttı. Daha neler dinleyeceğiz kim bilir. Şimdi tabii bu sürü halinde yaşamak beraberinde yalnızca dayanışmayı değil aynı zamanda iletişimi, gözlemi ve birlikte hareket edebilme becerisini de getiriyor. Şimdi o yüzden kurdun hani bir zekası ve stratejik davranma biçimi de gelişmiş oluyor dolayısıyla. Yalnızca güçlü ve dayanıklı bir hayvan değil, aynı zamanda çevresini de bu şekilde gözlemleyebilen bir hayvan olması da çok önemli değil mi? Yani kurdu bu kadar özel kılan nedenlerden biri de bu
0: Kesinlikle
1: olmalı.
0: çok zeki hayvanlardan bir tanesi. Güçlü bir hafızası var. Güçlü hafıza deyince bir fil hafızası biliyorsunuz. Onlar
1: Evet.
0: unutmuyorlar. Kurtlar da unutmuyorlar. Onların da çok güçlü bir hafızası var. Zeka ile ilgili bir örnek anlatayım. Yine kitaplardan okuduğum örneklerden bir tanesi. Onları incelemek için bilim adamları onların bulunduğu alanlara, bulundukları alan yiyeceklerle ilgili olarak kendilerine ait 1,5 kilometre karelik bir alandan 1500 kilometrekarelik bir alana kadar çok büyük alanları kapsayabiliyor. Tabii daha kuzeye çıktıkça, insanlar azaldıkça yiyecek hayvanlarıyla ilgili olarak da bu alanların değişikliği artabiliyor. Bilim adamı şöyle bir gözlemden bahsediyor. Ben diyor önce çadırımı kurdum. İçeride onların geçiş yolu üzerine onların bulunduğu alanda orada bekledim. Yiyeceği var zaman zaman zaten kendisine destek veriyor ama onları çok rahatsız etmeden ilk başta garip garip bakarak gittiler çadırıma diyor. Daha sonra beni umursamadılar diyor. Artık benim orada varlığım onları rahatsız etmeyen sen de kimsin dercesine sıradan bir yapısı varlıksın dercesine umursanız çünkü orası onların yapısı ve bundan son derece eminler. Hayvanlarda biliyorsunuz bulunduğu alanı işaretlemek için kullandıkları metotlardan bir tanesi idrarlarını yapmak, büyük abdestlerini yapmak ya da vücutlarındaki sıvıları sürekli ağaçlara veya topraklara çok özel bir koku o. Biz hissetmiyoruz ama onlar şey yapıyor ve çok uzun süre kalıyor. Hayvanların da koklama duyguları çok hassas olduğu için alanlara bir işaret çiziyorlar. Bu alanın içinde kalıyorlar. Onların bu yaptığı şeyleri gördüğüm için ben bir sefer bunları denemek için şöyle bir deney yaptım diyor. Bir gün litrelerce kendime soğuk iklim tabii. Çay yaptırmıştım ama sürekli olarak tabii tuvaletimi getirdim. Ve onun idrarını yaptığı, işaretlediği alanlara ben gittim idrarımı yaptım diyor. Bir deney olarak. Bunu gördüğü zaman diyor benim yaptığım yerlere inadına gitti tekrar yaptı. Benim yaptığım yere inadına gitti. Bu artık bir şey haline geldi diyor.
1: Bura alan belirliyor yani.
0: Alan
1: Bura
0: belirliyor
1: benim
0: ve
1: diyor.
0: sen benim alanıma bu
1: Gibi
0: bir
1: müdahale
0: zeka ve de
1: edemezsin.
0: görüyor bunu. Umursamıyor ama yaptığı zaman da böyle bir şeyi bu mücadelenin içinde benim mücadelemi sen kazanamazsın diyerek bu bir gözlemdir aslında zekadır. Başka bir şey daha mesela siz bir sürünün içinde kaç tane hayvan olduğunu avlanmaya giderken çok da tespit edemiyorsunuz. O da internette çok sık görülen şey. 30'luk, 40'lık çok nadir 50'lik sürü görülmüş dünyada avlanmaya giderken. Önden bir alfa kurt gidiyor. Özellikle karın içine giderken onun açtığı yoldan ötekiler gidiyorlar. Böyle bir enerji karda yol açmak zordur aslında. Arkaları yol açmaya gerek kalmadan onun adımlarından gidiyorlar. 50 kişilik, 50 bireylik bir sürü bile bir kardan gitse adımlar o kadar birbirine şey siz bunlara baktığınız zaman buradan ancak ya iki ya üç kurt geçmiştir diyebilirsiniz. O kadar birbirini takip eden bir sistem üzerine gidiyor. Bu da aslında kendini takip eden şeyler varsa, avcılar varsa onları yanıltmaya yönelik de bir taktik
1: Ne kadar
0: aslında.
1: zekice.
0: Evet.
1: Evet, gerçekten stratejist davranışlar bunlar. Şimdi tabii insanoğlu da bunları gözlüyor hiç şüphesiz. Zaman içerisinde insani ve kültürel anlamlar da yüklüyor buna. Sadece kültürel anlamlar yüklemiyor. İşte masallarında, efsanelerinde, şarkılarında, türkülerinde bunları kullanıyorlar. İsterseniz hocam böyle bir şarkı arası verelim. Hem
0: Olur,
1: biraz sizi
0: tabii ki.
1: nefeslendirelim. Bütün Türk dünyasına ama en çok da şimdi çalacağımız şarkıyla Uygur kardeşlerimize selam gönderelim. Abdurrahim Heyit seslendirecek. Sözümüzü kendisine ait bir Uygur ağıdı. Hani Gökbörü diyecek. Hep birlikte
0: Ben de
1: dinleyelim.
0: çok severim, çok sevdiğim sanatçılardan ve
1: Evet hocam.
0: seslerden biri.

0: Evet, tekrar stüdyodayız hocam. Abdurrahim Heyt'i de anmış olduk. Buradan selam olsun bütün Uygur dostlara ve kendisine. Şimdi hocam, tabii kurdun bu dikkati, zekası ve çevreyi çok dikkatli bir şekilde gözlemleme kabiliyeti, daha geniş bir coğrafyayı düşündüğümüzde önümüze daha hayranlık uyandıran bir özelliğini de çıkartıyor aslında. Böylelikle hani neden Türkler kurdu sembol hayvan olarak seçmişler kendilerine konusunu daha da net anlayacağız. Bu geniş coğrafyalarda yol alabilmeleri, bu kadar mesafe kaydedebilmeleri ve yaşadıkları coğrafyayı çok iyi tanıyor olmaları da çok önemli değil mi hocam? Yani böyle bir özelliği de var kurdun.
1: Kesinlikle. Şimdi atalarımıza baktığımız zaman hakikaten dünyanın dört bir tarafına yayılmışlar gitmişler ve her tarafta da yurt tutabilmişler. Adaptasyonla ilgili, uyumla ilgili aslında ciddi şeyleri var. Kurt içinde zaten çok geniş coğrafyalarda bulunan nadir bir hayvan türü diye bahsetmiştik dünyada. En az 50 farklı tipi var bunların. Küçüğünden büyüğüne, sesine, yapısına bağlı olarak, işte yeleli olanı,
0: Evet.
1: çıkardığı seslere bağlı olarak. Şimdi kurdun en önemli özelliklerinden bir tanesi, ben de küçükken kurt neden semboldür diye sorduğumda ilk öğrendiğim şey onun bağımsızlığıydı. Gerçekten dünyada nadir, belki de tek olarak tutsak edilemeyen, sirklerde oynatılamayan, sirklerde insanların önünde bir takım şeyler, cambazlıklar yapmayan
0: Evet.
1: tek hayvan. Bu son derece önemli bir bağımsızlık yapısı. Ve Türklerde de bu bağımsızlık yapısının sembol olarak önümüzde bulunmuş olmasını kesinlikle kabul etmek lazım. Çok önemli özelliklerden bir tanesi.
0: Evet hocam.
1: Esir olarak yakalandıkları zaman kurt yavrulara bile alıştıralım diyerek avcılar tarafından alınıp yetiştirelim, sadık bir koruyucu hayvan olsun, veya işte kurt köpekleri var biliyorsunuz, çoban

0: köpekleri var ki Türklerin de bu konuda çok özellikli olan hayvanları var. Akbaşı var, Kangalı var. Bunlar sadece Türk köpekleri olarak veya Aksaray'ın biliyorsunuz bir meşhur köpeği var. Bunlar uyum sağlasın, benzer bir özellik göstersin diye. Buna rağmen yavruların bile bağımsızlık ruhundan dolayı asla bu özelliği kazandırılamadığı görülmüş. Buldukları ilk fırsatta kaçıyorlar. Bu Türkiye'ye yakışan en önemli özelliklerinden bir tanesi esir edilememe. Bazı yerlerde çok araştırdım ama onu biyoloji olarak çok net bulamadım. Eğer kendisini bulunduğu yerden kaçamazsa ki toprağa kazarak da kaçabiliyor. Kendisini öldürür diyerek
1: Yakalayın.
0: bir takım bilgiler buldum ama bunun biyolojik olarak, bilimsel olarak şeyi konusunda kendimi çok da böyle mutmain olacak bilgileri çok net elde edemedim. Ama bundan da çok bahsediliyor. Yani müthiş bir bağımsızlık özelliği var. Özgürlüğe olan şeyi var. Üstün yırtıcı dedik ama bir özelliği var. Hani etin geri kalanına kuzguna, kuzgundan geri kalan kemiklerde akbabalara doğru kalır dedik. Leş yemiyorlar. Mecbur kalmadıkça asla ve asla hiçbir leşe dokunmuyorlar.
1: Kendi
0: Çok
1: avladıkları
0: kendi
1: hayvanları.
0: avladıklarını ve sonra onu da bir başkaları için de tekrar
1: Bırakıyorlar.
0: bırakabiliyorlar. Bu da önemli şeylerden bir tanesi. Yani zaman zaman biliyorsunuz insanlar çok gaddar olabiliyor. Öldürdükleri öldükten sonra bile insanları parçalayarak dağıtabilirler. Çok büyük zulümler yapabilirler. Böyle bir şey söz konusu değil. Öyle olan asla dokunmuyorlar. Bu da türkülerle ilgili şeylerden bir tanesi. Hayranlık duyulan bir hayvan. Çenesi çok kuvvetli. Korkunç bir çenesi var. Burnu bizimle kıyaslayınca en az 100 kat daha hassas. Çok uzaklardan kokuları alabiliyorlar. Kulaklarını her yöne çevirip sesleri dinleyebiliyorlar. Bir günde 75 kilometre kadar yol kat edebiliyorlar. Hızları zaman zaman çok ciddi hızlara ulaşabiliyor sürat açısından. Bunlar da tabii hayranlık uyandıran özellikleri arasında yer alıyor. Sosyal hayvanlar dedik, mesela orada bir kıskançlık şeyleri de var. Duyguları da var.
1: Tek eşli olmalarından zaten belli
0: Ve
1: hocam böyle bir duygu
0: biraz önce de
1: geliştirmiş
0: bahsetmiştik aradan önce. Eğer eşleri kendisini aldatırsa, aldatan erkekten önce eşlerini öldürüyorlar.
1: Şuna bakar mısınız hocam, ne kadar asil davranışlar
0: Çok
1: değil mi?
0: asil davranışlar. Yani ihanet edenin önce ne olursa olsun sadık kalması gereken eş olduğu düşüncesiyle ve kendileri de aldatmıyor. Eğer eş aldatırsa bunu kendileri yapabiliyorlar. 10-15 kilometre uzaklıktaki sesleri bile duyabilecek kadar da kulakları hassas. Bunlar da önemli şeyler. Tabii karakter olarak sosyal ve insani özellikleri var derken, mesela küçük ve zavallı olan şeylere de dokunmuyorlar. Bu bebeği emzirme, bizim efsanemizde, destanlarımızda olan, zaman zaman Hindistan'da ormanda kaybolmuş olan çocukları emzirdiğine dair anekdotlar var.
1: Gerçekten böyle
0: Evet.
1: anlatılar var.
0: Bu da çok önemli bir şey. Öyle olunca tabii efsane ile gerçeğin arasında bir paralellik var mı diye düşünüyorsunuz. Zaten aslında efsanelerde bir takım şeyleri görüyorsunuz. Daha sonra bunları anlatırken giderek büyüyor. İnsanüstü özellikler eklenerek buralara da sizin karşınıza çıkabiliyor.
1: Doğru. Yani bir de bakınca hocam, insanla kurt hani tarih boyunca aynı coğrafyalarda yaşamışlar. Ve zaman zaman aynı kaynakları da paylaşmışlar. Ve bir tarafta sürülere zarar verebilen ve korkulan yırtıcı bir hayvan olarak isimlendiriliyor. Ama bir taraftan da işte hayranlık duyduğumuz taraflarını o kadar yüceltiyoruz ki anlatılarımıza, anekdotlarımıza, efsanelerimize yerleştiriyoruz. Ve kültürel bir sembole dönüşmesinde etkili olan unsurlardan siz zaten söz ediyorsunuz ara ara da. Şimdi bir de uluma meselesi var. Yani kurdun sesi, yani kurt ve uluma böyle bizim kültürümüzde farklı çağrışımlara da sebep olur. Kurt uluduysa hem ürpeririz hem böyle kötü bir haber alacağımızı düşünürüz falan. Belki de insan üzerinde en güçlü iz bırakan biyolojik seslerden biri, biraz böyle ses hafızamıza da atıfta bulunan bir ses diye düşünüyorum ben. Kurt uluması ne anlama geliyor? Şüphesiz onlar arasında çok anlamlı bir şey ama
0: Bununla ilgili çok çalışma yapılmış ama hala çok net bir şey yok. Ama kurt ulumasının tartışması bir haberleşme aracı olduğu söyleniyor. Batı'da bazı şeyler böyle korku olarak gösterilmişti. Kurt adamlar var. Bizim
1: Evet.
0: şeyimizde, kültürümüzde yok. Vampirler var.
1: Onu da soracaktım. İyi oldu
0: Kan
1: hocam. Evet,
0: emenler var. Bizim
1: söylediğiniz.
0: kültürümüzde bunlar hiç
1: Yok.
0: yok. Kurt uluması tesadüfen denk gelip de bir dolunay üzerinde kurt olurken denk gelen bir görüntü üzerinden korku olarak yansıtılmış. Ama kurt uluması sadece bir haberleşme.
1: Evet.
0: Kötülükle ilgili hiçbir bağlantısı yok. Ve bir hemen ilave edeyim. Kurt ile köpeği nasıl ayıracağız konusu söz konusu olunca akla gelmesi gereken noktaların bir tanesi uluma. Köpek asla ulumaz. Köpek
1: Evet.
0: avlar.
1: Bir uluma
0: Kurt.
1: sesi duyarsak kurt vardır orada.
0: Evet, aynen öyle ki ben bunu bir gece ormanda bir çadırda dağcı ekibiyle beraber kaldım. Büyük bir sürünün oraya geldiğini, uzun uzun uluduğunu gördüm. Ve hiç ürkütücü de değil yani ben
1: Çünkü siz
0: ürpermedim.
1: tanıyorsunuz kurtları
0: Evet
1: hocam.
0: yani bu hayranlık duyarak onu dinledim. Yani bana
1: Evet.
0: böyle eyvah kurtlar geldi çadırları bastı falan gibi duygu. Dağın başı
1: Evet.
0: etrafta yerleşim yeri falan yok. 3-5 tane çadır var orada. Ürkütücü gelmedi. Sadece bir haberleşme ve farklı farklı yapıları var. Yani 10-15 türlü uluma var. Bir haberleşme şeyi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ikinci noktayı da söyleyeyim köpek ve kurt ayırt ederken kuyruklarına bakacaksınız. Köpeklerin kuyrukları yukarıya doğru kıvrılır. Özellikle mutlu oldukları zaman yukarıya
1: Evet.
0: kıvrılır.
1: Evet.
0: Köpekler de asla kuyruk şeyde kurtlarda
1: Kurtlarda olmaz.
0: kıvrılmaz. Hep bacakların arasında aşağıda durur. Bu iki özellik size direkt olarak bunları ayırmanızı sağlayacaktır. Ve de eğer siz dik durursanız, korku duymuyorsanız, sizin o saldığınız korku hissini veya elektrik şeylerini, dalgalarını kurtlar çok iyi algılıyorlar. Size saldırmaları zaten söz konusu değil. Bir toplantıda yine kurttan bahsederken bir dinleyicim bana şunu sordu. Acaba bu hayvanlara saldırıp da öldüren kurt cinsiyle bizim sembol olarak kullandığımız bozkurt birbirinden farklı mı diye. Bunu da düşünmek mümkün. Bir araştırma konusudur bence bu. Çünkü hem geçmişteki kurtlar daha iri, daha yeleli. Kurtlar şimdikiler çok daha küçük kurtlar. Anadolu'da iki tane kurt türü var. Hele bu şeyde Toroslar'da bulunan güneyde yerleşmiş olanlar Polipes denilen küçük türü. Doğuda biraz daha büyük türü var. Lupus şeyi var. Bunların bu bizim bozkurttan daha farklı yapıda, karakterde bir farklı tipi veya alt türü olması ihtimali var mıdır? Tabii bu da bir araştırma konusu, biyologların araştırma konusu ama bu da söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi onlar doğada kalkıp 10 tane hayvanı birden parçalamıyorlar. Bir tanesini saldırıyor, yiyor, daha sonra tekrar acıktığı zaman. Bir özellikleri daha var mesela aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu da bir önemli bir şey. Grubun içinde yemeğe, ete en çok ihtiyacı olan kimse önce o yiyor.
1: Ha, bir
0: Mesela
1: de böyle
0: gebe
1: bir.
0: kurt varsa önce onu doyuruyorlar.
1: Aa, çok kendi içlerinde de bir adil düzen var
0: Ve
1: yani.
0: hiyerarşi var.
1: Hiyerarşik bir
0: Hiyerarşiyi de hiç
1: düzen var.
0: bozmuyorlar.
1: Evet hocam. Yani bütün bu anlattıklarınızı bir araya getirdiğimizde böyle dayanıklı, hareketli, sosyal bağları güçlü, işte sadık bir hayvandan hem ürkülen hem hayranlık duyulan bir hayvandan söz etmiş oluyoruz. O yüzden Türk kültüründe kurdun sıradan bir hayvan olmadığını anlayabilmek çok kolay hale geliyor anlattıklarınızla. Tabii söz burada bitmeyecek hocam. Önümüzdeki hafta işte bütün bunlardan hareketle bizim kültürel sembolümüz olma süreçlerini, nerelerde kendine nasıl yer bulduğunu da konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyelim
0: Teşekkür
1: hocam.
0: ederim tabii
1: Önümüzdeki
0: ki.
1: hafta inşallah buradan
0: İnşallah bizim için kurt
1: devam edelim.
0: son söz olarak
1: Buyurun.
0: gerçekten rehber olarak, eğitici olarak, mürebbiye özelliği,
1: Evet.
0: öğretmen özelliği, akıl, cesaret ve güç sembolü olarak önümüzde. Ama biz kültürümüzde hep sembol kullanmışız. Bizim için asla bir totem
1: Evet.
0: veya tanrı olmamış. Çünkü hiçbir yerde, tarihi belgede, yazılarda, kaynaklarda kurda tapıldığına dair bir tek belge yok. Hep
1: Evet.
0: rehber, yol gösteren, hayranlık duyulan, özellikleri alınan bir hayvan olarak bulunmuş. Bizim için bir sembol.
1: Evet hocam. Sözümüzü burada bırakalım. Önümüzdeki hafta buradan devam edelim
0: İnşallah.
1: isterseniz. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ederim
1: Ağzınıza
0: beni
1: sağlık.
0: ağırladığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam memnuniyetle. Bugün kurdu destanların mitlerin içinden değil, böyle doğal hayatın içerisinden konuştuk ve anlatmaya, izah etmeye çalıştık dinleyicilerimize. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeyi umuyoruz. Hoşça kalın. kalın sevgili dinleyiciler.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türk Başkentleri.
2: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Rusya içlerine uzanacak Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a konuk olacağız. İdil Nehri'nin kollarından Kazanka'nın ana akarsuyla birleştiği korunaklı bir havzada konumlanan Kazan, tarih boyunca Avrasya coğrafyasının önemli merkezleri arasında yer alır. Bölge erken dönemlerde coğrafi konumu ve su yollarına yakınlığı sebebiyle stratejik bir yerleşim odağı olarak öne çıkar. Coğrafi şartların elverişliliği, nehir taşımacılığına uygun yapısı ve verimli toprakları bu alanı her dönemde çeşitli topluluklarının geçiş ve yerleşim noktası haline getirir. Bölgedeki nehir havzası, ticaret yollarının kesişim kümesinde bulunması sebebiyle kalıcı bir yerleşim dokusunun oluşmasına zemin hazırlar. Antik dönemlerden itibaren farklı kültürlerin geçiş güzergahında bulunan coğrafya, askeri bakımdan savunulması kolay tepeleri ve su kaynaklarına erişim kolaylığı sayesinde erken Orta Çağ döneminde bölgesel bir çekim merkezine dönüşür. Kentin temelini oluşturan bu coğrafi avantajlar, sonraki dönemlerde kurulacak olan büyük siyasi yapıların idari merkez seçiminde de en belirleyici etken olarak varlığını sürdürür. Bölgede Türk varlığı ve hakimiyeti 10. yüzyıldan itibaren İdil Bulgarlarıyla kalıcı bir yapıya bürünür. İslamiyet'i devlet dini olarak kabul eden İdil Bulgar Devleti, bu topraklarda güçlü bir kültürel ve siyasi altyapı oluşturur. 13. yüzyılda yaşanan Moğol istilası ve Altın Orda Devleti'nin kurulmasıyla bölgedeki Türk nüfus yapısı Kıpçak unsurlarla harmanlanır ve yeniden şekillenir. Altın Orda Devleti'nin 15. yüzyılın ilk yarısında parçalanma sürecine girmesiyle birlikte bölgede bağımsız bir siyasi yapı olarak Kazan Hanlığı ortaya çıkar. Ulu Muhammed Han tarafından 1438 yılında kurulan Kazan Hanlığı, bölgedeki Türk-Tatar nüfusun ve kültürünün en önemli temsilcisi konumuna gelir. Kent bu dönemden itibaren hanlığın askeri, idari ve diplomatik kararlarının alındığı merkezi bir yapıya bürünür. Kazan Hanlığı'nın kuruluşu, bölgedeki dağınık Türk boylarının tek bir merkezi otorite altında toplanmasını sağlar ve kent bu yeni siyasi yapılanmanın ana üssü olur. Kazan Hanlığı döneminde şehir başkentlik işlevini üstlenir. Hanlığın kurucusu Ulu Muhammed Han ve ardından gelen hükümdarlar kenti bir idari merkez olarak kullanır. Başkentliği döneminde şehir Orta Volga bölgesinin en büyük diplomasi merkezine dönüşür. Rus prenslikleri, Altın Orda kalıntısı olan diğer hanlıklar ve Osmanlı Devleti ile yürütülen siyasi münasebetler Kazan'da gerçekleştirilir. Yabancı elçilerin kabul edildiği, hanlık adına kararların alındığı, askeri seferlerin planlandığı ve hukuki düzenlemelerin yapıldığı şehir, bir devlet merkezinin gerektirdiği tüm idari kurumlara ev sahipliği yapar. Kent, 1552 yılındaki Rus kuşatması ve fethine kadar bu yoğun başkentlik işlevini kesintisiz sürdürür. Kazan, başkentlik döneminde yoğun bir mimari faaliyete sahne olur. İdari merkezin ihtiyaç duyduğu dini, sosyal ve savunma amaçlı yapılar kentin farklı noktalarında yükselir. Bu mimari üretimin merkezini kentin en yüksek noktasında yer alan Kazan Kremlini oluşturur. Surlar, kuleler ve han sarayı gibi idari binalar bu korunaklı alanın içinde inşa edilir. Dönemin mimari ihtişamını yansıtan ve çok sayıda minaresiyle anıtsal nitelik taşıyan Kul Şerif Camii, başkentin dini ve kültürel merkezini oluşturur. Kent mimarisi sadece dini yapılarla sınırlı kalmaz. Saraylar, han türbeleri, medreseler ve kamu binaları da şehrin dokusunu meydana getirir. Taş, tuğla ve ahşap işçiliğinin yoğun olarak kullanıldığı bu yapılar, Türkistan, İdil Bulgar ve İslam dünyası ile olan kültürel etkileşimleri estetik unsurlarla yansıtır. Savunma yapıları ve sivil konutlar kentin bir başkente yakışacak şekilde anıtsal ve planlı bir yapıda donatıldığını ortaya koyar. Şehrin alt ve üst bölümleri arasındaki mimari hiyerarşi başkentin idari gücünü simgeler. İdil Nehri vasıtasıyla Hazar Denizi'ne, oradan da Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarına açılan Kazan, Doğu ile Batı arasındaki ana ticaret kapısı konumundadır. Kent, Avrasya coğrafyasından gelen kürklerin, derilerin, tarım ürünlerinin, bal mumunun ve el sanatlarının dış dünyaya pazarlandığı merkezdir. Rus prensliklerinden, Türkistan'dan, İran'dan ve Kafkasya'dan gelen tüccarlar kentte yerleşik ticari faaliyetler yürütür. Kent yakınlarında kurulan büyük panayırlar, uluslararası ticaretin ulaştığı boyutları gösterir. Ticaretin güvenli bir şekilde yürütülmesi için hanlık adına sikkeler basılır ve mali sistem düzenlenir. Şehirde ekonomik döngü sadece ticaretle sınırlı değildir. Kentin çevresinde yer alan verimli topraklar tarımsal üretimin temelini oluşturur. Kent ahalisi verimli arazilerde tahıl üretimi, arıcılık, balıkçılık ve hayvancılıkla uğraşır. Kentteki pazar yerleri ve ticari yapılar hem kırsal üretimin toplandığı hem de uluslararası emtianın dağıtıldığı canlı ekonomik merkezler olarak işlev görür. Kazan Hanlığı idaresinde üstlendiği başkentlik rolü kenti sıradan bir nehir yerleşimi olmaktan çıkarıp uluslararası siyasette ve ticarette söz sahibi merkez haline getirir. Kamu yapıları, dinsel mekanlar ve ticari alanlar arasındaki

0: yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları bir şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalinden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı. Türkiye'nin barış için girişimleri sürdüreceği söylendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi. Milli Uzay Programı'nın en iddialı hedeflerinden biri olan Ay Araştırma Programı'nda önemli bir aşamaya geçildi. Türkiye'nin Ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından uzay aracının görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, "Ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz," dedi. Havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye bir ilke daha imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Milli olarak geliştirilen bir hava platformuna, uluslararası standartlara uygun ve tamamen yerli insan kaynağıyla yürütülen kapsamlı sertifikasyon süreci sonunda ilk kez askeri tip sertifikası verildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet artıyor. İsrail'e insan hakları kuruluşu Betselem, İsrail'in soykırım projesini raporla ortaya koydu. Kuruluş, İsrail'in Filistinlilerin bölgedeki varlığını aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik bir politika izlediğini bildirdi. Suudi Arabistan'ın Hürmüz'e alternatif olarak kullandığı Doğu-Batı boru hattının kapatılması ihracat için çıkış rotalarını kısıtladı. Hattaki kesintinin uzaması halinde dünya günlük 4 milyon varillik sevkiyat riskiyle karşı karşıya. Aksamaların devam etmesi durumunda küresel petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının artması bekleniyor. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerikan yapımı bir İHA'yı düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da iki balıkçı teknesini vurduğu açıklandı. İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Taraflar arasında tansiyon giderek yükseliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkentini vurdu. Ukrayna bir Rus petrol tesisini hedef aldı. Savaş Avrupa semalarında da gerginliği artırıyor. NATO unsurları Litvanya hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. İstifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyası sırasında sıradan bir vatandaş olarak katılacağını ifade etti. Ve spor, filenin efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 yenildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 26, İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 24, Viyana

0: 22, Saraybosna ise 20 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Doğu Anadolu bölgesine uzanacak Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nda yer alan Akdamar Kilisesi'nden söz edeceğiz. Türkiye'nin zengin kültürel ve tarihi mirasını dünya sahnesine taşıyan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Akdamar Kilisesi, Anadolu topraklarının ev sahipliği yaptığı çok kültürlü yapının, inanç tarihinin ve mimari dehanın günümüze kadar ulaşan en somut nişanelerinden biridir. Van ilinin Gavaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve gölün en büyük ikinci adası olan Akdamar Adası üzerinde konumlanan anıtsal yapı, Kutsal Haç Kilisesi olarak da anılır. Yapının tarihsel serüveni, mimari özellikleri, taş bezemelerindeki ikonografik zenginlik ve bölgenin sosyo-kültürel geçmişindeki yeri, onu sadece Türkiye için değil, tüm insanlık tarihi için vazgeçilmez bir ortak miras haline getirir. Akdamar Kilisesi'nin inşa bölgede hüküm süren Vaspurakan Krallığı dönemine dayanır. Kral 1. Gagik tarafından 915 ile 921 yılları arasında aynı zamanda keşiş olan Mimar Manuel'e yaptırılan eser aslında o dönemde adada bulunan büyük bir saray kompleksinin günümüze ulaşan tek parçasıdır. Dönemin krallık merkezi olan adada saray, liman, sokaklar, bahçeler ve teraslar bulunur. Ancak zamanın yıkıcı etkisi ve doğa şartları nedeniyle bu yapılardan geriye sadece kilise binası kalır. Kilisenin mimari planı merkezi kubbeli ve dört yapraklı yonca biçimli haç plan şemasına sahiptir. Bu plan tipi Orta Çağ dönemi Kafkas ve Ermeni mimarisinin en karakteristik özelliklerini yansıtır. Yapıda kullanılan kızıl renkli andezit tüf taşı kiliseye gün batımında ve gün doğumunda gölün maviliğiyle muazzam bir tezat oluşturan büyüleyici görünüm kazandırır. Dıştan bakıldığında oldukça yüksek bir kasnağa oturan kubbe yapının dikey anıtsallığını vurgular. İç mekanda ise haçın kolları beşik tonozlarla örtülür ve merkezi alan kubbeyle taçlandırılır. Kilisenin doğu, batı ve güney cephelerinde yer alan giriş kapıları yapının dış dünyayla olan bağlantısını sağlar. Akdamar Kilisesi'ni dünya mimarlık tarihinde asıl benzersiz kılan unsur dış cephelerinde yer alan kabartma bezemelerdir. Kilise taş işçiliğinin adeta heykel sanatı gibi duvara işlendiği döneminin en görkemli örneğidir. Dış duvarları kuşatan yatay kabartma kuşaklar dini ve dünyevi temaları büyük bir titizlikle işler. Bu kabartmalarda Tevrat ve İncil'den alınan dini sahneler, peygamberlerin hayatlarından kesitler ön plana çıkar. Örneğin Davut'la Golyat'ın mücadelesi, Yunus peygamberin denize atılması ve balık tarafından yutulması, Adem'le Havva'nın cennet bahçesindeki yasak meyve hikayesi,

Daniel peygamberin aslanlar inindeki duruşu ve İshak'ın kurban edilişi gibi sahneler taşın üzerine resmedilir. Bu dini anlatıların yanı sıra saray hayatını, av sahnelerini, dönemin kıyafetlerini, bitkisel motifleri ve çeşitli hayvan figürlerini içeren dünyevi kompozisyonlarda cephelerde geniş yer tutar. Aslan, boğa, kartal, tavus kuşu gibi güç, asalet ve kutsallık sembolü olan hayvanlar, asma dalları ve üzüm salkımlarıyla örülü bitkisel bordürlerin arasında sergilenir. Kral Gagik'in kendisi de batı cephesinde kilisenin maketini Hazreti İsa'ya sunarken tasvir edilir. Kilisenin iç mekanı da dış cephesi kadar etkileyici ve anlamlıdır. İç duvarlar, fresk adı verilen duvar resimleriyle bezenir. Bu freskler, Hazreti İsa'nın hayatından sahneleri, mucizelerini, çarmıha gerilişini ve dirilişini konu alır. Zaman içerisinde doğal faktörler ve beşeri müdahaleler nedeniyle zarar görmüş olsalar da bu duvar resimleri Orta Çağ Hristiyan sanatının ve duvar resmi geleneğinin Anadolu'daki en önemli belgelerindendir. Kubbe içi, tonozlar ve absis bölümlerinde izleri görülebilen bu resimler kilisenin mistik atmosferini derinleştirir ve yapının inanç tarihindeki yerini perçinler. Akdamar Kilisesi yüzyıllar boyunca sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bölgedeki dini ve kültürel hayatın merkezi olan bir manastır kompleksi olarak işlev görür. 14. yüzyıldan itibaren kilisenin çevresine çeşitli ek binalar inşa edilir. Batı tarafındaki Jamatun adı verilen cemaat yeri, güneydeki şapel ve çan kulesi, yapının sonraki dönemlerde de aktif olarak kullanıldığını ve ihtiyaçlara göre genişletildiğini kanıtlar. Kilisenin etrafında yer alan tarihi mezarlık ve buradaki haçkar denilen taş haçlar, adanın yüzyıllar boyunca süren inanç turizminin ve manevi öneminin en sessiz tanıklarıdır. Akdamar Kilisesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı ve titiz restorasyon çalışmaları sonucunda yeniden hayat bulur. 2005-2006 yıllarında yürütülen bilimsel restorasyon projesi, yapının mimari bütünlüğünü korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefler. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kilise 2007 yılında anıt müze olarak ziyarete açılır. Bu adım kültürel mirasın korunması ve evrensel bir değer olarak yaşatılması adına uluslararası alanda büyük takdir toplar. 2010 yılından itibaren ise yılda bir kez Eylül ayında kilisede özel bir ayin düzenlenmesine izin verilir. Bu ayin, adanın ve kilisenin sadece bir müze olmadığını, aynı zamanda yaşayan bir inanç ve barış köprüsü olduğunu tüm dünyaya gösterir. Van Gölü'nün turkuaz suları ortasındaki bu tarihi inci, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti, tarihçiyi ve sanat tarihçisini kendine çeker. İlkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte adanın sunduğu görsel şölen Akdamar Kilisesi'nin estetik değerini bir kat daha arttırır. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin ve inançların kesişim noktası olan Anadolu'nun bu çeşitliliği nasıl bir zenginliğe dönüştürdüğünün en somut örneklerinden olan Akdamar Kilisesi, taşıdığı üstün evrensel değerler, mimari özgünlük ve taş işçiliğindeki benzersiz ikonografi sayesinde 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edilmiştir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem.

değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor.

Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak,

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Nikolay Vladimirovich'in mektubuyla Belarus'a uzanıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Rusça masasının değerli çalışanları ve dinleyiciler. Dünya Radyo gününüzü içtenlikle kutlarım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, dünya radyoları arasında çok güçlü bir yerde. Programlarınız, Türk toplumunun çeşitli alanına dair tarafsız, ilginç ve eksiksiz bir bilgi kaynağı. Ayrıca yayınlarınız Türkiye'nin zengin kültürü, tarihi, harika tatil köyleri ve eşsiz manzaraları, halk gelenekleri, müziği, folklörü hakkında hikayelerle dolu. Muhteşem Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu Aralık 2003'te tesadüfen keşfettim ve şimdiye kadar elimden geldiğince büyük bir zevkle takip ettim. Her zaman büyük bir sevinçle, bazen heyecanda ve sunucuların çok sevdiğim tanınabilir seslerini duyma beklentisiyle. Sizi Minsk'ten dinliyorum. Bunlar benim için en zevkli anlar. En ilgimi çeken programlarınız siyaset, tarih, kültür ve sanat üzerine olanlar. Büyük bir zevkle Ayın Sorusu gibi yarışmalara katıldım. Eşsiz ve büyüleyici geleneksel Türk müziklerini gerçekten çok seviyorum. Programlarınız tarafsız, sıcak ve modern. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı

Hakan Fidan, Bakü'nün işgalinden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi ve kıyıdaşı Ceyhun Bayramov'la da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceği söylendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi. Milli Uzay Programı'nın en iddialı hedeflerinden biri olan Ay Araştırma Programı'nda önemli bir aşamaya geçildi. Türkiye'nin Ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından uzay aracının görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, Ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz, dedi. Havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye bir ilke daha imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Milli olarak geliştirilen bir hava platformuna, uluslararası standartlara uygun ve tamamen yerli insan kaynağıyla yürütülen kapsamlı sertifikasyon süreci sonunda ilk kez askeri tip sertifikası verildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet artıyor. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, İsrail'in soykırım projesini raporla ortaya koydu. Kuruluş, İsrail'in Filistinlilerin bölgedeki

0: 6 boru hattının kapatılması ihracat için çıkış rotalarını kısıtladı. Hattaki kesintinin uzaması halinde dünya günlük 4 milyon varillik sevkiyat riskiyle karşı karşıya. Aksamaların devam etmesi durumunda küresel petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının artması bekleniyor. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerikan yapımı bir İHA'yı düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da iki balıkçı teknesini vurduğu açıklandı. İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Taraflar arasında tansiyon giderek yükseliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkentini vurdu. Ukrayna bir Rus petrol tesisine hedef aldı. Savaş Avrupa semalarında da gerginliği artırıyor. NATO unsurları Litvanya hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. İstifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını ifade etti. Ve spor filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 yenildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 26, İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 17, Bakü 29. Az bulutlu olmak üzere Lefkoş 37, güneşli olmak üzere Kerkük 39, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Berlin 24, Paris 25, Sofya 22, Üsküp 27, Tiran 29 ve sağanak yağış olmak üzere Brüksel 24, Viyana 22, Saraybosna 24. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberle dinleriz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Küresel Analiz.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz'e hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu. Bendeniz Kutluhan Görücü, Van Okuman'ın masasında sesimi sizlere Melih Demirezel iletiyor. Hocam hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Hocam geçen hafta yoktuk maalesef.
2: Evet.
1: Öyle bir
2: izin vermiş olduk
1: ama artık Eylül'ün de ortasına geldiğimize göre adeta bir yeni sezonda başlıyor diyebiliriz. Genelde programlarda Eylül, Ekim gibi sezonlar başlar, yazbaşı biter ama biz neredeyse izleyicilerimizden kopmamak için 54 hafta programa devam etmeye çalışıyoruz. Sadece böyle arada nüans küçüklükler olabiliyor. Hocam şimdi tüm dünyada aslında bir ekonomik kriz havası giderek kendini göstermeye başlıyor. Özellikle bu petrol fiyatları, ABD, İran ve İsrail savaşından ötürü işte Hürmüz Boğazı, şimdi Babülmendep bin

0: bir anlamda tehdit altına girmesi, işte Suudi Arabistan'daki çeşitli rafinerilerin vurulması, öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerileri hedef alması vesaire gibi giderek enerji arzında, özellikle petrol arzında çok büyük sorunlar var ki bugün işte Suriye'de buna yönelik gösteriler var. Türkiye'de mazot fiyatının 100 liraya yaklaştığını görüyoruz ki yakında 107 dolar olan petrol belki de 100 liraya da geçecek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık dünyada yeni bir dönem mi başlıyor?
1: Evet, tabii iyimser olmak için çok fazla indikatör, gösterge yok maalesef. Senin de çizdiğin karanlık tablonun içerisindeyiz hepimiz. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonistlerin yönlendirmesi manipülasyonuyla İran'a karşı başlattığı İsrail-ABD saldırısı önemli bir tetikleyici unsur oldu. Tabii bununla birlikte 4 yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının iyice tahkim olması, eskale olması, birbirlerinin enerji altyapılarını hedef almaya başlamaları, yine İran'ın asimetrik güç unsurlarıyla ABD'ye cevap vermesi, Hürmüz Boğazı'nda kontrol sağlama çabası, tanker savaşları, bir yandan da Husilerin Suudi Arabistan'la içine girdiği çatışma sarmalı. Burada karada ilerleyerek Bab-ül-Mendeb bölgesindeki adaları da kontrol sağlaması ciddi bir enerji krizini takip edecek görüntüye neden oldu. Şimdi iki tane sorun var burada. Bir, doğrudan ham petrol noktasında bu da Brent fiyatını, Amerikan işte tipi petrolü ya da Ural petrollerini farklı göstergelerle anılan farklı petrol türlerinin fiyatın artmasına neden oluyor. İşte 100 dolar bandını geçen fiyatlamalardan bahsediyoruz ki bu tabii vadeli işlemlerde. Yani şu anda siz hemen petrol almak istediğinizde genelde bir ekstra prim de ödemek zorunda kalıyorsunuz. 120 dolar, 130 dolarlara kadar çıkan bir petrol maliyeti. Tabii bunun ötesinde asıl daha da büyük bir kriz rafinere edilmiş ürünler noktasında. Burada da özellikle Rusya'daki rafinerilerin Ukrayna tarafından vurulmaya başlanması, Rusya'nın ihracat yasakları getirmesi dizel ve benzinde çok ciddi anlamda özellikle dizel piyasasında bir sıkılaşmaya neden olmuş görünüyor. Tabii talebin de arttığı bir dönemdeyiz. Bir yanda tarımda, ulaştırmada birçok alanda dizel ana üretimde temel bir ihtiyaç ve bu küresel enflasyonu da tetikliyor. Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada enflasyonu zorlayan, yukarı gitmesini sağlayan bir etki yaratıyor. Şimdi tabii en son Husiler biliyorsun ya da Irak menşeli Şii milisler yani bu hattını vurdu. Yani Doğu Batı hattında Suudi Arabistan Hürmüz'deki ablukayı kırmak için yan bu hattından Kızıldeniz üzerinden veya Süveyş kanalı üzerinden dünyaya petrol ihracatı veya rafine edilmiş ürün ihracatı yapıyordu. Oradaki pipeline'lar işte o boru hatları ve onların pompa istasyonları da vuruldu ve o hat kesildi. Bu iyice bir petrol krizini, arz krizini tahkim edecek bir durum oluşturdu. Tabii büyük bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. Dünyanın önleyici bu tip güvenlik açısından ulusal güvenlik stokları vardı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın çağrısıyla ülkeler başta ABD, Japonya, Avrupa Birliği olmak üzere yine Türkiye buna dahil bu ulusal rezervlerden harcayarak belli bir süre idare ettiler krizin tahkim olmasını engellemeye yönelik. Yine Çin kendi rezervlerini kullandı ve uzun bir süre ithalatını azaltmıştı. Ama artık orada da sona doğru geliyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin rezervlerinin çok düşük olduğu şu anda biliniyor. Bu da petrol fiyatları üzerinde ekstra bir baskı yaratıyor. Amerika'da işte benzinin galon fiyatı 6 doları geçmiş durumda.
0: Bu neredeyse iki katı anlamına geliyor.
1: Seçimlerin yaklaştığı bir dönemde çok ciddi bir krize neden oluyor. Trump'a verilen desteğin azalmasını beraberinde getiriyor. Avrupa devletleri büyük bir doğalgaz krizi içerisinde. Depoları büyük ölçekte boş. Dünya piyasasının çok üstünde astronomik rakamlarla doğalgaz ithal etmek durumunda kalıyorlar. Bu onların ihracat potansiyellerini, ekonomilerini ciddi anlamda etkiliyor. Muazzam bir krizle karşı karşıyayız. Şimdi bu krizi çözebilmek adına çeşitli çabalar da var. Bir yandan işte arabulucular İran'la ABD arasında mekik dokuyorlar ama burada İran maksimalist taleplerle şu anda geliyor. Askeri açıdan asimetrik güç unsurlarıyla avantaj elde etmiş durumda ve ABD İran'a söz geçiremiyor amiyane tabirle. Şimdi Trump yeni bir hamle yaparak Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyor. Daha önce CIA Başkanı biliyorsunuz ziyaretler gerçekleştirdi. Ardından Trump'ın temsilcileri Putin'le ve Zelenski'yle görüştü. Orada en azından birbirlerinin enerji altyapısını vurmamalarına yönelik bir anlaşma zemini oluşturmaya çalışılıyor. Bu sağlanabilirse kısmi bir rahatlama, geçici bir süre olabilir ama bunun sağlanması, sağlandıktan sonra sürdürülebilmesi kolay değil.

0: 40 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta defalarca bu tarz girişimler oldu ama hiçbir zaman başarılı olmadığını
1: Hocam
0: gördük
1: bir de diğer taraftan
0: bu durumun.
1: şöyle düşünmek gerekmiyor mu? İran ve mücaverindeki bölge aslında dünyada nasıl bir yere denk geliyor? Yani bugün Hürmüz'ü kapattığınız zaman
0: Evet.
1: Amerika'daki, Teksas'taki bir çiftçinin inanılmaz bir maliyet artışına, enflasyona maruz kaldığını görüyorsunuz. Bir yandan çok entegre olmuş bir dünya karşımızdayken, diğer yandan da bence İran'ın dünya üzerinde kapladığı hacminde hiç de öyle hafife alınabilecek bir tarafının
0: Ya
1: olmadığı görüldü.
0: kesinlikle, kesinlikle
1: Yani
0: bu tespit çok doğru.
1: bence bu açıdan da değerlendirilmeli.
0: İran'ın asıl gücü buydu zaten.
1: Özellikle Türkiye bağlamında da hani yapılan analizlerde hani böyle Türkiye çok edilgen bir pozisyonda tutuluyor ki İran'ın karşısında Türkiye'nin ekonomik hacmi dünyada kapladığı, dünya ekonomisini kapladığı ekosistemdeki yeri, işte birçok doğal kaynak akışının merkezinde olması ki Türkiye'nin kendisine enerji hub'ı yapmak gibi bir hedefi de var. Hani Türkiye özelinde de bazı analizler yapıldığı zaman İran'ın kapladığı yerden hareketle dünyada Türkiye'nin de kapladığı ve potansiyel olarak tehdit edebileceği coğrafyalar da var. Yani bugün İran Hürmüz'ü tehdit ediyor. Yarın Türkiye işte Doğu Akdeniz'i, Boğazları vesaire bunları tehdit ettiği
0: Ya tabii
1: zaman
0: Türkiye'nin de jeopolitik
1: Türkiye'nin
0: açıdan
1: hacmini de düşünmek gerekir diye düşünüyorum.
0: stratejik bir öneme sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Doğu Batı aksında hem enerji arz güvenliğinde hem ticaret koridorları açısından hem de Karadeniz-Akdeniz bağlantısallığı ve burada Çanakkale-İstanbul Boğazları gibi meseleler üzerinden Türkiye dünya ekonomisi için, jeopoliti için İran kadar önemli bir ülke. Tabi İran avantajı kendi gücünden değil de orada Hürmüz'ü kapattığı zaman diğer tüm körfez ülkelerin bağlantısını kesebiliyor. Yani Irak başta, Kuveyt, Bahreyn, burada Suudi Arabistan önemli bir kısmı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Hem
1: Evet.
0: doğal gaz hem de petrol hem de rafine edilmiş ürünler bağlamında dünyanın işte neredeyse 25 milyon varil civarında olduğunu düşünün. %25'ine tekabül gelen bir hattan bahsediyoruz. Yine Husiler Babılmendep üzerinden %5'lik bir hattı kesebiliyor. İran'ı güçlü kılan bu. Ama tabii kendi jeopolitik derinliği, askeri asimetrik güçleri, en azından ağır kayıplar yaşasa bile yenilmeme iradesi gibi öne çıkaran İran'ı özellikler var. Tabii bu bahsettiğimiz şey Türkiye için de geçerli. Türkiye'nin tabii İran'dan farklı olarak çok büyük bir gayri safi milli hasılası da var. Dünya ekonomilerinin içerisinde 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Dünya ile çok eklemlenmiş bir ekonomi. Dolayısıyla bunu da tabii Türkiye'de güçlü kılan özellikler var. Şu anda gelinen noktada az önce ifade ettiğim gibi küresel enerji krizi bunun dünyada yarattığı bir etki var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa devletleri ve Batılı ülkeler özellikle ciddi anlamda borçluluk oranları yükselmiş ülkeler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda kamu borcu 40 trilyon doları geçmiş durumda. Yani inanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. 40 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin gayri safi
1: Türkiye'nin
0: milli
1: neredeyse
0: hasılası
1: 40 katı
0: 1,5
1: yani.
0: trilyon dolar.
1: İşte 20-25.
0: Amerikan borcu 40 trilyon dolar. Çok büyük bir rakam. Ve bunun sadece faizi şu anda 1,5 trilyon dolara neredeyse yaklaşmış durumda ve Amerika'da tahvil faizleri her geçen gün artıyor. Bugün son rakamlara baktım. 10 yıllık faizler 5,0304 bandına gelmiş durumda. Yani eğer 5'i geçerse 10 yıllıkların büyük bir ekonomik krizi tetikleyebileceği, borsalarda büyük satışlara neden olacağı analizleri yapılıyordu bundan 2-3 ay önce. Faizler o sırada 4,2-4,3'ler bandındaydı. Şimdi 5'i geçti. İngiltere'de daha yüksek faiz oranları var. Keza Almanya'nın ve Avrupa devletlerinin faiz oranları da yükseliyor. Şimdi bu sürdürülemez bir noktaya doğru gidiyor. Amerika zaten çok devasa bütçe açıkları var. Hele ki Trump seçim işte rüşvetleri kabilinde eğer Cumhuriyetçiler kazanırsa yaklaşan seçimleri her Amerikan vatandaşına 5.000 dolar ödeme vaadinde bulundu. Bu sadece 1,5-2 trilyon dolarlık ek yük anlamına geliyor Amerika Birleşik Devletleri için. Yani böyle iyice zayıfladıkça Amerika kurumsal yapısı çöktükçe böyle daha önce Orta Doğu devletlerinde ya da geri kalmış devletlerde gördüğümüz siyasi hareketler, popülizm kendini öne çıkartıyor ve Amerika'nın gerileyişini daha da hızlandıracak bir etki yaratıyor. Şimdi büyük bir borçluluk sorunu var, borcu çevirme sorunu var. Küresel enerji krizinden dolayı artan bir enflasyon baskısı var. Şimdi enflasyon arttıkça merkez bankaları yeniden faiz yükseltme trendine giriyor. İşte Fed önümüzdeki günlerde faiz artırması artık kesinleşmiş gibi neredeyse. Avrupa Merkez Bankası faizleri artırdı. İngiltere ve keza Japonya'da benzer şekilde hareket ediyor. Dünyada yeniden yükselen bir faiz dalgası. Enflasyonu bastırmak istiyorsun ama enflasyonun temelli artan talep değil, arzla ilgili meseleler, arz eksikliği.

0: ve kıtlığının yarattığı bir enflasyon var. Bu da öyle faiz yükselterek çok durdurabileceğiniz bir enflasyon tipi değil. Türkiye'de uzun bir süre benzer sorunlar biliyorsun yaşadı.
1: Hala daha
0: Dolayısıyla bu
1: yaşamaya devam
0: küresel
1: ediyor.
0: açıdan ciddi bir soruna işaret ediyor. Bunun elbette maalesef Türkiye'ye de etkileri olacak. Türk ekonomisi zaten zor bir dönemden geçiyordu. Biliyorsunuz uzun süredir sıkı mali ve para politikasıyla enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Bunun şirketlere, reel sektöre, hane halkına olumsuz etkileri var. Ama bir yandan da arz temelli enflasyonla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Ve tam bunlar yaşanırken yanı başımızda hem kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran-ABD Hürmüz ve işte tanker savaşları bağlamında yükselen petrol ve enerji maliyetleri bunlar Türkiye'nin ekonomisine de sarsan etkiler yaratıyor. Şimdi küresel bir resesyon tehlikesi karşımızda. Yani bu yüksek faizler, yüksek enerji maliyetleriyle birleştiği zaman küresel bir resesyona neden olabilir. Bu resesyon da tabii borsalarda, sermaye piyasalarında çok büyük satışlar ve ciddi anlamda gelir düşüklüklerine neden olacak. Dünyada işsizliklere ciddi anlamda neden olacak ve yeni askeri çatışmalara neden olacak bir zemin oluşturabilir. Tabii diğer bir tehdit de parantez açıp belki bunu da söylemek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer çeşitli Kore gibi, Japonya gibi ülkelerde çok aşırı şişmiş olan teknoloji firmalarının fiyatları. Burada özellikle yapay zeka meselesi üzerinden çok büyük beklentiler oluşturuldu ve astronomik şekilde bu şirketlerin, ilgili şirketlerin borsalarda değerlerin arttığını gördük. Yani trilyon dolarlardan bahsediyoruz her şirket için. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tartışma da başladı biliyorsun. Yapay
1: Evet.
0: zeka şirketlerinin ve bu yapay zeka gelişiminin çok kontrolsüz olduğu ve tehlikeli noktalara doğru gittiği ve bu süreci yavaşlatmak gerektiğine ilişkin özellikle sektör temsilcileri bunları ifade etmeye başladılar. Trump bunu bir tehdit gördü ve hayır böyle bir şeye gerek yok. Büyük bir dünyada rekabet var. Yapay zeka konusunda güvence benim gibi bir
1: Ama
0: şey
1: hocam orada sanki yapay
0: söylemeye
1: zeka
0: başladı.
1: şirketlerinde de böyle çok hani bunlar samimi olarak ya çok ilerlersek kontrol edemeyiz gibi bir şeye geldiler de sanki o çok bana inandırıcı gelmedi yani. Sonuçta
0: Trump gibi mi düşünüyorsun sen de?
1: yani Trump gibi mi bilmiyorum da önce biliyorsunuz bir yapay zeka şirketine ayrılan bir isim açıklama
0: Evet.
1: yaptı. Ya hiç kullanılmamış bir Twitter hesabından böyle işte tüm dünyayı tehdit edebilecek bir noktaya gidiyor ve artık hani ben bunun ahlaki sorumluluğunu taşımak istemiyorum gibi bir ayrılık mesajı vardı. Ama baktığımız zaman onun arkasında süren tartışmalar sonra işte ön almaları vesaire belki de sizin dediğiniz gibi hani yapay zeka tarafında aslında şişen bir balon var. Gerçekten hani burada senaryolar konuşuluyor hocam. Yapay zeka tüm işleri ele alacak. Yapay zeka belirli bir
0: Evet.
1: insanın iş kaybına neden olacak. Ya da çok daha sınırlı bir hani 3-4 tane senaryo var günün sonunda. Burada çalışan senaryolarda hani yapay zekanın hayal ettiğimiz kadar acaba bir şeye tekabül etmeyeceği mi ortaya çıktı ve bu fiyatlandırmalar mı
0: Ya bence
1: aslında
0: her
1: biraz
0: ikisi de.
1: şey?
0: Şimdi
1: İkisi de mi?
0: ben ikisinin de doğru olduğunu düşünüyorum. Birincisi beklentiler gerçekliğin çok üzerindeydi. En azından yapay zeka çok astronomik bütçelerle para harcayan, yatırım yapan şirketlerin ekonomik açıdan bunların karşılığını alamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu ciddi bir finansal çöküşe ve kendini sürdürülemez noktaya getirebilir. Bir de Amerika'da maliyetler çok pahalı, tamam mı? Yani o veri merkezleri, ilgili enerji maliyetleri, insan kaynakları. Ama Çin bunun çok daha hızlı, efektif ve ucuza sunabiliyor bazı yapay zeka çıktılarını. Bu ciddi bir şeye çatışmaya ve Amerikan batılı şirketlerin çöküşe neden olabilir. Bu ayrı bir tartışma konusu. İkincisi ise yapay zekanın oluşturduğu o hızlı ilerleyiş ve ahlaki kodları gözetmeden yürütülen gelişim süreçlerinin oluşturacağı tehdit. Ben bunu da gerçekten önemsiyorum. Bu ilk defa ortaya çıkan bir şey de çok uzun yıllardır aslında sektörün etrafında olanlar tarafından tartışılan bir mesele. Şu anda bunun ama özellikle gelişen teknolojik gelişimler bağlamında artık daha ciddi bir tehdide dönüşme ihtimali. Bunu sektör temsilcilerinin bence çok da öyle gönüllü şekilde ifade ettiklerini zannetmiyorum. Çünkü kendi şirketlerine ve onların mali yapısına da ciddi anlamda zarar verme kapasitesine sahip. Bunları birlikte değerlendirmek gerekir ama öyle veya böyle ekonomik anlamda baktığımızda bu çok büyük bir tehdit. Büyük borsalarda ciddi bir satışı tetikleyebilir. Bu da genel anlamda reel ekonomiyi ve diğer finans sistemlerini de ciddi anlamda etkisi altına alabilir. Yani dolayısıyla birçok risk aynı anda görünür olmaya başladı. Yani yükselen tahviller, küresel enerji krizi, yüksek borçluluk, borsalardaki aşırı fiyatlanma, balon oluşumu ve yapay zekanın yeteri kadar verimlilik ve reel ekonomi üzerinden kendi kendini finanse etme yeterliliğinin olmaması. Bunun ötesinde tabii Trump gibi bir başkan tarafından yönetilen Amerika riski.

0: Yani şu anda tüm dünyayla kavga eden, küresel düzeni tamamen parçalamış, çok tutarsız, yeri geldiğinde gümrük vergileri ortaya koyabilen, ülkelerle böyle ikili çatışmalara giren, gelecek öngörülemez bir başkan var. Ve seçimler, işte bir anda İsrail'deki seçimler, Amerika'daki seçimler, bunların yaratabileceği etkiler gibi birçok belirsizlikle karşı karşıyayız. Rusya-Ukrayna savaşı gittikçe tırmanma merdiveni de daha yukarılara doğru gidiyor. Tüm bunlar bence küresel ekonomi için hiç iyi göstergeler değil açıkçası.
1: Hocam bir de aslında buralara gelmişken yapay zeka falan da dedik. Biliyorsunuz küreselimiz herhangi bir yerden alıp başka bir yere götürebilecek nitelikte iş çıkartıyor. Ben bir de sizle de konuşamadık. Aslında Tesla'nın yeni çıkardığı Cybercab'leri görmüşsünüzdür muhtemelen siz de.
0: Evet.
1: Yani Amerika'da inanılmaz bir şeye dönüştü. Tabii tüm dünyayı etkiledi. Ya bakıyorsun artık çok da şahıs arabası almana da gerek yok. Anında çağırdığın geri gittiği, senin bir anlamda şoförsüz bir şekilde hayatını devam ettirebileceğin yeni bir model ortaya çıktı. Ya, Türkiye'de de biliyorsunuz hem taksi hem de işte bu taşıma sektörleri inanılmaz bir şekilde aslında hacim oluşturuyor. Ve burada çalışan da aslında milyonlarca
0: Tabii.
1: insan var. Bir, bunun Türkiye'ye gelişin olabilir mi? Yani yakın zamanda görüyor musunuz bunu? İki, bu teknolojilerin yani yapay zeka destekli şoförsüz araçların, işte bunlar muhtemelen yarın öbür gün denizde olabilir veya bir servis veya otobüs firmadan
0: Uçaklar.
1: uçaklar vesaire buna dönüşebilir. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bunu da
0: Ya
1: bence
0: genelde
1: konuşalım hazır konu gelmişken.
0: insansızlaşma dediğimiz olgu artarak devam ediyor. Ben bir süre önce Çin'deydim. Orada çok büyük şey Unitree gibi firmaların Ar-Ge merkezlerini de ziyaret etmiştim. Robotik teknolojisi de bir anda ilerliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir insansızlaşma veya insanın yapacağı işleri robotların ya yani merkezi bir şekilde, otonom şekilde veya doğrudan fiziksel olarak robotların yapacağı bir denklem. Hatta bu Unitree firmasının işte insansız robotlar Türkiye'de gelmeye başladı biliyorsun. Birçok şirket, işte restoran falan böyle görsel olarak onları kullanıyor. Servis yaptırmaya başladı. Henüz daha tam böyle yeteri kadar pratik değil. Daha biraz işin reklam boyutu bu. Ama işte
1: Ama Tesla'nın şeyi çok daha net yani.
0: fabrikalarda mesela otomasyonlarda, kargo şirketleri işte yine insansız araçlar Tesla başta olmak üzere yine Çin menşeli veya farklı birçok otomotiv firması şoförsüz bir şekilde faaliyetler yürütmeye başladı. Tırlar vesaire artık taksiler şoförsüz olarak çalışabiliyor. Bunlar genel trendler ve bunlar artarak devam edecek. Yani bunun önünde duramazsın. Bunu yönetmek zorundasın. Bunun artıları var, eksileri var. Artıları verimlilik, çok daha ucuza işte düşük maliyetlerle bu sistemleri kullanabiliyorsun. Ha, güvenlikle ilgili riskler var. Bir, onu yönetmen lazım. İki, insan kaynakları ne olacak? Yani milyonlarca insan işte şoförlükten ekmek yiyor değil mi? Böyle bir sektör var. Onların aileleri var şimdi. Bu insanlar eğer böyle bir olgu oluşursa işsiz kalacaklar. Bu insanlar alternatif olarak hangi sektörlerde çalışabilirler veya bu kadar insan çalıştırabilecek artık sektör olacak mı? Yani şimdi bir yapay zeka bir şirkette diyelim 50 kişi çalışıyor. Sen çok güçlü bir yapay zeka otomasyonu eklediğin zaman 40 kişi önce düşüyor. 30'a 20, 10 kişiyle bile o 50 kişinin işini yapmaya başlıyorsun. Yani grafik dizaynerler mesela düşün, yazılımcılar vesaire artık bunlara hiç ihtiyacın kalmayabiliyor. Yapay zeka çok iyi kullanan yapay zeka operatörlerine ihtiyacın var artık. Onlarca kişinin işini çok daha az kişiyle verimliliği artırarak yapabiliyorsun. Ama işte bu da farklı bir şeye neden olacak. Bu gelecek projeksiyonları üzerinden tabii bunu futuristler bu konularda çalışıyor. Gelecek nereye gider ama çok ciddi anlamda bunu hazırlanmak, bununla ilgili düşünmek, nereye doğru gideceğini anlamaya çalışmak lazım. Mesela Türkiye bu konuda özellikle savunma sanayi alanında çok iyi biliyorsun. Hem özel şirketler Baykar gibi hem de devlet kurumları işte TUSAŞ'ına, Roketsan'ına kadar birçok Aselsan çok fazla insansız araçlar yapıyorlar karada, denizde, havada ve bu konuda Türkiye çok öncü ülkelerden bir tanesi. Çok ciddi ihracatlar da yapılıyor. Çok büyük hacimli, katma değerli
1: Hocam
0: üretim
1: peki
0: de yapılıyor bu konuda. İşte bunun sivil alanda da Türkiye drone alanlarında güçlenecektir diye düşünüyorum. Yani robotik teknolojisine de hem yapay zeka hem robotik teknolojisine Türkiye çok ciddi yatırımlar
1: Hocam
0: yapmalı, artırmalı.
1: şöyle bir sektörleşme olabilir mi? Sonuçta insansız araç yapımında veya burada sonuçta devlet neredeyse bir teker. Bugün Baykar'ı saymasak veya Baykar da bu işin ortağı oldu. Hani bu tıpkı TOGG'da uygulandı veya TOGG'un bir parçası olarak bu teknolojiler Türkiye'de de üretilip yani tıpkı Tesla'nın yaptığı
0: Ya
1: insan
0: şey burada TOGG
1: otomasyon
0: bence önemli. Orada
1: öncü olabilir mi?
0: Tesla'nın otonom kullanım meselesi.

0: hikayesini Türkiye'de şey yapabilir.
1: Hocam
0: Hayata
1: biliyorsunuz
0: geçirebilir. Bununla
1: mesela
0: ilgili muhtemelen çalışmalar da vardır diye düşünüyorum. Yani benim uzmanlık alanım değil ama.
1: ben şöyle bir şey düşündüm. Hani şimdi mesela direkt Tesla başvuru formunda bulunuyorsunuz. Aracınızı alıp onu bir taksiye dönüştürebiliyorsunuz. İşte o şekilde, hatta bir filo şeklinde de alabiliyorsunuz. Mesela Türkiye'de de bu şekilde olabilir mi? En azından Türkiye'deki o taksici sektöründen de bir kısım insan buraya yatırım yapabilir. Aslında sektör kendi içerisinde bir anlamda dönüşmüş olur.
0: Bilmiyorum, şimdi
1: Bunlar bu ara...
0: şoförler odasını karşımıza almayalım.
1: Ama şöyle,
0: Ya
1: hani
0: Türkiye'de
1: herkese
0: lobiler
1: olan
0: var
1: açıldı.
0: biliyorsun,
1: Evet.
0: burada kim kendi aleyhine olacağını düşünürse o konuda lobi yapıp güçlü bir şekilde kendi insan kaynaklarını, maddi gücünü siyasiler üzerine kullanarak etki oluşturmaya çalışıyor. Gerçi tüm dünyada da böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde de
1: Evet.
0: birçok tartışmalar yapılıyor. Öyle veya böyle bu gelecek bu noktada insansız sistemler, robotikleşme ve diğer tüm insansız sistemler hayatımızın gerçeği olacak, parçası olacak. Bunlar giderek artıyor. Şimdi artık hemen hemen her evde işte robotlar var biliyorsun, temizlik yapıyorlar. Mutfakta benzer şekilde bunlar kullanılıyor. Ya ve şu anda gerçekten o Çin'in robotik teknolojisinde geldiği noktayı da ben gözlerimle gördüm. Yakın bir dönemde bu insansı robotların çok ciddi anlamda görünür olmaya başlayacağını göreceğiz. Bunlar nerelerde? İşte temizlik alanında, kargoda, işte böyle normal insanların çalıştırmasının zor olduğu, maliyetli olduğu, güvenlik gibi alanlarda, sektörlerde çok yoğun şekilde kullanılmaya başlanacak. Dolayısıyla gelecekle kavga edip bunu engellemeye çalışmamalıyız. Tam tersine geleceği yönetmeliyiz. Türkiye geleceği yönetirse çok daha güçlü olacaktır.
1: Hocam bir de bunun yeni şehirleşme, insanların yeniden nerede yaşayacaklarına kadar bence çok büyük bir etki alanı oluşacak. Yani eğer siz arabanızı kendiniz kullanmıyorsunuz ve arabanın içerisindeki vaktinizi verimli bir şekilde
0: Tabii.
1: kullanabiliyorsanız, bu aslında sizin şehir merkezinde oturmayıp
0: Kalmanıza gerek
1: deyip de
0: kalmayacak. Yani düşün, seni çok az sarsacak şekilde 2 saat 3 saatlik yolculuk yapacaksın ve o sırada arabada zaten kitap okuyabileceksin,
1: veya
0: çalışabileceksin.
1: bir şey izleyebileceksin yani,
0: Sosyal
1: tamamen.
0: eğlencelerine katılabileceksin. İşte hızlı trende olmak gibi düşün yani. Hızlı trende mesela
1: Aynen
0: Ankara İstanbul arasında hızlı trene binenler bilir. Ciddi anlamda rahat bir şekilde orada çalışabiliyorsun kendi işlerine ve yıpranmıyorsun
1: öyle. Ve bunun daha
0: da.
1: iyi bir
0: Evet.
1: versiyonu. Çünkü kendi
0: Tabii
1: aracındasın.
0: çok daha
1: Mahremiyetin
0: konforlu
1: çok
0: olacak.
1: daha
0: Bunlar
1: yüksek.
0: çok fazla avantaj alanları da elde etmeni beraberinde getirebilir. Ama tabii bunların hukuki düzenlemeleri, sahadaki düzenlemeleri o kadar çok fazla var ki. Mesela işte insan tarafından kullanmayan bir araç ölümlü bir kazaya neden olduğu zaman bu hukuki çerçevesi nasıl değerlendirecek?
1: Evet.
0: Satın alanın mı, şirketin mi sorumlu, regülatörün, düzenleyicinin mi sorumlu? Çok fazla mesele var. Amerika'da bile henüz daha bunlar tam yerli yerine oturmuş değil.
1: Evet. Hocam teşekkür ederiz. Küresel Analiz bir haftalık aranın ardından bomba gibi bölümle çok iyiydi. Dinleyenler bizi dinlemeye devam etsinler diyelim. Küresel
0: Teşekkür
1: Analiz
0: ediyoruz. Görüşmek
1: biter.
0: üzere.
1: Görüşmek
0: Sağ olun.
1: üzere.
2: Küresel Analiz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Alo.
1: Alo.
0: Efendim.
1: Alo.
0: Sema.
1: Efendim.
0: Güzelim, yarım saat sonra arayabilir misin? Ben arayayım seni yarım saat. Sen arar mısın beni?

İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğim bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğim. Anlatsam anlamazlar, sevda.

içimde salkım saçar, sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçar, kızıl siyah bulutlar, aklımdan keskin bıçak.

Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Günün özeti.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Eylül 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor.

Seriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TRT editörü Mehmet Kancı olacak. Bir telefon kaydımız olacak programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bize İran'ın gündemini aktaracak. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyo konuğumuz spor yorumcusu Hasan Ötkün olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantının öncelikli gündemi terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama oldu. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta yapan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle ilgili Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirmelerde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum dedi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'de de yayılması kabul edilebilir değil dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil dedi. Birleşmiş Milletler, İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırı ve kısıtlamaları 20 yılın zirvesinde açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, İsraillilerin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırı ve hareket kısıtlamalarının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirerek, kadınların şiddet ve tutuklanma korkusu yaşadığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri personeli İran'a karşı saldırılarında 1200 kez kırmızı alarm durumu yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı saldırılarında ABD Hava Kuvvetleri personelinin İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları sırasında saldırı tehdidinde devreye giren kırmızı alarm durumunu 1200 kez yaşadığı bildirildi. İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Rızai, İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın müzakereye açığız söylemine karşılık, İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde tehlike alarmları devreye alındı. Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de bulunduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alınarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. Çin, teknoloji güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlarına yurt dışına çıkış yasağı uygulayacak. Çin'de sanayi ve teknoloji güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Dünya Sağlık

0: Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde müdahale çalışmalarına rağmen Ebola salgını yayılmayı sürdürüyor, şu açıklamasını yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Epidemiyoloji ve Müdahale Analizi Birimi Başkanı Olivier Lepolen, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınına karşı yürütülen benzeri görülmemiş ölçekteki müdahale çalışmalarına rağmen salgının yayılmaya devam ettiğini bildirdi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 107,52 dolardan işlem görüyor. Dün 109,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 105,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9:37 itibariyle kapanışa göre %1,7 artarak 107,52 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TRT editörü Mehmet Kancı. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Türkdoğan.
0: Diplomasi ile ilgili başlıklar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Suriye'deydi. Suriye'de mevkidaşıyla görüştü. Ortak basın toplantısı düzenlediler. Önemli açıklamaları da oldu. SDG'nin entegrasyonu ile ilgili açıklamaları ön plana çıkarıldı. Bir de 15-16 Eylül yani işte bugün ve yarın Azerbaycan ziyaretleri var. Orada da önemli açıklamalar yaptı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Biraz önce dinleyicilerimize aktardık. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'de de yayılması kabul edilebilir değil dedi. İki ziyareti yapılan açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi daha öncesinde hatta Dışişleri Bakanı Fidan'ın bir de Libya ziyareti vardı. Yani Türkiye bölgesindeki ülkelerle yakın ilişkiyi daha da derinleştirerek, ilişkileri daha da derinleştirerek özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı başlattığı saldırı ve İsrail'in bölgede yarattığı istikrarsızlığa karşı belli bir refah seviyesine ticareti sürdürülebilir kılmaya çalışıyor. Ve bunun içinde tabii ki taraflar arasında işbirliğini daha da arttıracak bir takım girişimler söz konusu. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretinde verdiği mesajlara baktığımızda evet, SDG'nin entegrasyonu konulardan bir tanesi ama bir yandan da ekonomik işbirliğinin arttırılmasına yönelik mesajlar ağırlıktaydı. İki ülke arasındaki 4 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması bu yönde atılacak adımların en önemli mesajlarından bir tanesiydi. Tabii ki SDG meselesi artık Türkiye ve Şam yönetimi açısından kapanmış bir defter olarak bakabiliriz. Burada daha ziyade mesele İsrail'in yarattığı istikrarsızlaştırma ortamı ve Suriye devletinin yeniden ayağa kalkmasını önlemeye yönelik yaptığı saldırılar, devam eden işgal hareketleri. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaretindeki ana gündem maddelerinden bir tanesiydi. Geriye dönüp son bir aydaki gelişmelere baktığımız zaman da Şam yönetiminin Fırat'ın doğusundaki otoritesini tesis edebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de desteğiyle Fırat Nehri'nin üzerine inşa edilmiş iki köprü var. Bir de tabii Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaretlerine baktığımız zaman gidilen ülkede, gidilecek olan ülkede hemen öncesinde yaşanan bir takım provokasyonlar ilgi çekiyor. Yani ilgi çekmeli diye düşünüyorum. Mesela Libya ziyaretinden önce Trablus hükümetine ait enerji tesislerine drone saldırısı düzenlenmiş. Hafter yönetiminin istihbarat teşkilatı başkanı da aracına konulan bombayla öldürülmüştü. Ve ardından Suriye ziyaretinin hemen öncesinde de Suriye'de işte Türkçe eğitimin kaldırıldığına dair kaynağı belli olmayan bir takım haberler yayıldı. Ancak bunun da doğruluğunun, karşılığının olmadığı görüldü. Bu da aslında

0: Türkiye'nin bölge ülkeleriyle, çevresindeki ülkelerle kurduğu ilişkilerin bir takım bazılarının nasıl rahatsız ettiğinin önemli kanıtlarından bir tanesi. Bakü ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında da Karadeniz'in güvenliği konusunun ele alınması yalnızca Türkiye'yi ilgilendiren bir konu değil, Azerbaycan'ı da ilgilendiriyor. Çünkü geride bıraktığımız hafta iki Azerbaycan vatandaşı Karadeniz'deki bir gemiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
1: Evet.
0: Onun öncesinde hayatını kaybeden Türk vatandaşları, Türk denizcileri vardı ve önceki hafta sonu Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na davet edildikten sonra Türk sahipli gemilere yönelik saldırıların durduğunu görüyoruz. Umarız bu şekilde devam eder, saldırılar tekrarlanmaz. Ve tabii ki Ukrayna-Rusya Savaşı'nın aldığı boyut enerji fiyatlarını da etkiliyor ve orta koridor dediğimiz ticaret koridoru da bundan derin şekilde etkilenmekte ve Türkiye bir yandan da orta koridorun rahat işlemesi için işte Ermenistan'la devam eden bir normalleşme süreci var ve Ermenistan'ın da yaptığı bir takım yasal değişikliklerin geleceğini görmeye odaklanmış vaziyette Ankara ve Bakü yönetimleri.
1: Peki. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı, müzakereler, yaşanan gerginlikler, Hürmüz Boğazı'nın hala o gemi trafiğine kapalı olması, bunun dünya ekonomisine yansıması, bunları konuşurken ve takip ederken Husilerin Babülmendeb Boğazı'nda iyice etkin konuma gelmesi bölgede denklemi değiştiren bir hamle oldu. Bu yaşanan son durum tabii bu durumuyla da petrol fiyatlarına yansıdı. Onu da biraz önce aktardık dinleyicilerimize. Ciddi bir artış var petrol fiyatlarında. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonra bölgemizi ve dünyayı neler bekliyor?
0: Şimdi tabii Yemen'de Husilerin durumunu ayrı bir dosya olarak artık ele almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu malum Suriye'deki Esad yönetimi, Lübnan'daki Hizbullah ve Irak'taki İran yanlısı örgütler. Evet, bunlar vekil örgütler olarak nitelenebilir ama Yemen'deki Husiler ve Suudi Arabistan arasında yaşanan mücadele artık başlı başına ayrı bir savaş halini aldı. Yani bu Husilerin oradaki siyasetleri ve saldırıları bir vekil örgüt düzeyinde değerlendirilebilecek durumda değil. Çünkü sahip oldukları askeri kapasite onları başka bir boyuta taşımış vaziyette. Yalnız uluslararası denizcilik örgütlerinden önde gelen kargo şirketlerinden de bugün itibariyle yapılan ilginç bir açıklama vardı. Malum Husiler geçen hafta Babülmendeb Boğazı'nın yani Yemen'in batı kıyısını tamamen kontrol altına alırken Boğaz'ın girişindeki iki adaya da hakim oldular. Ancak uluslararası deniz ticaret şirketleri bunun şu an için bir risk yaratmadığını, yani bölgedeki deniz trafiğinin normal şekilde işlediğini ifade ediyorlar. Tabii bu ne kadar bu şekilde devam eder? Bir yandan da Suudi Arabistan'ın limanları Husi füze tehdidi altında, işte Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek için Suudi Arabistan'ın kullandığı ve günde 4 milyon varil petrol, ham petrol taşıyan boru hattı vurulmuş vaziyette.
1: İşte üç kentte tehlike alarmı verildiği,
0: Tabii
1: çaldığı
0: bugün
1: haberini de
0: Mekke
1: aktardık.
0: dahil Suudi Arabistan'ın büyük kentleri için saldırı alarmı verildi. Bir yandan da tabii ki Suudi Arabistan'ın destek arayışları var. Şimdi tabii Mekke anlaşması imzalandı, niye bir şey olmadı diye belki dinleyicilerimiz soruyor olabilir ama bu Mekke anlaşmasının hukuki boyutu, yani askeri kurumsal boyutu henüz hayata geçirilmedi. Bu daha üzerinde çalışılacak ve temelleri atılacak bir yapı. Yani NATO İttifakı da kurulduğunda bir günde faaliyete geçmemişti. Şimdi tabii ilginç olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin iki defa arayıp yardım istemesine rağmen Suudi Arabistan'a Husiler konusunda yardım etmemesi. Bu aslında Suudi Arabistan'ın 2. Dünya Savaşı sonrasında işte Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği ilişkide o güvenlik paradigmasının içinin ne kadar boş olduğunu gösteren bir başka boyut. İran savaşı başladıktan sonra, yani son safhası başladıktan sonra Suudi Arabistan elindeki hava savunma mühimmatı azaldığında Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istedi. Bu yardımı almakta da sorun yaşadı ve

0: hala yaşamaya devam ediyor. Suudi Arabistan belli ki bu 70 yıllık sürede Amerika Birleşik Devletleri'nden en gelişmiş savaş uçaklarını alırsam, İsrail gibi hava üstünlüğüne dayanarak kendime yönelik her türlü tehdidi savururum demiş. Ancak savuştururum demiş. Ancak bunun olmadığı görülüyor. Özellikle bu Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen güçlerinin 9 Ağustos'ta başlayan ve geçen hafta büyük ölçüde tamamlanan Husi saldırısı karşısındaki çöküşünde istihbarat zafiyetlerinin ciddi şekilde önemli rol oynadığı ve neredeyse hiçbir direniş göstermedikleri ifade ediliyor. Yani Suudi Arabistan askeri olarak şu anda kendisine belki bir vekil örgütü olarak nitelediği Husilerden gelecek saldırıları dahi durdurmakta güçlük çekiyorlar ve sadece Suudi Arabistan enerji kaynakları, enerji havzaları yalnızca Husilerden gelen saldırılara açık değil. Irak tarafından ve İran'dan gelen saldırılar da söz konusu. Nitekim bugün sabah saatlerinde Suudi Arabistan'dan bir heyetin İran'a gittiği yönünde haberler var. Belli ki bu Husi saldırılarını durdurmak için Tahran nezdinde bir arayışı var Suudi Arabistan'ın. Ve ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman da bugün Mısır'ı ziyaret ediyor. Yani Mekke Anlaşması'na Mısır'ın katılım ittifakına Mısır'ın katılım konusu orada gündeme gelir ya da gelmez. Ama belli ki Suudi Arabistan kendi içinde bulunduğu durumu değerlendirerek Husilere karşı daha fazla destek arayışında. Bir de şunu unutmamak lazım. Birinci Soğuk Savaş sırasında Yemen zaten ikiye bölünmüş vaziyetteydi. Güney Yemen, Kuzey Yemen olarak ve Birinci Soğuk Savaş'ın bitişinin ardından o nispeten ılımlı iklimde Yemen'de birleşme fırsatı bulmuştu. Ancak 2000'li yılların başından itibaren Yemen yeniden bölündü. Ve belki de o şekilde kalması gerekiyor. Yani sağlıklı olan bu.
1: Evet, peki bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Biraz da yönümüzü Avrupa'ya çevirirsek, Almanya'da geçtiğimiz günlerde Saksonya-Anhalt eyaletinde bir seçim vardı ve Almanya için Alternatif AfD partisi, aşırı sağcı bir parti, önemli bir başarı elde etti. Şimdi iki eyalette daha seçim var. Yine aşırı sağın bir zaferiyle sonuçlanır mı? Sonuçlanırsa Almanya için, Avrupa için, dünyamız için ne ifade eder bu sonuç?
0: Şimdi iki eyaletten bir tanesini AfD'nin kazanacağı kesin. Önümüzdeki hafta sonu Berlin'de Sol Parti'nin adayı, Türk kökenli adayının birinci çıkması, başbakan olması bekleniyor ama tabii Saksonya-Anhalt'tan alınan sonucun AfD oyları için bir rüzgar olabileceğine dair endişeler de var. Almanya geneli için yapılan kamuoyu yoklamalarında göründüğü kadarıyla Hristiyan Demokrat Parti ciddi şekilde düşüş yaşıyor. İktidardaki iktidar ortağı, büyük ortağı %10'lar seviyesinde ve AfD şu anda birinci parti. Belki AfD'nin yine bir takım koalisyon girişimleriyle iktidar olmasına izin verilmeyecek ama bu yöntem artık aşırı sağa karşı işlemiyor. Ne Almanya'da ne Fransa'da. Fransa'da da 1980'lerden bu yana Elize'ye aşırı sağcı bir cumhurbaşkanının gelmemesi için merkez partilerle sol partilerin yaptığı koalisyonda 2027 yılının Nisan ayında yapılacak seçimlerde artık etkili olmayabilir ve Fransa'da da aşırı sağcı bir cumhurbaşkanı görebiliriz. Şimdi Fransa'da Almanya'daki durum nereye doğru gidiyor? Özellikle demokratik Almanya kesiminde entegre olamamış bir Almanya olduğu görülüyor. Yani AfD'nin eski demokratik Almanya eyaletlerindeki ortalama oy oranı %40'ların üzerinde.
1: Çok.
0: Enteresan bir durum
1: Evet.
0: yani tabii orada AfD ve Linke birinci ve ikinci partiler ama AfD arayı muazzam bir şekilde açmış vaziyette. Şimdi yaşananlar 1929-1932 sürecinde Nasyonel Sosyalist Parti'nin iktidara yürüyüş sürecinde yaşananlara çok benziyor. Hitler'in liderliğindeki Nasyonel Sosyalist Parti de ilk girdiği seçimlerde çok sınırlı sayıda sandalye alarak sonunda ama 1932 yılında sistemin tıkanmasıyla sistemin yaşadığı krizle beraber iktidar olma imkanı bulmuş. 1932'den sonra da zaten seçimlerin yapılmasına gerek kalmamıştı. Şimdi AfD partisi ne istiyor? Özellikle yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin her yerde çöktüğünü görüyoruz zaten. İngiltere'de de benzer bir durumlar var. Bu Almanya'da işte siyaseti dengelemek için ve bir kez daha marjinal grupların iktidara gelmesini engellemek için işte Hristiyan Demokrat Birlik Partileri adı altında bir yapı oluşturulmuştu. AfD'nin lider kadrosu şimdi diyor ki biz iktidara geldiğimiz anda Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve o anlayış tasfiye olacak. Artık buna gerek kalmayacak diyorlar. Hatta önümüzdeki hafta sonu yapılacak seçimlerde Hristiyan Demokratların eyaletlerden bir tanesinde barajı dahi %5'lik barajı dahi aşamayabileceği belirtiliyor. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da kurulan siyasi düzenin iflas etmesi yönünde bir ilerleyiş görülüyor. Peki bu ne olacak? Göçmenlere yönelik tabii ki Almanya'nın politikalarında ciddi değişiklikler olacak.
1: Bununla ilgili de çok sert açıklamalar yaptı AfD, değil mi?
0: Şimdi AfD,
1: AfD'nin
0: başbakan olması beklenen, istenen lideri kendisi bir göçmenle beraber. Ayrıntılara girmeyelim de yani İsviçre'de yaşıyor. Alman milliyetçisi ama İsviçre'de yaşıyor. Yani akla mantığa sığmayacak bir takım olaylar olmakta Almanya'da. Yani bir yere oturtmak çok zor şu anda Almanya'da olup bitenleri. Ama daha önemlisi tabii ki Avrupa Birliği böyle bir Almanya ile ne yapacak? Şimdi Almanya dediğimiz ülke Fransa ile beraber, hatta Fransa'nın önünde Avrupa Birliği'nin ekonomik lokomotifi olarak gösterilen bir ülkeydi. Yani bugün Rusya'dan ucuz enerji bulamayan Almanya'nın metal sektörü ve otomotiv sektörü çöküş içerisinde. Ve bir de AfD'nin tabii şöyle bir yarattığı bir problem var Avrupa'nın diğer ülkeleri için. AfD'nin en önemli oy aldığı alan Rusya ile savaşa müdahil olunmaması, savaşa karışılmaması.
1: Hatta masaya oturulması Rusya ile.
0: Tabii ki. Yani belli ki Rusya'dan yeniden ucuz enerji temin edebileceklerini düşünüyorlar. AfD lider kadrosu.
1: Ukrayna'ya askeri yardım yapılmaması. Tabii. Değil mi? Bütün bunların hepsini istiyor AfD.
0: Tabii. Hatta Ukraynalıların belki geri gönderilmesi daha sonra gündeme gelecek. Ve AfD eğer iktidar olursa Avrupa Birliği'ne verdiği paraları da vermek istemiyor. Yani ya Avrupa Birliği projesinin çöküşünü izleyebiliriz.
1: Çok ilginç.
0: Bu gidişatta.
1: Çok ilginç. Bir de İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta ayrılık sesleri diye iki gündür haber yapılıyor gazetelerde. Cardiff'te, Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya geldi. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda yetkilileri, iktidarda bulunan ayrılık partilerinin liderleri.
0: Ayrılıkçı parti liderleri, evet.
1: Evet. Ve kendi kaderlerini tayin etme talebinin de arttığını dile getirdiler. Bir mutabakat da imzalandı diyebiliyorum.
0: Sayın Türkdoğan, düşene herkes vurur. Yani üzerinde güneş batmayan imparatorluk zamanında İngiltere ile beraber olmak herkese yarayabilir idi. Yani muazzam ekonomik kaynaklar, küresel bir güçsünüz. Ama bugünkü İngiltere ile kim niye beraber olmak istesin? Avrupa Birliği'nden ayrılmış bir İngiltere ile. Ve siyasi istikrarsızlık aslında muazzam boyutta. Şu anda bugün seçim yapılsa mevcut başbakanın başbakanlık koltuğunda oturması mümkün değil. İşçi Partisi de orada tasfiye olma yolunda belki ilerliyor. Ve orada da popülist, aşırı sağcı Reform Partisi giderek basamakları tırmanmakta. Orada da birinci parti pozisyonunda şu anda.
1: Neredeyse bütün Avrupa'da bir aşırı sağa yönelim var benim anladığım kadarıyla.
0: Şimdi yarattığınız sahte refah cennetinin sonu geldiğinde, işsizlik maaşıyla insanları besleyemediğinizde ne olacak? Kaynaklar azaldığı, pasta küçüldüğü zaman haliyle o refah, bizde çok sevdiğimiz bir söz vardır toplumda. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Ama Avrupalıları gördüklerinden geri koyuyor şu anda. Yani Avrupa'da doğalgaz depoları boş vaziyette. 2026-2027 kış mevsimini nasıl geçirecekleri belli değil.
1: Yani, hem Rusya-Ukrayna savaşı, hem Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı. Avrupa'yı çok etkiledi.
0: Ayrıca bir de şu var, yani bu benim kişisel görüşüm tabii ama işte Witkoff'la Kushner geçen hafta Moskova ve Kiev'e gittiler ama acaba gerçekten Amerika Birleşik Devletleri Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini istiyor mu, yoksa hatta Almanya'nın da savaşa dahil olmasını istiyor mu? Yani neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yürüttüğü

0: çizgiye baktığımda Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı giderek kendisine bağımlı bir hale getirme gayreti içerisinde. Yani NATO'da işte sorumluluğunuzu üstlenin falan diyor ama yani o enerji açısından tamamen Amerika'ya bağımlı bir Avrupa var artık.
1: Evet.
0: Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin işine geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki sömürgeciler eliyle kuruldu belki ama bugün artık Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı sömürme yolunda ilerliyor.
1: Çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Bakalım
0: Kesinlikle.
1: nasıl sonuçlanacak? Dünyayı, bizleri neler bekliyor? Hep
0: Evet.
1: birlikte göreceğiz.
0: Evet.
1: Peki, böyle bitirelim bugünü. Gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim Arzu
1: katıldığınız için.
0: Tülkan.
1: TRT editörü Mehmet Kancı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon kaydıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç hattımızda bizlerle birlikte olacak. İran'ın gündemini aktaracak bizlere dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından İHA ile vuruldu. Balıkçılardan henüz bir haber alınamadı. Boğaz'a ilişkin de gemi trafiğine dair tartışmalar sürüyor. İran şu ana kadar kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 77 gemiye yaptırım uyguladı. Öte taraftan yine gündemde yeni bir hadise meydana geldi. O da İran Silahlı Kuvvetleri 1 milyon askerin yer alacağı yüzlerce yeni tabur için eğitim sürecini başlatıyor. Bu kapsamda İran'daki vatandaşlara seferberlik kaydı ile ilgili kısa mesaj gönderildi. Öte taraftan müzakerelerin akıbeti de tartışma konusu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereye açığız çıkışına yanıt verdi. Rızai, İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. Bakalım diplomaside ve sahada devam eden bu gerginlik nerede noktalanacak? Bundan sonra yine Tahran'dan, İran'dan gelişebilecek yeni hadiselerle sizinle olacağız.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Sporun gündemini konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Spor yorumcusu Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sporda çok hareketli, çok yoğun, çok başlıklı bir gündem var. Ama önce futbolla başlayalım hep yaptığımız gibi. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta
1: Maçlar
0: maçları
1: oynandı.
0: oynandı. Nasıl bir görünüm var 5. haftanın sonunda Süper Lig'de?
1: Evet, çarpıcı sonuçlar var 5. haftada. Şimdi önce lider Galatasaray'dan başlayalım isterseniz.
0: 5. haftada lider oldu yine Galatasaray,
1: Evet,
0: öyle değil mi?
1: son 4 yılın şampiyonu ve 5. haftada da şu anda liderlik koltuğunda Galatasaray oturuyor. Galatasaraylılar mutlu, memnun. Gerçi Avrupa Şampiyonası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde istediklerini alamadılar. Geçen sene de, bu sene de kötü başladılar ama ligde keyifleri dört dörtlük, öyle söyleyelim.
0: Evet.
1: Bu haftada, yani daha doğrusu geçtiğimiz haftada, 5. haftada da kendi sahasında Galatasaray Kocaelispor'u ağırladı. Kolay bir maç olmadı Galatasaray açısından ama

0: Sonuçta 1-0'lık bir galibiyetle Galatasaray 5. haftayı 1-0 galibiyetle, dediğim gibi 3 puanla kapattı ve 5. haftanın sonunda 13 puanla liderlik koltuğunda görüyoruz Galatasaray'ı. Okan Buruk, teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası yapmış olduğu açıklamada özellikle hücum anlamında etkili bir performans sergilediklerini söyledi. Çok fazla gol pozisyonu bulduklarını, biraz daha becerikli olsaydık daha fazla gol atabilirdik dedi. Bu arada ilk 11'de sahaya çıkan iki oyuncu vardı Galatasaray'da. Deniz Gül ve Rafael Leao, yeni transferler bunlar. Bu ikisi ile ilgili de ilerleyen dönemlerde daha iyi bir seviyeye gelecekler dedi. Yani sonuç olarak Galatasaray 5. haftada 13 puanla liderlikte oturuyor. İkinci sırada 13. 5. haftanın sonunda 12 puanlı Beşiktaş'ı görüyoruz. Beşiktaş'ta taraftarlar da son haftalarda mutlu ve mesut onlar da. Gerçekten Beşiktaş İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile iyi sonuçlar almaya başladı. Beşiktaş'ın gerçi biraz sonra ona da değineceğiz. Perşembe günü Avrupa Ligi'nde karşılaşması var ama Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 ile geçti. Rahat bir maç oldu Beşiktaş için. Çok fazla zorlanmadı Beşiktaş. Teknik adam İtalyan maç sonrası çok tehlikeli bir maçtı dedi, şeye vurgu yaptı. Bir önceki hafta Fenerbahçe ile derbi oynamışlardı. Böyle bir derbilerden sonra gelen maçlar her zaman tehlikelidir. Yani onun rehaveti ortaya çıkıyor. Biz ama buna kapılmadık dedi. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Şu anda çok mutluyum. Daha da fazla çalışmamız gerekiyor. Ligdeki bulunduğumuz yer için şu an mutluluk verici bir pozisyon dedi. Beşiktaşlılar dediğimiz gibi mutlu. Onlar da haftayı 3 puanla kapattılar. Ama dün akşam Fenerbahçe gerçekten taraftarlarının yine hayal kırıklığına uğrattı.
1: Aslında o Beşiktaş'la oynanan derbiden itibaren yaşanan huzursuzluk.
0: Huzursuzluk,
1: Öyle
0: ona
1: değil mi?
0: geleceğiz. Yani Fenerbahçe'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü Beşiktaş yenilgisi sonrası Roma takımıyla Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını oynadı. Güzel bir sonuç aldı, başarılı bir sonuç aldı. Ama o sonucun meyvelerini toplamadan Fenerbahçe'de enteresan bir istifa haberi geldi.
1: Evet, o
0: Yani
1: maçın hemen arkasından.
0: arkasından tabii maç bitti. Ne oluyor falan, ne diyecekler acaba? Çünkü Fenerbahçe'de iyi top oynamıştı.
1: Bir berabere
0: Evet,
1: kaldılar.
0: İsmail Kartal dedi ki ben istifa ediyorum, bırakıyorum dedi. Hatta orada kullandığı önemli bir cümle vardı. Bir daha geri dönmemek kaydıyla dedi.
1: Ve takımımın önünü açmak için dedi.
0: Aynen. Ondan sonra fakat daha sonraki gelişmeler, Aziz Yıldırım çıktı, konuştu. Ben gitsin demeden gidemez gibi laflar
1: Ben olduğum
0: söyledi.
1: sürece
0: Ben
1: burada
0: olduğum
1: dedi. Ben
0: sürece
1: gidince gidebilirdi.
0: burada dedi İsmail Kartal. Fakat ertesi gün saat 12'de planlanan antrenmana İsmail Kartal çıkmamıştı. Daha sonra sportif direktör Oğuz Çetin gitmiş, konuşmuş. Gene de bir sonuç gelmemişti. Fakat kulübe döndü İsmail Kartal. Aziz Yıldırım'la konuştuktan sonra göreve devam etti. Şimdi burada tabii çeşitli söylentiler var. Şöyle ki, yani bazı eleştirilere hak vermemek de elde değil. Bazı kesimler diyor ki ya sen bir daha dönmemek üzere istifa ettiğini söyledin, döndün. Şimdi o futbolcu sana nasıl güvenecek diyor. Yani düşünülür
1: Evet.
0: gerçekten. Ama bazı şeylerin tabii açılımını bilmediğimiz için hangi şartlar altında onları söyledikten sonra tekrar geri döndü İsmail Kartal, onu da bilemiyoruz. Ama bu hafta yani dün akşam Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe'nin oyunun büyük bir bölümünde de oyunun hakimiyeti üzerindeydi Fenerbahçe'nin ama gol
1: Olmadı.
0: atamadı Fenerbahçe ve golsüz 0-0 beraberlikle ayrıldı sahadan ki bu haftanın golsüz biten tek karşılaşmasıydı. Aynen. Gaziantep-Fenerbahçe maçı.

0: İsmail Kartal maçtan sonra yapmış olduğu açıklamada bütün kabahati kime yükledi dersiniz?
1: Hakemlere yüklemiştir herhalde,
0: Yok,
1: öyle mi?
0: hakeme
1: Genelde
0: pek
1: öyle oluyor.
0: hakeme pek şey bu sefer yüklenmediler sahanın zeminine.
1: Öyle mi?
0: Evet, yani şöyle diyor İsmail Kartal, Gaziantep'e yakışmayan bir zemin vardı. Sahanın zemininden dolayı başaramadık diyor. Yani aynı futbolu Gaziantep'te, gerçi zemin kötü. Yani onu da söyleyelim, gerçekten Gaziantep gibi bir futbol şehrine yakışmayan bir zemin. Ama ne kadar mazeret üretilir bu zeminin kötü
1: Haklısınız.
0: olması. İkinci yarı rakibe pozisyon vermedik, tek kale oynadık. Galibiyet için her şeyi yaptık, sadece golü atamadık diyor. Ya İsmail Hoca'ya şunu söylemek lazım. Futbolda her şeyin, futbolun, İngilizler güzel söylemiş, futbolun meyvesi goldür diye. Yani futbolda gol atamazsan zaten galibiyet gelmez. Onun için her şeyi yaptın ama gol atamadın. Demek ki her şeyi yapmamışsın. Ben
1: Evet.
0: de bunu söylerim. Ama İsmail Kartal öyle bir açıklama yaptı. Sonuç olarak Fenerbahçe'de 5. haftada Arzu Hanım tam 8 puan kaybetti. Yani şu anda
1: Evet.
0: Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Tabii daha çok haftalar var. Yani bu köprünün altından çok sular akar deniliyor. Ama bu gidişte Fenerbahçe'de bazı şeylerin yeniden ele alınması gerekiyor gibi düşünüyorum ben kendi adıma.
1: Yani İsmail Kartal'la belki sezon sonuna kadar gidilemeyebilir mi? Bunlar konuşuluyor, tartışılıyor
0: Ben
1: mu?
0: çok zor görüyorum.
1: Hı.
0: Çünkü bu,
1: Huzursuzluk
0: bak
1: var çünkü.
0: şöyle şimdi, hani bunu kimin söylediğini pek bilmiyorum ama vazo çatladıysa pek su tutmaz diye bir ifade var. Kimin lafı? Gene bir futbol adamının lafı ama tam kim söyledi
1: Hı.
0: bilemiyorum. Fenerbahçe'de bence vazo çatlamıştır ve su kaçırıyor artık.
1: Evet.
0: Yani bu teknik adam değişikliği gerçekleşir mi? Ne zaman gerçekleşir? Çünkü bundan sonra alınacak her kötü sonuçta İsmail Kartal suçlanacaktır. Yani futbolcu da rahatsız olacaktır. Bundan sonraki haftaların gelişimine bakacağız Fenerbahçe açısından. Bir başka sıkıntılı takım da Trabzonspor.
1: Evet, o da
0: Onlar da
1: çok kötü.
0: sezona transferlerle girdiler. Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızını getirdiler. Yer yerinden oynadı. Avrupa'da ses getirdi. Ama onlar da Tümosan Konyaspor deplasmanında 1-0 yenildiler. Fatih Tekke biliyorsunuz teknik direktör ayrılmıştı. O da önce istifa etti, kabul edilmedi, devam etti. Gelen yenilgi sonrası yeniden ayrıldı. Hüseyin Cimşir yönetti Konyaspor maçında Trabzonspor'u ama 1-0 yenildiler. Hüseyin Cimşir'in maç sonrası vermiş olduğu demeçte, biz Trabzonspor'uz. Böyle zorlu günlerin altından kalkmayı iyi biliyoruz. Becereceğiz bunu da falan diye ifadeler kullanmıştı ama bugün öğleden sonra akşamüstü saatlerine doğru Trabzonspor'da bir gelişme oldu. Daha
1: Şenol
0: önce
1: Güneş'i ben okudum ama
0: yok,
1: şeyde değil
0: Şenol
1: mi?
0: Güneş değil, ben de okudum onu.
1: Evet.
0: Hani kaç kere geldi, kaç kere
1: Hı.
0: gitti diye okuyordum.
1: Hı.
0: Sanırım 5 kere geldi herhalde,
1: Evet.
0: gitti. Ama Şenol Güneş değil. Geçtiğimiz sezon Samsunspor'u çalıştıran
1: Hı.
0: Alman Thomas Reis. Şu anda Bulgaristan'da Ludogorets takımını
1: Hı.
0: çalıştırıyor. Şu saatlerdeki gelişmeyi tam bilmiyorum ama Bulgaristan'a uçağın gitti ve Alman adamı, Alman çalıştırıcıyı alıp Trabzon'a getireceği söyleniyordu. Prensipte anlaşma oldukları söylendi. Bakalım bundan sonraki haftalarda Thomas Reis eğer Trabzonspor maçına geçerse, bu hafta 6. haftada önemli bir karşılaşması var. Çünkü Trabzonspor'un Galatasaray'ı ağırlayacak.
1: O çok zor bir
0: Yani
1: hafta.
0: çok zor bir maçta görev almış
1: Hı.
0: olacak. Ama şu avantajı var Thomas Reis'in. Samsunspor'un başındayken başarılı oldu ve Türkiye'nin şartlarını da çok iyi biliyor.
1: Hı.
0: Yani hangi şehirde nedir, ne değildir,
1: Bocalamaz yani, öyle mi?
0: bocalamaz. Yani
1: Hı.
0: çok güzel söylediniz. Bocalamaz, şartlara alışık, Türk insanına alışık, yöreye alışık, Karadeniz yöresine alışık. Bakalım Trabzonspor'da yeni gelişmeler nasıl olacak diyelim. Ve diğer maçlara da şöyle bir bakalım.
1: Hı
0: Bu
1: hı.
0: arada tabii Ahmet sportif faaliyetlere de parantez açalım.

0: Onlar da sezonun, yılın, geçtiğimiz yılın Süper Lig'e çıkan takımlarından bir tanesiydi. Başakşehir'le kendi sahasında oynadı ve 5-0 gibi çarpıcı bir sonuca imza attılar. Gerçekten ben son dönemlerde Başakşehir'in bu kadar farklı bir yenilgi aldığını hatırlamıyorum. Ki Başakşehir'de iyi bir takım, güçlü bir takım, dirayetli bir takım. Onun için yani Ahmet Sportif faaliyetlerin almış olduğu bu sonuç çok iyi. Zaten şöyle şeye de baktığımızda, puan cetvelinde baktığımızda da şu anda 5. hafta sonunda Ahmet Sportif faaliyetlerin 10 puanla 3. sırada olduğunu görüyoruz. Bu arada biraz önce Fenerbahçe'yi konuştuk. Onlar da şu anda 11 puanla, 11. sırada 7 puanla, onu da belirtelim.
1: Evet.
0: Diğer maçlarda Eyüp Spor, Çaykur Spor'la karşılaştı. Çaykur Rizespor deplasmanda iyi oynamaya başladı ve bu maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bu arada çok çarpıcı bir sonuç daha vardı. O da Samsunspor, geçtiğimiz 2 yılın flaş takımı. Çok iyi sonuçlar alan takımı.
1: Avrupa'da bizi temsil etti,
0: Etti, iyi
1: öyle değil mi?
0: sonuçlar aldı, güzel sonuçlar aldı. Arca Çorumspor, onlar da bu yılın, daha doğrusu sezonun Süper Lig'de mücadele eden yeni takımı. Onlar da çok çarpıcı deplasmanda 5-1'lik gibi bir skorla galip
1: İlginç.
0: geldiler ki ben biraz önce Başakşehir için söylediğim ifadeleri Samsunspor için de kullanacağım. Yani kendi sahasında son zamanlarda Samsunspor'un bu kadar farklı bir yenilgi aldığını hatırlamıyorum doğrusu. Bakalım ilerleyen haftalarda onlar da ne yapacaklar. Diğer maçlarda da ilk 2 haftanın süper takımı Gençlermilli
1: Hatta
0: arka arkaya
1: liderdi, değil mi?
0: liderdi. Evet evet aynen öyle. Ama sonradan kötü sonuçlar almaya başladı. Bu hafta da kendi sahasında Kasımpaşa önünde 1-0 öne geçmesine rağmen daha sonra 1-1 ve son dakikalarda yediği gole de engel olamayınca sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Ve Korendon Alanyaspor Göztepe maçı da 2-2 skorla bitti. Bu sonuçlardan sonra dediğimiz gibi Galatasaray 13 puanda 1. sırada, Beşiktaş 12 puanla 2. sırada, Ahmet Sportif Faaliyetler 10 puanı var 3. basamakta. Daha sonra 9 puanlı 3 takım geliyor. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Kocaelispor. Onları 2 puan, 8 puanlı 2 takım takip ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü, Korendon Alanyaspor. Daha sonra 9, 10, 11 ve 12. sırada 7 puanlı 4 takım var. Trabzonspor, Arca Çorum Futbol Kulübü, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği. Daha sonra 3 takım 4 puanla sıralanıyor. 13, 14 ve 15. basamaklarda Başakşehir, Samsunspor, Erzurumspor, 16. sırada Timosan Konyaspor var ki bu hafta Trabzonspor'u yenerek ilk 3 puanını aldı. Daha sonra 17. sırada Eyüpspor ve 18. sırada Göztepe'yi görüyoruz. 2 puanı var. 5. haftanın sonunda çarpıcı olarak şunu söyleyebiliriz. Galatasaray ve Kasımpaşa'nın yenilgileri yok. Göztepe'nin ise galibiyeti yok.
1: Yani işte geçen senelerde olduğu gibi Galatasaray'ın lider olduğu, Fenerbahçe'nin onu hemen arkasından takip ettiği, hatta bu iki takımın kopup gittiği bir lig şu an için görmüyoruz.
0: Orada Beşiktaş var şimdi
1: Şimdi
0: Galatasaray'ın
1: orada
0: peşinde.
1: Beşiktaş var.
0: Evet.
1: Belki kopup giderler mi bu sene
0: Evet.
1: iki takım bilemiyoruz ama
0: Beşiktaş'ta
1: değişik bir tablo var.
0: evet Beşiktaş'ta gerçekten biraz bocalar gibi oldu ama daha sonra toparladı. Onlar da sizin biraz önce vurguladığınız gibi şu anda Galatasaray'ın ensesinde bir puan geride devam ediyor. Bakalım eğer Fenerbahçe toparlarsa, Trabzonspor'da devreye girerse bizi bayağı heyecanlı bir lig bekliyor. Ama
1: Gerçekten öyle.
0: Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un bir an
1: Toparlanması
0: önce devreye
1: gerekiyor.
0: girmesi gerekiyor.
1: Peki. Evet, tablo bu 5. haftanın sonunda.
0: Evet.
1: 6. haftada hangi maçlar oynanacak?
0: Trabzonspor Galatasaray derbisi var dedik. Kasımpaşa Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Arca Çorum Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor'la oynarken Kocaelispor da Gaziantep Futbol Kulübü ile oynuyor. Gençler Birliği Başakşehir deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe İstanbul'da Eyüpspor'la oynuyor. Erzurumspor Samsunspor'la karşılaşırken bu haftanın gene çok dikkat edilmesi gereken ve bütün gözlerin üzerinde olduğu bir karşılaşma. Beşiktaş'ta Ames Sportif faaliyetleri deplasmana gidiyor. Bu da çok önemli bir karşılaşma olacak ki. Şimdi değineceğiz. Beşiktaş'ın Perşembe günü de bayağı zor bir maçı var. Son maç ise 6. haftada Göztepe ile Çaykur Rizespor oynayacak.
1: Peki bakalım futbol severleri nasıl bir tablo bekleyecek 6. haftada? Hep birlikte bekleyeceğiz, göreceğiz. Sizin de altını çizdiğiniz gibi Perşembe günü saat 22'de Beşiktaş Marsilya maçı var.
0: Türk adında Beşiktaş Marsilya UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Beşiktaş'ın. Dediğimiz gibi Beşiktaş ligde iyi bir ivme yakaladı. Şimdi sıra Avrupa sınavına geldi. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçı avantajlı kapatmak istiyor kendi sahasında. Rakip Fransa takımı Marsilya. Fakat bu arada Marsilya takımında da

0: kadro açısından bu nedenle Avrupa Ligi'ne ne kadar ağırlık vermeliyiz? Acaba onu ikinci plana mı atmalıyız gibi ifadeler kullanmış. Bu nedenle de Marsilya yönetiminden ve taraftarlarından büyük tepkiler gelmiş. Yani biz Marsilya'yız. Avrupa Kupası'nda, Avrupa Ligi'nde boş vermiştik. Avrupa Ligi'ni boş veremeyiz. Hem ligi götürmek zorundayız hem de Avrupa Ligi'ni diye. Bakalım şimdi
1: Perşembe gününü bir de o gözle
0: Perşembe
1: izlemek
0: günü o
1: gerekiyor, değil mi?
0: gözle de izleyeceğiz. Bu arada teknik adam, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano Marsilya'yı çok iyi gözlemlediğini belirtti ve oyunun ilk bölümünde yani ilk böyle 30 ve 45. dakikalara kadar Marsilya'nın çok oyunu force ettiğini, ikinci yarının sonlara doğru oyundan düştüğünü ve buna göre de bir taktik uygulayacaklarını söyledi. Tabii Beşiktaş'a şimdiden başarılar dileyelim.
1: Umarız
0: Siyah
1: güzel olur.
0: beyazlılarda Avrupa Ligi'nde inşallah bir galibiyette başlarlar.
1: Aynen öyle. Başarılar dileyelim Beşiktaş'a. Çok az bir süremiz kaldı. Biraz da voleybola bakalım. A milli erkek voleybol takımının SEV Avrupa Şampiyonası D grubunda son maçı Letonya'yla.
0: Evet.
1: Şimdiye kadar nasıl bir tablo çizdi?
0: Şöyle D grubunda mücadele ediyoruz. Pek de iç açıcı sonuçlar almadık. Yani 4 maçta sadece bir galibiyet aldık, 3 yenilgi aldık. Almanya'ya 3-1 yenildik, Fransa'ya 3-0, Romanya'ya 3-1 yenildik. İsviçre'ye 3-0 yendik. Şimdi yarın Letonya ile saat 17'de çok önemli bir maçımız var. Şu anda Letonya Fransa'yı veya Almanya ile oynuyor. O maçın da sonucu çok önemli. Yarın bizim Letonya ile oynayacağımız maçta bize galibiyet de yetmeyebilir. Setler mutlaka yenmemiz gerekecek de setlerde alınacak skorlar da belki çok önemli olacak. Bu açıdan dediğim gibi yarın Romanya'da Cluj Napoca kentinde saat 17'de başlayacak karşılaşmada mutlaka galip gelmemiz gerekiyor. İlk 16'lı tura kalmamız için bunu da buradan söyleyelim ve filenin efelerinde başarılar
1: Başarılar
0: diliyorum.
1: dileyelim ve böylece bitirelim, bu dilekle bitirelim sohbetimizi. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. Spor yorumcusu Hasan Ötgün konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni. İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde şu anda bir erken seçim yok dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de söylediği seçimleri başarıyla atlatacağı sözlerinin bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yok dedi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından, Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi oldu.

0: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlara karşı da sağduyu çağrısı yaptı. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla, bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur dedi. Türkiye'nin masa ve sahadaki gücünü vurgulayan Ömer Çelik, diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekti. Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.
0: Son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak, herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye'nin diplomasiye verdiği önem herkes için bir şanstır. Bu bir zaaf değildir. Tam tersine hem masada hem sahada ki gücümüzü bilerek bütün meselelerin provokatif yaklaşımlardan uzak Doğu Akdeniz ve Ege'de yeni bir takım sıkıntılar ortaya çıkmayacak şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi.
2: Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inanıyoruz. Bunun için de bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretlerimizi arttırdık. İnşallah bunun nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası krizlerin arttığı bu dönemde güçlü olmanın önemine dikkat çekti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz işbirliğini vurguladı. Güler, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür dedi.
3: Uluslararası sistemin kırılganlaştığı, krizlerin ve çatışmaların çoğaldığı, güvenlik, enerji ve ekonomik rekabetlerin giderek sertleştiği bir ortamda stratejik konuma sahip ülkelerimizin her alanda güçlü olması ve caydırıcılığını artırması bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu kritik ortamda kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla korurken, aynı zamanda pek çok coğrafyada güvenlik, barış ve istikrara da müstesna katkılar sunmaktadır. Böylesine hassas bir güvenlik ortamında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın işbirliği her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin gücü, Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenleme ile

0: okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı.
1: 2015 bizim açımızdan şu noktada çok önemli. İşte FETÖ vesayeti. Bu vesayet diyor ki milli eğitimin öğretmenleri işe yaramaz. Milli eğitimin ders kitapları işe yaramaz. Milli eğitimin okulları işe yaramaz. Sizin eğitim sisteminiz bu vesayetten kurtulmadığı sürece başarılı olma ihtimali yok. Dershanelerin yerine ihdas ettiğimiz kurumlara, özel öğretim kursları dediğimiz kurumlara bir şart koştuk. Dedik ki sizin programlarınız, müfredatınız Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmak zorunda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla uyumlu olmak zorunda. Şimdi bu vesayeti bir karşılıklı ilişkiye dönüştürdük. Çok önemli bir adımdı.
0: İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kaptanın naaşı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Arama çalışmaları da havadan ve denizden sürdürülüyor. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Yaş sebze ve meyvenin tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemlerine ait veriler tek tek incelendi. Fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri belirlenen hal tedarikçilerine ağır darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle eden hal tedarikçilerine yönelik soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Hal ve çiftçi kayıt sistemleri verileri doğrultusunda kapsamlı rapor hazırlandı. Hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri belirlendi. Çiftçi veya üreticilerden mal almış gibi gösterip sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları görüldü. Firmaların bu yöntemlerle fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince 22 ilde 109 ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Yeni Parti'nin ismi yargıya taşındı. Konu Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirildi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, biz ismimizi koruyoruz, İltibas olduğunu düşünmüyoruz dedi. Anayasa Mahkemesi'nin benzerlik kararı alması halinde ise yeni ismi korunarak bir düzenleme yapılabilir açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi.
2: 2026 yılında, yani 8 aylık verileri paylaşıyorum, 8 önemli suç başlığı altında kişilere karşı işlenen suçlarda bu sene 267 bin toplam suç işlenmiş bütün Türkiye'de. 2021-2025 yıllarını hesaba kattığımız zaman, yani 5 yılın ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman %14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Önceki bu 5 yıllık ortalama 309 bin civarında. Göreve geldiğimden bu yana 7 ay geçti. Bu süre içerisinde 562 organize suç örgütüne toplamda 1592 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bu sene operasyon yaptığımız 562 organize suç örgütünün 18'i uluslararası çapta.
0: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İfade veren Kurtlar Vadisi

0: Hadisi Pusu dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, senaryonun hayal ürünü olduğunu ve yazım kısmında kimsenin müdahale etmediğini söyledi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darbedilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması çok yönlü sürdürülüyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale iddiasıyla 7 ilde 11 şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Şüphelilerin tamamı Erzurum'a götürüldü. Şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi, 4 zanlı tutuklandı. Derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tutuklular arasında cinayetin baş şüphelisi Mustafa Türkay Sonel, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le eşi Handan Sonel de bulunuyor. İhracatçılara destekler hız kesmiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu yıl 134 firmanın 638 milyon liralık destek aldığını açıkladı. Amacımız ihracat yapılan ülke sayısını 35'e çıkarmak dedi. Bakan Bolat, Türk Medya, E-Ticaret ve Perakende zirvesinde konuştu.
1: Bu yıl 134 firma 638 milyon lira Ticaret Bakanlığı'ndan e-ihracat konusunda destek almışlar. Ve şu anda 26 ülkeye yapılan e-ihracat bu destekler kapsamındadır. Amacımız bu rakamı ilk planda 35 ülkeye çıkarmaktır. Etbis'teki verilere göre Türkiye'deki e-ticaret hacmi geçen yıl 2025'te 2024'e kıyasla %52'lik bir artışla 4,5 trilyon lirayı geçmiş durumda. Tam rakamıyla 4 trilyon 567 milyar. Türkiye genelinde 2025 sonu itibariyle e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 634 bine ulaşmıştır. Bu rakam değerli arkadaşlar 2019'da 64 bindi.
0: Savunma sanayi alanını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Havelsan Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovan programıyla savunma sektörümüzün insan kaynağını güçlendireceğiz dedi.
2: Havelsan'ın geliştirdiği Milli İş Yönetim Sistemi Kovan için uzman yetiştireceğimiz bu programla gençlerimize teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunmayı hedefliyoruz. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu bir uzmanlık alanında gençlerimizi yetiştirerek hem sektörümüzün insan kaynağını güçlendirerek gençlerimizin nitelikli istihdama geçişini destekleyeceğiz. Hem de tam bağımsız yerli ve milli savunma gücümüze güç katacak yeni nesillerimizin de önünü açmış olacağız.
0: Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda Amerikan yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de Amerika tarafından İHA ile vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Boğaz'daki gemi trafiğine ilişkin tartışmalar da sürüyor. İran şu ana kadar kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 77 gemiyi yaptırım listesine aldı. İran Silahlı Kuvvetleri 1 milyon askerin yer alacağı yüzlerce yeni tabur için eğitim sürecini başlatıyor. Bu kapsamda İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Müzakerelerin akıbeti de tartışma konusu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Trump'ın müzakereye açığız çıkışına yanıt verdi. İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın hazır olması durumunda görüşme masasına oturabileceklerini söyledi. Moskova'nın müzakereden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı. Lavrov, Avrupa ülkelerini eleştirdi. Washington yönetiminin Avrupa'nın etkisinde hareket ettiğini de öne sürdü. İki başkentten de enerji ateşkesine yeşil ışık yakan açıklamalar geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yok dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor ve Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Spor. Trabzonspor Alman teknik adam Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Reis'in bugün Trabzon'da olması bekleniyor. Alman teknik adam bir dönem Samsunspor'u da çalıştırmıştı. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi 26 Ekim pazartesi günü oynanacak. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertler ilk 5 hafta itibarıyla son 10 sezonun en başarısız ikinci başlangıcını yaptı. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı yarın saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Kayseri 14, İstanbul, Çanakkale, Aydın ve Denizli 19, İzmir, Kahramanmaraş ve Samsun 20, Antalya 23, Adana 24, Trabzon 21, Erzurum 9, Van 11, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece. Yol durumu. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka tünelinin Trabzon Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
4: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle

20-20-10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk antenini kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Ahmet Can Öztürk ulaştırıyor. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu konudaki çalışmalarını konuşacağız. Konuğumuzsa Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Barış Alpaslan. Programımıza hoş geldiniz Sayın Alpaslan.
1: Hoş bulduk efendim. Ben de bizleri dinleyen herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
0: Sayın Alpaslan'ı size kısaca tanıtmak istiyorum.

0: deriz sayın dinleyenlerimiz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde ekonomi profesör olarak görev yapan Barış Alparslan, aynı zamanda uluslararası ofis koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Ekonomi alanındaki yüksek lisans eğitimini üstün başarıyla tamamlamış ve doktora derecesini Manchester Üniversitesi'nden almıştır. Birleşik Krallık, Avustralya, Japonya ve Mısır'daki önde gelen araştırma kurumlarına mensubiyeti bulunmaktadır. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları büyüme, eşitsizlik ve kalkınma makroekonomisi üzerine odaklanmakta olup, çalışmaları çok sayıda araştırma ve yayın ödülüyle takdir edilmiştir. 2023-2024 ve 2024-2025 dönemlerinde British Council Study UK mezun ödülleri kapsamında hem bilim ve sürdürülebilirlik hem de sosyal etki kategorilerinde finalist olmuştur. Aynı zamanda bir holdingin yönetim kurulu başkanının danışmanı da olan Profesör Doktor Alparslan, bu holding bünyesinde faaliyet gösteren eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında sosyal kalkınmayı destekleyen vakfın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlara da danışmanlık hizmetleri sunmuştur. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Alparslan, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni nazik davetiniz için.
0: Rica ederiz. Sayın Alparslan, izninizle ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Öncelikle hep bahsediyoruz ama sürdürülebilir kalkınma nedir sizden dinlemek isteriz ve Türkiye için öneminden ve en kritik başlıklarından dinleyicilerimize kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Elbette. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden günümüzün ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlarını karşılayan bir kalkınma modelidir. Türkiye açısından sürdürülebilir kalkınma yalnızca çevresel bir mesele değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel bir dönüşüm sürecidir. Bu nedenle konuyu tek başlık altında değerlendirmek mümkün değil. Özellikle nitelikli eğitim, iklim değişikliğiyle mücadele, su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir şehirleşme, enerji verimliliği ve toplumsal eşitsizliklerin azaltılması gibi alanların birbirini tamamlayan temel başlıklar olduğunu düşünüyorum. Bugün artık biliyoruz ki eğitim güçlü olmadığında çevre bilinci gelişmiyor. Çevresel sorunlar arttığında ekonomik sürdürülebilirlik zarar görüyor. Ekonomik kırılganlık arttığında ise toplumsal adalet zedeleniyor. Örneğin iklim değişikliği sadece çevreyi değil, tarımı, gıda güvenliğini ve hatta toplum sağlığını da doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmayı yalnızca bugünü korumak değil, gelecek nesillerin yaşam hakkını güvence altına almak olarak görmek gerekiyor. Türkiye'nin çok önemli bir genç nüfusa, kültürel mirası ve coğrafi potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bu avantajları sürdürülebilir politikalarla birleştirebilirsek sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de güçlü bir model ortaya koyabiliriz.
0: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sizce bu süreçte nasıl bir rol üstleniyor? Biraz çalışmalarından bahsedebilir misiniz?
1: Tabii UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yalnızca uluslararası bir gündem maddesi olarak değil, toplumsal dönüşümün temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik yalnızca devletlerin ya da kurumların değil, toplumların tüm kesimlerin aslında ortak sorumluluğudur. Bizler eğitimden kültürel mirasa, bilimden yapay zeka etiğine, gençlik çalışmalarından çevresel farkındalığa kadar çok farklı alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle disiplinler arası işbirliğini çok önemsiyoruz. Üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimler, medya ve sivil toplum kuruluşları arasında ortak çalışma kültürü geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca gençlerin sürece aktif katılımını çok değerli görüyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik konusunda kalıcı başarı ancak gençlerin sahiplenmesiyle mümkün olabilir. UNESCO'nun temel yaklaşımı da zaten insan odaklı, kültürü ve eğitim merkeze alan bir kalkınma anlayışına dayanıyor. Biz de Türkiye'de bu anlayışın güçlenmesi için çalışıyoruz.
0: Sayın Alparslan, peki toplumda sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmak kolay mı sizce? Bu noktada ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
1: Aslında en büyük zorluklardan biri tam olarak burada ortaya çıkıyor. Çünkü sürdürülebilirlik kavramı çoğu zaman yalnızca çevreyi korumak ya da geri dönüşüm yapmak gibi dar bir çerçevede algılanabiliyor. Oysa sürdürülebilirlik üretimden tüketime, şehir yaşamından eğitime, ekonomik tercihlerden sosyal adalete kadar hayatın tamamını kapsayan bir yaklaşım biçimidir. Toplumda farkındalık özellikle son yıllarda ciddi şekilde artıyor. Örneğin iklim krizi, doğal afetler, su kaynakları ile ilgili riskler ve çevresel sorunlar insanların konuya daha duyarlı yaklaşmasını sağladı diyebiliriz. Ancak farkındalığın davranış değişikliğine dönüşmesi takdir edeceğiniz üzere zaman alıyor. Çünkü burada alışkanlıkları değiştirmekten söz ediyoruz. Bu noktada eğitim kurumlarının, medyanın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi çok önemli. Özellikle medya burada çok güçlü bir araç. Çünkü sürdürülebilirliği korku diliyle değil, çözüm odaklı ve umut veren bir yaklaşımla anlatmak gerekiyor. İnsanlar kendilerini bu dönüşümün bir parçası olarak hissettiklerinde de gerçek değişim başlayacaktır.
0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Değerleri programında bu bölümde konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Barış Alparslan kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Alparslan, öncelikle gençler açısından bakarsak onların bu sürece katılımını nasıl görüyorsunuz?
1: Evet, ben gençlerin bu sürecin yalnızca destekleyicisi değil, doğrudan dönüştürücü gücü olduğunu inanıyorum. Bugünün gençliği iklim değişikliği, dijital dönüşüm, sosyal adalet ve insan hakları gibi konularda önceki nesillere göre çok daha bilinçli ve duyarlı bir bakış açısına sahip. Ancak burada önemli olan gençlere sadece sorumluluk yüklemek değil, onları karar alma süreçlerine gerçekten dahil edebilmek. Gençlerin fikir ürettiği, projeler geliştirdiği ve politika süreçlerine katkı sunduğu modeller oluşturulmalı. Çünkü gençler sadece geleceğin değil, aynı zamanda bugünün de aktörleri. Özellikle teknolojiyi etkin kullanmaları büyük bir avantaj sağlıyor. Dijital platformlar aracılığıyla küresel ölçekte farkındalık oluşturabiliyor. Sosyal etki projeleri geliştirebiliyorlar. Bizim görevimiz ise gençlerin enerjisini ve idealizmini doğru mekanizmalarla desteklemek. Eğer bunu başarabilirsek sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma konusunda da çok güçlü bir toplumsal dinamizmin ortaya çıkacağı kanaatindeyim ben.
0: Devam edelim Sayın Alparslan. İklim değişikliği, eğitim ve kültürel miras gibi konular aslında birbirine çok bağlı. Siz bu bütünlüğü nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında bu başlıkların her biri birbirinden bağımsız değil, aynı bütünün parçalarıdır diyebiliriz. İklim değişikliği yalnızca doğayı etkileyen teknik bir sorun değildir. Aynı zamanda insanın ortak hafızasını, yaşam kültürünü ve kültürel mirasını da tehdit eden küresel bir meseledir. Bugün dünyanın birçok yerinde tarihi alanların, geleneksel yaşam biçimlerinin ve doğal mirasın iklim krizinden doğrudan etkilendiğini görüyoruz. Eğitim ise bu noktada en temel dönüştürücü güçtür. Çünkü sürdürülebilir yaşam kültürü ancak eğitim yoluyla toplumun bir parçası haline gelebilir. Çocuklara ve gençlere yalnızca bilgi değil, doğaya saygıyı, ortak yaşam bilincini ve kültürel mirası koruma sorumluluğunu da kazandırmak gerektiği kanaatindeyim ben. UNESCO'nun yaklaşımı tam da bu nedenle bütüncül bir yaklaşımdır. Kültürü, bilimi, eğitimi ve çevreyi birbirinden ayrı değil, birbirini besleyen alanlar olarak değerlendirir. Geçmişimizi korurken geleceğimizi de inşa etmek zorundayız. Aslında sürdürülebilirlik dediğimiz şey de tam olarak budur.
0: Sayın Alparslan, 2030 yılına yaklaşıyoruz. Malum 2026 yılındayız. Türkiye'nin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonrası için en önemli adımlar sizce neler olmalı?
1: Peki, Türkiye'nin son yıllarda sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir farkındalık geliştirdiğini söylemek mümkün. Daha önceki sorularda da ifade ettiğim üzere. Özellikle iklim değişikliği, yenilebilir enerji, çevre politikaları ve sürdürülebilirlik şehircilik alanlarında giderek artan bir toplumsal bilinç olduğunu görmekteyiz. Üniversitelerden yerel yönetimlere kadar birçok kurumun bu konuda daha aktif rol almaya başladığını da gözlemliyoruz. Ancak elbette önümüzde hala önemli sorumluluklar bulunuyor. Özellikle kaynak yönetimi, eğitimde fırsat eşitliği, sürdürülebilir üretim modelleri ve çevresel politikaların uzun vadeli planlamalarla desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü sürdürülebilir kalkınma kısa vadeli değil, takdir edeceğiniz üzere nesiller arası bir vizyon gerektiriyor. Ancak ben bu konuda umutlu bir noktadayım. Özellikle genç kuşakların konuya yaklaşımı oldukça değerli. Daha bilinçli, daha duyarlı ve daha katılımcı bir neslin geldiğini görmekteyiz. Önemli olan bu enerjiyi doğru politikalar, güçlü işbirlikleri ve ortak bir toplumsal vizyonla destekleyebilmek. Eğer bunu başarabiliyorsak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından çok daha güçlü bir konuma ulaşacağı kanaatindeyim.
0: Sayın Alparslan, sürdürülebilir kalkınmada kültürel mirasın korunması neden bu kadar önemli?
1: Kültürel miras aslında bir toplumun hafızasıdır. Tarihi yapılarımız, geleneklerimiz, dillerimiz, sanatımız ve yaşam biçimlerimiz bizi biz yapan temel değerlerdir. Sürdürülebilir kalkınma sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını kapsar. Bugün hızlı kentleşme, iklim değişikliği ve kontrolsüz tüketim anlayışı birçok kültürel mirası ya da kültürel değeri tehdit ediyor. Eğer kültürel miras koruyamazsak sadece geçmişimizi değil, toplumsal kimliğimizi de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. UNESCO'nun yaklaşımı da tam olarak bu noktada önem kazanıyor. Çünkü kültürel mirasın korunması aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, aidiyet duygusunu ve sürdürülebilir yaşam kültürünü güçlendiriyor. Geçmişi koruyarak geleceği inşa etmek aslında sürdürülebilirliğin en temel boyutlarından birisidir diyebiliriz.
0: Peki sürdürülebilir bir gelecek için bireylere düşen en önemli sorumluluk sizce nedir?
1: Bence en önemli sorumluluk farkındalıkla hareket etmek. Çünkü sürdürülebilirlik yalnızca devletlerin ya da kurumların gerçekleştireceği bir dönüşüm değil. Bireyin günlük hayatında başlayan bir yaşam kültürüdür. Tüketim alışkanlıklarımızdan enerji kullanımımıza, su tasarrufundan atık yönetimine kadar attığımız küçük adımların büyük etkileri olabilir. Ancak burada sadece bireysel davranışlardan değil, toplumsal sorumluluk bilincinden de söz ediyoruz. Daha duyarlı, paylaşımcı ve geleceği düşünen bir yaşam anlayışı geliştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Özellikle çocuklara ve gençlere bırakacağımız dünyanın nasıl olacağını bugün verdiğimiz kararlar belirleyecektir. Bu nedenle sürdürülebilirliği bir tercih olarak değil, ortak geleceğimiz için bir zorunluluk olarak değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim.
0: Sayın Alparslan, siz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyorsunuz. Peki merak ediyoruz, İhtisas Komitesi olarak gerçekleştirdiğiniz projelerle ilgili olarak dinleyicilerimiz için biraz açabilir misiniz bu projeleri?
1: Evet, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi olarak çalışmalarımızı Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını toplumun farklı kesimlerinde görünür ve uygulanabilir hale getirme anlayışıyla yürütmekteyiz. Bu kapsamda eğitim, kültürel farkındalık, gençlik çalışmaları, bilim diplomasisi ve çok paydaşlı işbirlikleri gibi alanlarda çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Özellikle üniversitelerle, yerel yönetimlerle, kamu kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmeye büyük önem veriyoruz. Çünkü sürdürülebilir kalkınma ancak ortak akıl ve ortak sorumluluk anlayışıyla başarıya ulaşabilir. Bu doğrultuda sempozyumlar, çalıştaylar, gençlik buluşmaları, farkındalık programları ve akademik işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında gençlerin sürece aktif katılımını destekleyen projeleri çok önemsiyoruz. Gençlerin yalnızca dinleyen değil, çözüm üreten ve politika süreçlerine katkı sunan bireyler olması gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda kültürel mirasın korunması, yaşam kültürünün yaygınlaştırılması konusunda da çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Biz sürdürülebilir kalkınmayı yalnızca çevresel bir mesele olarak değil, daha önceden de ifade ettiğim gibi eğitimden kültüre, ekonomiden toplumsal dayanışmaya kadar uzanan çok boyutlu bir dönüşüm süreci olarak görüyoruz. Komite olarak temel hedefimiz de bu anlayışın toplumun tüm kesimlerinde güçlenmesine katkı sunmak olduğu kanaatindeyim.
0: Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmada uluslararası işbirliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, çok güzel bir soru. Bugün artık hiçbir ülkenin küresel sorunları tek başına çözebilmesi mümkün değil. İklim değişikliği, su krizi, göç, yoksulluk ya da kültürel mirasın korunması gibi konular tüm insanın ortak meselesi haline gelmiş durumda. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmanın en önemli unsurlardan bir tanesi de uluslararası işbirliğidir. UNESCO da tam olarak bu anlayışla hareket eden bir kuruluş. Bilim, eğitim, kültür ve iletişim alanlarında ülkeler arasında bilgi paylaşımını, ortak projeleri ve dayanışmayı teşvik ediyor. Çünkü sürdürülebilir bir gelecek ancak ortak deneyimlerin paylaşılması ve ortak çözümler geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Türkiye'nin de bu süreçte çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Coğrafi konumu, kültürel birikimi ve genç nüfusuyla Türkiye bölgesel ve küresel ölçekte güçlü katkılar sunabilecek bir ülkedir. Önemli olan uluslararası işbirliklerini güçlendirmek, ortak projeleri arttırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı küresel bir dayanışma anlayışıyla ele alabilmektir.
0: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bu konudaki çalışmalarını konuştuk. Konuğumuzsa Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Barış Alpaslan'dı. Çok teşekkür ediyoruz yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığı ve paylaştığı bu önemli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Bizi dinleyen herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
0: Her zaman bekleriz. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Ahmet Can Öztürk. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, sedef kakma sanatı, ahşap üzerinde çeşitli formlarda açılan yuvalara sedef parçalarının kakılmasıyla yapılan bir ahşap bezeme sanatı olarak tanımlanıyor. Ustasına da sedefkar deniyor. 2023 yılında Türkiye ve Azerbaycan adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiş. Biz de bu ve gelecek programımızı bu kadim sanata ayırdık. Bu bölümde sedef kakma sanatının tarihsel arka planını, teknik ve estetik boyutunu, günümüzdeki durumunu ele alıyoruz. Konuğumuz Isparta Yalvaç Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Aktaş. Yüksek lisans tezi, somut olmayan kültürel miras kapsamında sedef kalkma, Gaziantep örneği. Neden bu konuda tez hazırladığını sorduk, kendisinden dinleyelim.
2: Ben kendim zaten geleneksel el sanatları, teslip ana sanat dalından mezunum. Aynı zamanda Çin'i ana sanat dalından da mezunum. Yani gelenekseli bir ilgim var. O yüzden somut olmayan kültürel miras da beni içine çeken bir konuydu açıkçası. O dönemde de Gaziantep'te yaşıyorduk. Öğretmenlik yapıyorum ben. Orada çalışıyordum. Orada görmüştüm. Bakırcılar Çarşısı'nda gezerken karşılaşmıştım. Çok merakımı çekmişti. Yüksek lisansım da tam tez aşamasındaydım. Hocamla konuştuk, danışmanımla. Bu konuyu çalışmak

0: istediğimi söyledim. Literatür aramaları yaptık. Bu konunun bir eksik olduğunu fark ettik. En son 2002 yılında bir tez çalışması yapılmış. Ondan başka bir çalışma olmayınca, böyle bir eksik de görünce biz çalışmak istedik. Ve ben çok mutlu oldum bu konuyu çalıştığıma. Ben severek, isteyerek çalıştım. UNESCO, yaratıcı şehirler ağına dahil olan Gaziantep'in geleneksel el sanatları arasında önemli bir yer tutan sedef kakma sanatı. Sadece bir zanaat olmanın ötesinde estetik anlayışı ve kültürel mirasımızı da temsil etmekte. Test çalışmamda da geleneksel sanatlarımızın korunması ve yaşatılması amacıyla somut olmayan kültürel miras unsurlarının sürdürülebilirliği açısından farkındalık oluşturmasını hedefledim. Alan araştırması yaparak bakanlık tarafından bakanlık sanatçısı unvanı verilen 10 tane usta ile görüşmeler yaptım ve onları Gaziantep'te atölyelerinde ziyaretlerde bulundum.
1: Sinem Aktaş öğretmenimize sedef nedir, nereden elde ediliyor, onu eşsiz malzemelerden biri kılan hangi özellikleridir diye sorduk.
0: Sedef, içinden inci çıkan istiridye kabuğu, başta olmak üzere denizde yaşayan midye gibi yumuşakçaların kabuklarından elde edilen parlak ve renkli görünüme sahip organik bir maddedir. Sıcak denizlerin akıntılı sularında kireç, tuz, fosfordan oluşan kalker yapıda meydana geliyor aslında sedef. Daha çok Tahiti, Gambara Adaları, Avustralya'nın kuzeyi ve doğusu, Meksika'nın Büyük Okyanus kıyıları ile Madagaskar, sedefin yoğun olarak bulunduğu başlıca bölgelerdir. Sedefi eşsiz kılan en önemli özellikler ise ışığa göre renk değiştiren yapısı, doğal parlaklığı, estetik değeri, işlenebilir olmasına rağmen dayanıklı oluşu ve her parçanın aslında kendine özgü olmasıdır. Yani yaptığınız bir sedef ürünün bir benzeri daha yok. Aynısını yapmak isteseniz de benzer olarak yapabiliyorsunuz ama sedeflerin doğasından kaynaklı bir benzeri daha yapmak imkansız. Yani elinizdeki sedef eser sizin için biricik ve tek oluyor. Sedef Türkiye'de tatlı sulardan çıkıyor, elde ediliyor. Ama renkli arusek sedef dediğimiz sedefler daha çok Büyük Okyanus'tan, Kızıldeniz'den çıkıyor. Maliyeti yüksek olduğu için ve çıkarılan ülkelerde sedefin çıkarılması yasak olduğu için çok fazla kullanılmıyor. Çalışmaların ana göbek noktalarında kullanılıyor. Özel üretim istenilen çalışmalarda kullanılıyor. Yani bir sandalye yapmak istediğinizde, bir sandalye takımı yapmak istediğinizde bunu baştan aşağı renkli sedeflerle yapmanız imkansız gibi bir şey. Yani çok fazla bir maliyet ortaya çıkıyor. Bunun yerine belli başlı ana noktalara, orta göbeklere parçalayarak kullanılabiliyor. Özel işlerde kullanıyorlar zaten daha çok. Renkli sedefleri kullanmayı daha çok seviyoruz ama Türkiye'deki sedef kakmalarda beyaz gördüğümüz, renkli görmediğimiz sedeflerin hepsi aslında tatlı sulardan çıkan midyelerden oluşan sedefler.
1: Sinem Aktaş öğretmenimizin vurguladığı gibi sedef işçiliğinin oldukça eski bir tarihi var. Osmanlı'daysa en gelişmiş formuna ulaşmış. Tarihsel sürece dair değerlendirmelerini paylaşalım.
0: Tarihsel verilere göre sedef işçiliğinin en eski örnekleri M.Ö. 4000 yılına kadar uzanmakta, Sümer mezar taşlarında da karşımıza çıkmakta. Ham maddesinin sıcak denizlerden elde edilmesi nedeniyle doğudan başladığı Çin, Hindistan, Siam gibi uzak doğu ülkelerinde gelişti. Orta Asya Türkleri aracılığıyla da Anadolu'ya taşındığı düşünülmektedir aslında sanatı. Anadolu'ya gelişinden bahsedecek olursam da Selçuklu döneminde rastlanıyor Anadolu'da da. Ancak asıl gelişimini Osmanlı döneminde gösteriyor. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda saray sanatı haline gelerek en olgun seviyesine ulaşıyor. Evet. Osmanlı dönemine ait örneklerden birisi Edirne'deki 2. Beyazıt Camii'nin kapı kanatlarındaki sedef işçiliğidir. Bu eser sanatın 15. yüzyıl sonlarında gelişmeye başladığını ve 16. yüzyılda olgunlaştığını bize göstermektedir. Sedef kakma, kapı kanatları, minberler ve pencere kapakları gibi mimari unsurlarda olduğu kadar rahleler, sandıklar, çekmeceler ve mücevher kutuları gibi taşınır eşyalarda da yaygın olarak kullanılıyor. 1640 tarihli nahl defterlerinde de bu sanatın ne kadar yüksek seviyelere ulaştığını belgeleyen önemli kaynaklarda bulunmakta. Osmanlı'daki saray atölyeleri, yani Ehli Hiref Teşkilatı, sedefkarlığın gelişiminde büyük rol oynamıştır aslında. Topkapı Sarayı'nda kurulan bu atölyelerde dönemin sanatkarları marangozluk, geometri ve sedef işçiliği alanında eğitim almıştır. 3. Murat döneminde sedefçi esnaf sayısı çok fazla artıyor ve 1. Ahmet döneminde ise bu sayı 500'lere kadar ulaşıyor. 19. yüzyıla geldiğimizde de hem bir gerileme hem de bir yeniden canlanma dönemlerini bir arada barındırıyor. Yüzyılın ilk yarısında Batı etkisinin artmasıyla ve devlet desteğinin azalması nedeniyle de sedefkarlıkta kalite düşüşü yaşanıyor. Ancak Sultan 2. Abdülhamit tahta çıkmasıyla birlikte bu sanata yeniden önem kazandırıyor. 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'nda bir sedefhane kurdurtuyor. Yerli ve yabancı, özellikle Avrupa ve Japonya'dan getirilen 300'e yakın marangozluk aletiyle bizzat kendisi çalışıyor. Mobilya üretimine katılıyor. Saray bünyesindeki kendi özel marangoz atölyelerinde çalışıyor. Ve bu dönemde en dikkat çekici eserlerinden birisi de şu an Yıldız Sarayı'nda sergilenen, yer alan sedefli takımdır. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit bu çalışmaların hepsinde bulunmuştur. Sedef kapma süslemeli bu 3 yemek masası, birisi tamamen sedef kaplamalıdır. Yemek sandalyeleri, koltuklar, tabureler, küstüm koltuğu ve ara parçalardan oluşmaktadır. İnce marangozcuk işçiliği ile sedef kalkmanın birleştiği bu mobilyalar hem Osmanlı klasik üslubunun hem de Batı etkisinin birlikte görüldüğü nadir eserlerden birisi.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gerileme sürecine giren sedefkarlık, Cumhuriyet döneminde yeniden canlandırma çabalarıyla varlığını sürdürecektir. Sinem Aktaş öğretmenimizin değerlendirmelerini paylaşalım.
0: 1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nin Şark Tezyinatı Şubesi bünyesinde sedefkarlık kürsüsü kurulmuş ve bu kürsünün başına öğretim üyeliğine Vasıf Sedef Bey getiriliyor. Vasıf Hoca 20. yüzyılın ortalarına kadar bu sanatın yaşatılması ve öğretilmesi için birçok çalışmalar yapıyor. Aynı yüzyılın son sedefkarlarından biri olarak kabul edilen Nerses Semercioğlu ise 1982 yılında vefatına kadar geleneksel sedefkarlık teknikleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Günümüzde ise bu sanatı üst düzeyde icra eden sadece belirli illerimizde, belirli şehirlerimizde bulunan sedef ustalarımız sürdürmekte. Bugün sedef kalkma sanatı en yoğun olarak Gaziantep başta olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa ve Mardin gibi şehirlerde yaşatılmakta. Bu şehirler köklü el sanatları geleneği ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkmaktadır. Gaziantep'in bu alanda öne çıkmasının temelinde tarihsel birikimi yatmaktadır. Osmanlı döneminden bu yana önemli bir zanaat merkezi olan şehirde usta çırak geleneği kesintisiz olarak devam etmiştir. Ayrıca sedef kalkma ustalarının büyük bir kısmının burada yetişmesi ve yerel halkın bu sanata sahip çıkması da etkili olmuştur. Gaziantep'te sedef kalkmacılığının başlangıcı ise 1963 yılına dayandığı söylenilmektedir. Yaşayan kaynakların aktardığına göre bu tarihte Gaziantep'e gelen bir İngiliz turist çevre illerden topladığı ağızdan dolma eski bir tabancayı tamir ettirmek amacıyla marangoz Hanefi Çetin Usta'ya götürmüştür. Usta tabancanın kabzasındaki sedef işçiliğini fark ederek benzerini yapmaya karar vermiş ve ürettiği eserleri İstanbul'daki antikacılara satmaya başlamış. Bu gelişmenin ardından da Arif ve Fikret Demir kardeşler Gaziantep'te ilk sedef atölyesini kurarak bu sanatı bölgede geliştirmişlerdir.
1: Sedef kalkma sanatına dair Sinem Aktaş'ın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Temel malzemeler sedef ve ceviz ağacıdır. Bunun yanı sıra kadife kumaş, gümüş ya da pirinç tellerde yardımcı maddeler olarak yer almaktadır. Sedefin büyük bir kısmı yurt içinden temin edilirken, renkli sedefler genellikle Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Pasifik bölgelerinden getirilmektedir. Başlıca teknikler ise ahşaba sedef kakma, sedef kaplama, macunlama olarak 3 farklı teknikte icra ediliyor. Stil, motif ve uygulama bakımından ise Eseri İstanbul, Kudüs İşi, Viyana İşi ve Şam İşi olmak üzere 4 ana ekol üzerinden sınıflandırabiliriz. Gaziantep'te yapılan

0: Sedef kalkma işleri Şam işine daha yakın olduğu düşünülüyor. Telkari'den dolayı, etrafına tel çevrildiğinden dolayı. Osmanlı döneminde eskiden Şam Osmanlı vilayeti olduğu için Şam'dan geldiği, Şam'dan öğrenildiği düşünülüyor aslında biraz da telkarinin. Telkari ince metal tellerle desen oluşturulmaktır. Teller hem motiflerin çevresini belirginleştirmek hem de sedef parçalarını ahşap yüzeye sağlam bir şekilde sabitlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bahsettiğim ekollerin hiçbirisinde Şam işi hariç, Viyana işi, Kudüs işi ve Eser İstanbul işlerinde tel işi asla kullanılmamaktadır. Sadece Şam işinde kullanılmaktadır. Bu da Şam işinin en ayırıcı özelliklerinden birisidir. Çakma, oyulan yüzeye sedef parçaların yerleştirilmesine deniyor. Bağ altın sedefte bağının altına altın varak uygulanarak kullanılması, sedef yerine uygulanması olarak kabul edebiliriz. Sedef kalkmada kullanılan motifler büyük ölçüde Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen geleneksel Türk motifleridir. Geometrik şekillerin yanı sıra stilize bitkisel motifler de yaygın olarak kullanılmıştır. Karanfil, gül, bu çiçekler de kullanılmıştır. Bu motifler yalnızca süsleme unsuru olarak değil, aynı zamanda kültürel ve estetik bir anlam da taşımaktadır. Ustalar bu motifleri yeniden yorumlayarak özgün eserler de ortaya koymaktadırlar ama benim yaptığım alan araştırmalarında ustalarda şunu fark ettim. Motiflerin sadece Selçuklu ve Osmanlı'dan geldiğini bilmekte, ancak isimleriyle ilgili bilgileri olmadığını söylüyorlar. Kullandıkları motifler geleneksel sanatlarda kullandığımız Rumi, Penç ve Hatay motifleridir. Sedefkarlar Rumi motifini badem, Penç motifini gül ve Hatay motifini de çiçek olarak bilmektedirler.
1: Sedef kalkma zahmetli ve çok aşamalı bir iş. Malzemenin hazırlanmasından son cilaya kadar süreç nasıl işliyor? Sinemaktaş öğretmenimizden dinleyelim.
0: Genel hatlarıyla şu şekilde ilerliyor. Öncelikle çalışacağımız ürünü belirliyoruz. Ahşabı seçmekle başlıyoruz. Bu aşamada genellikle ceviz ağacı veya gürgen ağacını tercih ediyoruz. Çünkü işlemesi ve sonuç alması bakımından en çok zevk veren ürünlerden birisi bunlar. Ardından uygulanacak olan deseni ve motifleri belirliyoruz. Belirlediğimiz yüzeyin üzerine bunu çiziyoruz. Deseni çizdikten sonra keski denilen bir el aletiyle oyuyoruz. Yüzeyde gerekli boşluklar oluşturuyoruz. Bu aşamayı motifleri belirginleştiren pirinç tel işlemesi takip ediyor. Tel kalkma dediğimiz işlem. Daha sonra sedefler yerleşecek alanlar frize makinesi denilen bir makinayla 0,5 mm derinliğinde oyuluyor. Sedef parçaları da aynı şekilde o oluşturulan derinliğe uyacak şekilde polisaj makinelerinde şekil veriliyor, yuvarlak, badem şeklinde. Bu yuvalara uygun hale getiriliyor ve dikkatlice yuvalara yerleştiriliyor. Ama hiçbir yapıştırma işlemi yapılmıyor burada. Yerleştirme işlemi yapılıyor. Yapıldıktan sonra tek tek çıkartılarak sedef parçalar, ahşap macunu yardımıyla çıkarılıp yerine yenisi yapıştırılıyor ve devam bu şekilde bütün sedef parçalar tek tek yerlerinden tamamlanıyor, yapıştırılıyor. Bunun ardından da yüzey önce kalın bir zımpara yapılıyor. Sonrasında geleneksel uygulamalardan biri olan kezzap aşaması var. Kezzap sürülüyor. Ve ardından pürmüzle yakma işlemi gerçekleştiriyor. Kezzap sürülmesinin nedeni de pürmüzle ahşabın renginin yanarken istenilen şekli, istenilen görüntüyü almasından kaynaklı. Bu da geleneksel bir yöntem. Bu işlemler hem yüzeyin karakterini ortaya çıkarıyor hem de renk tonunu derinleştiriyor. Devamında yüzeye zeytinyağı sürülüyor. Ardından tekrardan bir zımpara işlemi yapılıyor. Sonrasında parlatma işlemi yapılıyor. Eserin parçaları varsa montajı yapılıyor. Bu bir kutuysa, bir sandıksa, bir sandalye ise. En son olarak da yüzeye koruyucu ve estetik bir görünüm kazandıran gomalak cila, kendine has yine kullanılan gomalak cila uygulanıyor. Tüm bu aşamalarda sedef kalkma sanatının bize neden sabır, ustalık ve dikkat gerektiren bir zanaat olduğunu aslında açıkça ortaya koyuyor. Çok uzun süren bir işlem. Ama Antep'te gidip gördüğüm atölyelerde bu işlemlerin hepsini sadece bir kişi yapmıyor. Tel kalkmada bir usta, motifleri belirlemede yerlerinin çukurlarını, oyuklarını açmada bir usta, Sedeflere polisaj makinesinde şekil veren bir usta. Yani hepsi

0: hızlı ilerleyen bir iş değil. Ama bir kompleks halinde çalışılınca hızlı biten bir iş olarak görebiliriz. Tabii bu hız bir haftaya falan yayılabilir. Yani hızdan kastım bu aslında.
1: Akademik eğitim mi yoksa geleneksel el verme mi baskın? Geleneksel çıraklık sistemi devam ediyor mu? Sinem Aktaş öğretmenimize günümüzde bu sanatın aktarımı nasıl yapılıyor diye sorduk.
0: Sedef kakma sanatı önemli ölçüde usta çırak ilişkisi çerçevesinde sürdürülüyor aslında. Ancak genç kuşakların mesleğe yeterince ilgisinin olmadığını görebiliyoruz. Alan araştırmalarımızda küçük yaş grubunda çok fazla çırak olmadığını gözlemledim ben. Yaş aralığı çok yüksekti. Günümüzde ise geleneksel aktarım modeli tamamen ortadan kalkmış değil. Yerini kısmen akademik kurumlarıyla paylaşan bir yapıya bırakmış. Özellikle Gaziantep gibi merkezlerde usta çırak ilişkisi hala canlılığını koruyor. Ama bunun yanı sıra üniversitelerde ve meslek eğitim kurumlarında da, halk eğitim kurumlarında da bu sanatın teorik ve uygulamalı öğretimine de katkı sağlanıyor. Devam ediliyor yani öğretim vermeye. Günümüzde sedef kakma sanatının öğrenilmesi farklı eğitim kanalları aracılığıyla mümkün hale gelmiştir. Halk eğitim merkezleri, meslek liseleri ve güzel sanatlar fakülteleri bu alanda temel ve orta düzeyde eğitim sunar. Ama geleneksel anlamda da ustalaşma süreci genellikle atölyede pratiklik kazanmakla oluyor. Bu bağlamda akademik eğitim bireye tasarım bilgisi, sanat tarihi perspektifi ve teknik altyapıyı kazandırırken usta yanında geçirilen uzun süreli pratik süreç, el becerisi, malzeme hakimiyeti ve incelikli işçilik gibi unsurların gelişmesini de sağlıyor. Sedef kakma sanatında gerçek anlamda ustalaşma süreci genellikle 5 ila 10 yıl arasında değişmekte oluyor. Bu süre tabii ki bireyin kendi çalışma disiplini, deneyim doğrultusunda azmiyle birlikte şekillenebiliyor, değişiklik gösteriyor.
1: Sevgili dinleyiciler, malzeme çeşitliliğindeki artış, teknik uygulamalardaki makineleşme haliyle sedef kakma sanatını da etkilemiş. Artısı eksisiyle.
0: Sanayi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan makine üretimi, sedef kakma taklitleri, geleneksel el işçiliğine dayalı üretim üzerinde önemli bir rekabet baskısı oluşturmuştur. Lazer kesim ve seri üretim teknikleri sayesinde daha hızlı ve düşük maliyetli ürünler piyasaya sunulabilmekte. Bu durum özellikle ekonomi açısından el emeği ürünlerin dezavantajlı konuma düşmesine neden olmakta. Çünkü bir lazer makine çok seri bir şekilde o boşlukları açarken el emeğiyle belki bir boşluğa usta zaten yarım saat uğraşmakta. Bu çok hızlı bir süreç. Ancak el işçiliğiyle üretilen sedef kakma eserler özgünlük, estetik derinlik ve sanatsal değer açısından makine ürünlerinden belirgin biçimde ayrılıyor. Her bir el yapımı eserin kendine has özellikler taşıması, bu ürünlerin yalnızca birer süs eşyası olmaktan çıkararak kültürel mirasın somut temsilcileri haline de getiriyor. Bu rekabet ortamında sedef kakma ustaları da üretim stratejilerini yeniden şekillendirmek durumunda kalıyorlar. Seri üretimle doğrudan rekabet etmek yerine daha çok özgün tasarım yapıyorlar, kişiye özel üretim yapıyorlar ve yüksek sanat değeri taşıyan eserler üretmeye yöneliyorlar. Bunun yanı sıra turistik pazarlara açılma, atölye deneyimi ve uygulamalı eğitim faaliyetleri düzenleme gibi yöntemlerle hem ekonomik sürdürülebilirlik sağlanmakta hem de sanatın tanıtımı gerçekleştirilmekte. Uluslararası fuarlara katıldıklarını ustalar belirtmişlerdi. Bu stratejik dönüşüm geleneksel sanatların günümüz koşullarına uyum sağlayarak varlığını sürdürmesi açısından önemli bir örnek. Makine üretimi ile el işçiliği arasındaki farkın anlaşılmasında tabii ki de belirli bir gözlem kriterine dayanıyor. Makine üretimi ürünlerde kusursuz simetri, standartlaşmış yüzeyler dikkat çekerken el işçiliği ürünlerde küçük farklılıklar, yüzeyde doğal geçişler ve daha derin bir işçilik hissi gözlemleniyor. Ayrıca gerçek sedefin ışıkla kurduğu etkileşim el işçiliğinde daha canlı ve çok katmanlı bir görünüm sunmakta. Bu farklılıklar deneyimli gözler tarafından kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Ancak genel daha önce hiç alışveriş yapmamış, sedef kakma görmemiş insanlar için bunu ayırt edebilmek biraz zor olabiliyor. Çünkü birebirini de ayıramıyorsunuz ama kullanım aşamasında farklılıkları görmeye başlıyorsunuz. Çünkü makineler tek düzey

0: bir şerit açtığı için, belirli bir ölçüde açtığı için ama el işçiliğinde milim de olsa kaymalar oluyor. Teli ve sedefi koydukları alanlarda belli bir süre sonra atmalar meydana geliyor. Ve sedefiniz belli bir süre sonra bozuluyor, kullanılamaz hale geliyor. Ama el işçiliğinde o oyulan oyuklar sedefin malzemeye, ahşap yüzeye daha iyi tutunmasını ve mukavemetini arttırıyor. Çünkü araya bir macun sürülüyor. Bu macunun daha iyi tırtıklı yapısından dolayı daha iyi mukavemet sağlamasına da yardımcı oluyor. Bunu ayırabilmek biraz zor.
1: Sedef kakma sanatına dair Sinem Aktaş öğretmenimizin son değerlendirmelerini paylaşalım.
0: Sedef kakma sanatının sürdürülebilirliği yalnızca korunmasıyla değil tabii ki. Günümüz koşullarına uyum sağlayacak yeniden üretilmesiyle mümkün. Bu doğrultuda somut olmayan kültürel miras kapsamında usta-çırak ilişkisinin desteklenmesi, eğitim kurumlarında yer verilmesi, akademik çalışmalarda belgelenmesi de önem taşımakta. Bunun yanı sıra sanatın çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanması, dijital platformlarda tanıtılması ve turizmle ilişkilendirilmesi hem görünürlüğünü arttıracak hem de ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bu çok yönlü yaklaşım sedef kalkma sanatının gelecek nesillere aktarılmasına etkili bir strateji sunacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili dinleyiciler, sedef kalkma sanatını farklı boyutlarıyla ele aldığımız programımızın sonuna geldik. Isparta Yalvaç Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Tarihin gördüğü en güçlü kadınlardan biri olan Maria Theresia, tam 40 yıl boyunca Avrupa siyasetinde anahtar bir şahsiyet olarak yer aldı. Viyana'nın tek hakimi ve Habsburg hanedanının güçlü imparatoriçesi olan bu kudretli hükümdar, elbette kültür ve sanat dünyasının da otoritesiydi. Bir ressam, bir besteci, bir yazar, yeteneğini ve sanatını göstermek isteyen her insanın en büyük desteği, kudretli Maria Theresia'nın lütfuna mazhar olmaktır. Bu, Orta Çağ dünyasında bütün ülkeler için geçerlidir. Keşke Halil İnalcık şair ve patronu yazarken çağın ruhunu da anlatmayı tercih etseydi. 1762 yılında 6 yaşında olan Wolfgang Amadeus Mozart, Maria Theresia'nın huzurunda konser verir. Bugün Mozart diye birinden bahsediyorsak, bunu biraz da Maria Theresia'nın sanatsal desteğine borçluyuz. Barok stilin hakim olduğu 18. asır Viyana'sında hükümran olan Maria Theresia, kendisini Tanrı'nın izniyle başa gelmiş mutlak bir hükümran olarak görmekten hiçbir zaman vazgeçmez. O zamanın Avrupa şehirleri arasında 4. sırada yer alan şehir, ayrıca Avrupa'nın kültür merkezi durumundadır.

Napolyon'un 1805 ve 1809 yıllarında iki kez işgal ettiği Viyana'da İmparator II. Franz, Avusturya İmparatorluğunu ilan etmiş ve 1806 yılında Alman milletinin Kutsal Roma İmparatorluğu tacını başından çıkarmıştır. Bu şekilde Avusturya'nın Alman İmparatorluğuyla yüzyıllar boyunca devam eden bağlantısı sona erer. Hızlı gelişen, hızla sanayileşen Viyana, 1848'in Mart'ında devrimi yaşar. Çünkü kentin alt tabakası büyük bir sefalete düçar olur. 1867 yılındaki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun doğuşu Viyana'nın gücünü artırır. O artık büyük bir imparatorluğun başkentidir. 1890 yılında buharlı tramvayla tanışan Viyana, 1.3 milyonluk bir nüfusa doğru ilerlemektedir. Saraybosna'da sıkılan kurşunların sonuçları ağır olmuş ve bu suikast 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına yol açmıştır. Savaşın bitmesi ve monarşinin çökmesinden sonra imparatorluk kenti olan Viyana, küçük bir devletin başkenti haline gelmiştir. 1930'lu yıllarda Avusturya'daki ekonomik ve politik kriz giderek daha hızlı bir şekilde kötüleşmeye başlar. Bu çerçevede en önemli olaylar 1933 yılında parlamentonun feshedilmesi ve Sosyal Demokrat İşçi Parti ve Schutzbund'la Hristiyan ve Sosyal Parti taraftarları ve Heimwehr arasında 1934 yılında çıkan iç savaştır. Viyana'da artık seçilmiş bir şehir parlamentosu da kalmamıştır. Mart 1938 tarihinde Almanya İmparatorluğu'nun orduları Avusturya'ya girmiş ve Hitler Avusturya'yı Almanya'ya ilhak etmiştir. 1 Eylül 1939 tarihindeki Polonya saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Bu savaş 200 bin Viyanalı'nın hayatını kaybetmesine yol açacaktır. Nisan 1944'ten sonra yapılan 42'den fazla hava saldırısında şehrin büyük bölümü yerle bir edilmiştir. 1945 yılından itibaren toparlanır Viyana. Kısa zamanda kendine gelir. 1365'te kurulan Viyana Üniversitesi gibi bir değeri vardır ne de olsa. Viyana Belediyesi'nden özetlediğimiz bu kısa tarihçeden sonra şehrin ruhunda bir gezintiye çıkabiliriz. Mozart, Beethoven, Schubert, Mahler, Strauss gibi dünyaca ünlü besteci ve müzisyenlere ev sahipliği yapan bir kültür sanat şehri Viyana. Süveyş Kanalı'nın baş mimarı Alois Negrelli'nin şehri. Dikiş makinesinin mucidi Josef Madersperger'in memleketi. İlk dizel yakıtlı otomobili üreten Siegfried Marcus'un vatanı. Daktilo'nun mucidi Peter Mitterhofer'in toprakları. O kadar çok tanıdık sima var ki Viyanalı. Avusturya İmparatoru 1. Ferdinand, Kraliçe Marie Antoinette ve Adolf Hitler. 1932'de Alman vatandaşlığına geçen Hitler de Viyana'nın suyunu içenlerden. Albert Einstein'ın şehri Viyana. Doppler kaymasının mucidi Christian Doppler, ses hızını keşfeden Ernst Mach, büyük psikolog Alfred Adler ve psikanalizin kurucusu Sigmund Freud. İnsanlık tarihinde önemli bir yer tutuyor Viyana. Franz Kafka gibi bir büyük yazarı beslemiş kucağında. Stefan Zweig gibi dünyanın en büyük biyografi yazarını yetiştirmiş. Ve sinema. Fritz Lang, Michael Haneke gibi sinema üstadlarının şehri Viyana. Arnold Schwarzenegger gibi çocukluğumuza damga vurmuş bir oyuncunun şehri. Gerçeğe

Çağrı, Barbar Konan gibi filmlerini hepimizin bildiği Schwarzenegger. Ya Heinecke? Kafka gibi zor bir yazarın Şato gibi grift bir eserini sinemaya kazandıran büyük usta. Kurdun Günü ve Ölümcül Oyunların yönetmeni. Ve Amor. 2012'nin en iyi filmi seçilen aşk filmiyle insan olmanın, aşık olmanın sınırlarını zorlayan Heinecke. Kader, Yorgun Ölüm, Mavi Gardenya, Penceredeki Kadın, Bir Şehir Katilini Arıyor ve Nehirde Ölüm gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Fritz Lang de Viyana'nın kucağında yetişen yönetmenlerden. Sinemanın, bilimin, edebiyatın, sanatın kenti Viyana.

Evliya Çelebi'nin "bu havası latif" diye nitelendirdiği Viyana, daha o zaman sosyal hayattaki düzenle dikkatini çeker seyyahımızın. İrem bağlarına benzettiği havuzlu ve fıskiyeli bahçeler, sanatsal süslemelerle dolu saraylar, büyük ve gösterişli binalar Evliya Çelebi'yi hayran bırakmıştır. Viyana deyince ilk aklınıza ne gelir? Etrafınızdaki dostlarınıza sorun. Kimi görmüş Viyana'yı, kimi görmeden metini duymuş. Kimi Kafka'dan biliyor, kimi Zweig'dan. Bazıları da Viyana kuşatmalarından hatırlıyor ismini. Ama ortak noktaları nedir diye sorarsanız cevap aynıdır. Kahve. Evet, Viyana deyince kahve ve şehrin kahvehaneleri geliyor aklımıza. Viyana sokaklarını süsleyen kahvehanelerden gelen ve ruhumuzu okşayan kahvenin öyküsü, Osmanlı'nın Viyana'ya yaptığı iki kuşatmaya kadar uzanıyor. Başarısız olunan kuşatmadan dönen Osmanlı askerlerinin geride bıraktığı malzemelerden birisi de kahve çuvallarıdır. Savaşta gösterdiği ajanlık başarılarından

dolayı çuval çuval kahveyle ödüllendirilen Kuzziki adındaki Ukraynalı adam, elindeki kahvelerle Viyana'da bir kafe açar. Kapuçin isimli bir rahip, acı kahveyi bal ve sütle tatlandırarak yeni bir sunum yapar. Kendi isminden dolayı da bu yeni kahveye Cappuccino ismi verilir. Böylece kahve kültürümüz Viyana'da Cappuccino olarak yeniden hayat bulur. Kahveyi Viyana'ya tanıtan Kuzziki'nin adı bugün şehrin merkezinde bir caddede yaşamaktadır. Viyana'da her yıl Ekim ayında Kuzziki'nin adına bir festival düzenleniyor. Tabii onlarca kahve seçeneği de bu festivalde görücüye çıkıyor. Görücüye çıkan sadece kahve değil tabii ki. Avusturya, Ocak ve Şubat aylarında geleneksel balolarıyla da dünyanın her tarafından konuk ağırlayan bir şehir. Maria Theresia'ya kadar uzanan bu baloların ayrı bir yeri var Viyanalıların hayatında. 5 hafta boyunca Viyanalı kadınları uzun tuvaletleri ve onlara eşlik eden smokinli beylerle birlikte Viyana caddelerinde arza endam ederken görürsünüz. Her meslek grubuna göre balolar düzenleniyor. Çamaşırcılar, itfaiyeciler, doktorlar, şekerciler gibi. Kahveciler balosunun yeri çok başka ama en önemli balo opera balosu. Tarihi Hofburg Sarayı'nda yapılan balolara her sene bir ülke ev sahipliği yapıyor. Örneğin 2008'deki Kahveciler Balosu'nun ev sahipliğini Türkiye yaptı. Türk tatlılarının yanında Kerem Görsev, Candan Erçetin ve Ayhan Sicimoğlu da geceye renk katan sanatçılarımızdı. Bir Avusturyalı yazar, Stefan Zweig. Türk okuru onun ismini daha çok Yıldızın Parladığı Anlar, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar, 3 Büyük Usta gibi edebi biyografik eserleriyle tanıyor. Biraz daha yaklaşanlar, Amok Koşucusu, Satranç gibi romanlarıyla yazarın iç dünyasına eğiliyor. Günlükleri ve şiirleri de olan Zweig'ın dünyası oldukça zengin. Onu hangi kelimelerle anlatmalı acaba? Dostoyevski'yi, Nietzsche'yi, Balzac'ı onun kadar zevkle anlatan kaç yazar var ki? İnsanın kaderinin bir anda değiştiği anları onun kadar güzel anlatan kaç yazar bulabiliriz? Zweig ilk deneme kitabı Yıldızın Parladığı Anlar hakkında şunları söylüyor. Çağları aşan bir kararın bir tek takvime, bir tek saate, çoğu kez de yalnızca bir tek dakikaya sıkıştırıldığı trajik ve yazgıyı belirleyici

geçici anlara, bireylerin yaşamın ve tarihin akışı içinde çok ender rastlanır. Ben böyle anları insanlık tarihinde yıldızın parladığı anlar diye adlandırdım. Çünkü onlar tıpkı yıldızlar gibi hiç değişmeden geçmişin karanlığına ışık tutmaktadırlar. İşte bu kitabımla değişik zamanlara, değişik bölgelere ait kimi önemli anları, insanlık tarihinde yıldızın parladığı anları anımsatmaya çalıştım. Kitapta yer alan tarihsel olayları anlatırken gerçekleri hiçbir biçimde değiştirmedim. Katkılarımla renklendirip zenginleştirmedim. Çünkü tarih, kusursuzluğa ulaştığı böyle eşsiz anlarda kendisine yardım için uzanan ellere gereksinim duymaz. Fatih Sultan Mehmet'ten Napolyon Bonaparte'a, Goethe'den Tolstoy'a büyük şahsiyetlerin hayatında parlayan yıldızları görmek isteyenler Zweig'ı mutlaka okumalı. Deyim yerindeyse eserine adını verdiği gibi bir amok koşucusuydu Zweig. Sonuna kadar savaştı ve öldü. Bilerek ve isteyerek ölmek. Düşmanın moralini yıkmak için ölmek. Zweig'ın düşmanı kimdi? Belki de o kadar kıymetli eser bahşettiği insanlık. Umudunu kestiği, katliamlar yapan insanlık. İkinci Dünya Savaşı'nda gördüklerine dayanamadı yüreği. Avrupa'nın içine düştüğü durum onu büyük bir ümitsizliğe sevk etti. Bir amok koşucusu gibi hayatına son verdi. Viyana'nın dünyaya hediye ettiği bu muhteşem yazarı okuma konusunda Selim İleri bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Türk okuru Stefan Zweig'ı tanımak açısından başta Burhan Arpat, Ahmet Cemal, Ahmet Arpat gibi birçok çevirmene gönül borcu duyacaktır. Zweig, sözcüğün geniş anlamıyla iddiasız bir yazardır. Edebiyatı sevdirecek, gönüllüsü bir yazar. Gerek öykülerinde, gerek biyografilerinde. Bir hikayecimiz Stefan Zweig için Viyana'nın Kemal Tahir'i diyor. Viyana'nın Kemal Tahir'i bence büyük bir yazardı. Özellikle 20. yüzyılın iki büyük savaşına duyduğu derin nefretle insanlığa çok şey söyledi. Kimi okur yazarlarımızın her nedense hışmına uğramış olan Zweig, kişi özgürlüğünü bu yeryüzünün en değerli mülkü sayar. Kendi özgür iradesiyle canına kıymayı tercih etti. İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamıştı. Birincisini zaten dünün dünyasında kaleme getirmiş ve insanlık için nasıl bir kötülük, kıyım olduğunu anlatmıştı. İkinci Büyük Savaş'ta yerini, yurdunu, çok sevdiği kitaplarını bırakıp gitmek durumundaki yazar, Amerika'dan Brezilya'ya göçebe hayatı sürdürmekten bıkkındı. Ama o kadar mı? Asıl bıkkınlığı, kötümserliği, uygarlığa güvenini yitirmekten, hem de sonsuza dek yitirmekten kaynaklanıyordu. Şimdi gelin Stefan Zweig'ın çok sevdiği ve yıldızın parladığı anlarda yazılış hikayesini anlattığı bir eseri dinleyelim. Mesiyah adını taşıyan bu oratoryo Londra'da sahnelendiğinde Haleluya korosu bölümünde Kral 2. George'un dayanamayıp ayağa fırladığı ve o günden sonra bu bölümü ayakta dinleme geleneği oluşturduğu rivayet edilir. Şimdi o bölümü dinlemenin tam zamanı değil midir?

Bugün bir Viyana haritası gördüm. Senin sadece bir odaya ihtiyacın olduğu halde böylesine büyük bir şehrin inşa edilmiş olmasını bir anlığına aklım almadı. Böyle yazıyor Kafka Milena'ya mektuplarında. Koca Viyana, Kafka için Milena'yı yaşatması gereken şehirdir sadece. 1924 yılı 3 Haziran gecesi, Viyana yakınlarındaki bir sanatoryumda hayata gözlerini yuman Kafka için Milena'sız hayat zaten çok da anlamlı değildir. Tarih, zamanın çemberinde akışını değiştirmeden ilerler. 3 çeyrek asır sonra bir başka aşk hikayesi bu kez beyaz perdede çıkar insanlığın karşısına. Bir Fransız kızla bir Amerikalı erkek Budapeşte Viyana trenindedir. Hayat onları bir araya getirmek ister. Kavga eden bir çiftin komik halleri onları tanıştırır. Viyana'da büyük bir aşk hikayesi başlayacaktır bu gece. Richard Linklater'ın 1995 yılında çektiği Before Sunrise, Gün Doğmadan filmi yalnız sinema otoritelerinin beğenisini kazanmakla kalmamış, dünya seyircisinden de büyük alkış toplamıştır. Viyana tren garında inen Jesse ve Sally'nin bir sonraki seyahatleri 14 saat sonra başlayacaktır. Önlerinde uzun bir gece, etraflarında muhteşem bir şehir onları beklemektedir. Sabaha kadar süren eğlenceli ve romantik dakikaların yanı sıra yaşlarının getirdiği zorluklardan, yaşadıkları sorunlara kadar birçok konuda duygu ve düşüncelerini paylaşırlar. Vakit geceye yaklaşırken nehir kıyısında bir şair boheme rastlarlar. Bu şair genç çiftten bir kelime söylemelerini ister. Karşılığında bu kelimeyle ilgili bir şiir yazacağını söyler. Bir Amerikalı olan Jesse bu olaya alaycı yaklaşır. Selin milkshake der dilenci şaire. Şair bu kelimeden enfes bir şiir çıkarır. Gündüz sabuklamaları, limuzin kirpikler. Ah bebeğim, o güzel yüzünle bardağıma bir gözyaşı damlat. Şu büyük gözlerine bir bakayım. Benim için anlamına bakayım. Tatlı pastalar ve milkshake'ler. Ben bir sabuklama meleğiyim. Ben bir fantezi geçidiyim. Düşündüğümü bilmeni istiyorum. Artık tahmin etmeni istemiyorum. Nereden geldiğimi asla bilemezsin. Nereye gittiğimizi asla bilemeyiz. Hayatta kiracıyız, nehirdeki dallar gibi. Akıntıya giden, akıntıya yakalanan. Seni taşıyorum, beni taşıyorsun. İşte böyle olmalı. Beni tanıyor musun? Beni şimdiye dek tanımadın mı?

için birçok nedeni ihtiva ediyor. Ayrıca yolunuz Viyana'ya düşerse Belvedere Sarayı Müzesi'nde Gustav Klimt tablolarıyla sizi bekliyor olacak. Beethoven yolunda yürüyüp kulaklarımızın pasını gideren o senfonileri besteleyen dehayı yanınızda hayal de edebilirsiniz. Beethoven'dan Chopin'e, Haydn'dan Mozart'a güçlü bir müzik geleneği olan Viyana, Franz Kafka, Stefan Zweig, Robert Musil, Hermann Broch gibi dünyaca ünlü edebiyatçıları da insanlığa hediye etmiştir. Şimdi koltuğunuza yaslanın, kahvenizi yudumlayarak Gün Doğmadan filminin enfes müziğine kendinizi bırakın. İki aşık bir Viyana gecesi rüyası görmektedir. Lütfen sessiz olalım.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan

an yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Ömer Çelik, hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni Parti konuyu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre toplantı sonrası açıklamasında ismimizi koruyacağız dedi. Kurultay için Kasım ayını işaret etti. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İfade veren Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, senaryonun hayal ürünü olduğunu ve yazım kısmında kimsenin müdahale etmediğini söyledi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu, Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Erzurum'a götürülen şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi, 4 sanlı tutuklandı. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. İstanbul'da piyasaya sahte para ve altın sürenlere yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, sahte para ve altına el konuldu. İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan yolcunun valizi arandı, 26 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliyle birlikte hareket eden ve havalimanından kaçan iki kişiden birinin pilot kıyafeti giymiş olduğu görüldü. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Aramalar sırasında dün bulunan cenazenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. 9 kişilik mürettebatın ailelerinin bekleyişi ise sürüyor. Sivas'ta kaybolan

0: 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Valilik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerikan yapımın bir İHA'yı düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da iki balıkçı teknesini vurduğu açıklandı. İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Krizin merkezi Babülmendeb Boğazı. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Husilerle Yemen hükümet güçleri arasında da çatışmalar devam ediyor. Katil İsrail Gazze şeridinde sivilleri vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun enkaz altındaki ölülere saygı göstermediğini bildirdi. Gazze'de açlık krizi de sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail unsurlarının baskınında bir kişi hayatını kaybetti. Uzay yarışında yeni bir aşamaya geçildi. Amerika Birleşik Devletleri uzaya silah yerleştirdiğini açıkladı. İlk kez bir ülke dünya yörüngesine silah konuşlandırdığını resmen doğrulamış oldu. Çin'den bu açıklamaya tepki geldi. Uzayda silahlanmaya karşıyız denildi. Gelişme akıllarda uzay savaşları mı geliyor sorusunu doğurdu. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Geçmiş yüzyıllar içinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden farklı toplumsal konumlara sahip gezginlerle birlikte Türkiye'yi dolaştık. 19. yüzyıl Türkiye'sindeyiz artık. Osmanlı Devleti Avrupa için bir bilinmez olmaktan çıkmış. Ama bu topraklar ve burada yaşayan insanlar hala merak ediliyor. Fransız doktor Breuer'in 1815 yılında İstanbul'a gelişinin temelinde ise doğudaki hastalıkları inceleme merakı var. Mesleki amaçlarla çıktığı bu yolculukta önce İstanbul'daki hastalıkları ve özellikle vebayı incelemeye başlıyor. Ancak ilgisi zamanla şehrin tamamına ve toplumun günlük yaşamına yöneliyor. Böylece İstanbul'da kaldığı 9 yıl boyunca İstanbul'un konumu ve semtleri, Türk toplumunun karakter özellikleri, halkın yaşayışı, sağlık uygulamaları gibi birçok konuda geniş araştırmalar yapıyor. Şimdi gelin bir de onun bakış açısıyla dolaşalım 19. yüzyıl İstanbul'unda. Bu arada Breuer'in ilk adına ilişkin güvenilir kaynaklarda kesin bir bilgiye rastlanmadığını da hatırlatmadan çıkmayalım yola. Doktor Breuer 1815 yılının Kasım ayında gelir İstanbul'a. Daha önce Türkiye'ye gelmiş seyyahların burada yeterince uzun süre kalmadıkları için Türk insanını iyi tanıyamadıklarını düşünmektedir. Onun amacı İstanbul'u bir turist gibi gezmek değil, kenti her yönüyle tanımak, Türk halkıyla iç içe yaşamaktır. İstanbul'da geçirdiği yıllarda yalnızca şehrin tarihi yapıları ve görkemli manzaraları ile ilgilenmez. İnsanların günlük yaşamlarını, aile ilişkilerini, evlerini, kadınların hayatını, temizlik alışkanlıklarını, hamamları, hastalıkları ve toplumsal gelenekleri yakından gözlemler. İstanbul toplumuna ilişkin genel değerlendirmeleri çoğu zaman olumludur.
2: Ne zaman ki devletinin onuru ve dininin varlığı tehdit altında değildir, yani fanatizmi harekete geçmemiştir, Türk halkını işte o zaman yürekli, dürüst, yardımsever, misafirperver, gösterişten ve ikiyüzlülükten uzak olarak tanımlarım. İnancına derin bir bağlılığı olmasına rağmen,

0: farklı dinlere karşı hoşgörülüdür. Yalnız kendi milletine değil, yabancılara karşı da dürüst davranır. Hem kişisel temizliğe hem de çevresine özen gösterir. Bu düzeyde bir titizlik Avrupa'nın hiçbir yerinde görülmez.
1: Braille, bir doktor olduğu için halkın temizlik alışkanlıklarına, beden temizliğine ve özellikle hamam kültürüne büyük ilgi gösterir. Hamamı yalnızca yıkanılan bir yer olarak değil, bedenin dinlendiği, temizlendiği ve insanın kendisini yenilenmiş, adeta yeniden doğmuş gibi hissettiği önemli bir kurum olarak değerlendirir. Hamamlar kadınlar açısından da önemli bir sosyal alandır. Kadınlar burada yalnızca temizlik ihtiyaçlarını karşılamaz. Aynı zamanda birbirleriyle görüşür ve sosyal ilişkilerini sürdürürler. Kadınlar konusunda Braille'nin detaylı gözlemleri olur. Toplumda kadınların mahremiyetine büyük önem verilmesi, ev düzeninin temel özelliklerinden biridir. Kadınların yabancı erkeklerle doğrudan ilişkisinin sınırlandırılması ve evin kadınlara ayrılan bölümlerinin korunması, onun gözünde Osmanlı aile düzeninin önemli özelliklerindendir. Ancak Braille'nin anlattığı İstanbul kadını, yalnızca evin içinde yaşayan pasif bir kişi değildir. Aile hayatının merkezinde bulunan, çocuk yetiştiren, hamama giden, diğer kadınlarla görüşen ve kendi sosyal çevresi bulunan bir kadındır. Braille, Türk kadınlarının dış görünüşüne ilişkin gözlemler de yapar. Özellikle gözlerden etkilenir ve Türk kadınlarının koyu, iri ve dikkat çekici gözlerini Ceylan'ın siyah gözü benzetmesiyle anlatır. Braille'nin Türk ailesiyle ilgili gözlemleri de dikkat çekici. Özellikle çocuklara duyulan sevgi ve aile bireyleri arasındaki bağlılıktan çok etkilenir. Anne ve babaların çocuklarına karşı güçlü bir sevgi beslediğini, çocukların da büyüdüklerinde anne ve babalarından kopmak yerine onlara bağlı kalmaya devam ettiklerini anlatır. Ona göre aile, yalnızca aynı evde yaşayan kişilerden oluşan bir topluluk değildir. Türk toplumunda kuşaklar arasında güçlü bir dayanışma ve sorumluluk duygusu vardır. Ayrıca kadınların Türk aile yapısı içinde önemli bir yere sahip olduğunu, özellikle çocukların yetiştirilmesinde ve ev hayatının düzenlenmesinde merkezi bir rol oynadıklarını anlatır.
0: Osmanlı ailelerinde anne babalar kadar büyük anne ve büyük babalar da çocuklarla çok yakından ilgileniyorlar. Herkes çocuklara sevecen sözlerle hitap ediyor ve büyük bir şefkat gösteriyor. Daha da ilginci, bu çocuklar büyüdüklerinde ebeveynleriyle birlikte yaşamaktan ve onlara bakmaktan gurur duyuyor.
1: Braille'nin İstanbul evleri hakkındaki gözlemleri ise gezi notları arasında önemli bir yer tutar. Evleri yalnızca mimari açıdan değil, insanların günlük alışkanlıkları açısından da ele alır. Özellikle Türk evlerinin sadeliğine dikkat çeker. Bu evler, batılı evlerden farklı olarak fazla mobilyayla doldurulmamıştır. Bir batılı için ev denildiğinde masa, sandalye, yatak, dolap gibi sabit mobilyalar beklenirken, Türk evinde yaşam daha esnek ve sadedir. Braille'nin gözünde evin sadeliği, fakirlik veya eşya azlığı demek değil, yaşam biçiminin bir sonucudur. Geleneksel Türk evinde odaların tek bir amaç için kullanılmadığını anlatır. Aynı oda gün içinde oturma, sohbet etme, yemek yeme ve dinlenme gibi farklı işlevler üstlenir. Geceleri ise yatak takımları serilerek aynı mekan uyuma alanına dönüştürülür. Sabah olduğunda yataklar kaldırılır ve oda yeniden günlük yaşam alanı haline gelir. Böylece evin kullanımını sabit mobilyalar değil, insanların ihtiyaçları belirlemektedir. Sedirler ve minderler bu düzenin önemli unsurlarıdır. Duvar kenarlarındaki sedirler oturmak için kullanılırken, odanın ortasının mümkün olduğunca boş bırakılması, mekanın farklı amaçlara göre kolayca düzenlenmesini sağlar. Evin az eşyalı olması yaşamı sınırlamaz. Tam tersine bu sayede mekan daha özgürce kullanılabilmektedir.

0: Brian'in İstanbul'a bakışını daha da ilginç kılan şey, halkın yalnızca fiziksel özelliklerini değil, zihinsel ve duygusal özelliklerini de incelemeye çalışmasıdır. Halkın kavrama yeteneği, hafıza, hayal gücü, şefkat, yardımseverlik, duygusallık gibi pek çok özelliğini ele alır. Çağdaşı birçok Avrupalı yazarın aksine Brahe, Türkler hakkında oldukça olumlu ve dengeli değerlendirmeler yapmıştır. Bu özellikle önemlidir. Çünkü Brahe'nin İstanbul'da bulunduğu dönem, Yunan isyanının yaşandığı ve Avrupa'da Türklere yönelik olumsuz propagandanın yoğun olduğu yıllardır. Buna rağmen Brahe, Türkleri genel olarak iyi, samimi, yardımsever ve misafirperver insanlar olarak tanımlar. Ayrıca başka inançlara karşı hoşgörülü olduklarını ve yabancılara karşı adil davranabildiklerini düşünür.
1: Bir gün İstanbul'un hareketli sokaklarından birinde yürürken paramı kaybettiğimi fark ettim. Önce telaşlandım. Kalabalığın içinde paranın düşmüş olması mümkündü. Belki de farkında olmadan bir yerde bırakmıştım. Açıkçası paramı yeniden bulabileceğimi pek ummuyordum. Fakat İstanbul beni şaşırtmaya devam ediyordu. Paramı bulan kişiler onu kendilerine almak yerine sahibini aramaya koyulmuşlar. Bir süre sonra paramı bana ulaştırmak için insanların peşime düştüğünü öğrendim. Hatta beni bulmak için Beyoğlu'ndaki ikametgahıma kadar gelenler olmuş. Böylesine büyük ve kalabalık bir şehirde kimsenin tanımadığı bir yabancının kaybettiği parayı geri vermek için gösterilen bu gayret beni derinden etkiledi. Bir toplumun karakterini yalnızca büyük olaylarda değil, kimsenin görmediği düşünülen küçük davranışlarda da aramak gerekiyor. Benim için bu olay İstanbul insanının dürüstlüğünü ve başkasının hakkına gösterdiği saygıyı anlatan unutulmaz bir hatıra olarak kalacak.
0: Bir doktor olarak Brahe'nin en fazla önem verdiği konular, İstanbul halkının yemek, uyku, temizlik gibi günlük alışkanlıkları ve fizyolojik özellikleri olsa da, toplumun ahlak anlayışına ilişkin birçok gözlemini paylaşır. Bunu yaparken de Müslümanların inançlarını kaynak olarak alır. Bir Müslümanın toplumsal konumu ne olursa olsun, başka birine öfkeyle baktığını, ona bağırdığını veya vurduğunu hiç görmemiştir. Böyle bir ihtimal doğduğunda beyaz sakallı bir yaşlı hemen araya girmekte, birkaç halk deyimi ve Kur'an ayetiyle ortamı yatıştırmaktadır.
1: Kesemediğin eli öp. Bu atasözü nadiren dile getirilse de toplumun üst sınıflarında sıkça hayata geçirilir. Alt sınıflar genellikle kadere razıdır. Bu tür davranışlara pek başvurmazlar. Ancak iktidarın esasen servet ve zevk aracı olduğu Osmanlı Devleti'nde üst makamlarda liyakat değil, torpil ve entrika hüküm sürüyor. Yine de bu eğilim halkın geneline yayılmış değil.
0: Brahe, İstanbul'da yaşadığı 9 yıl boyunca doktorluk mesleği sayesinde bu kadar ayrıntılı gözlem yapma imkanı bulabilmiştir. İstanbul'daki camilerin çevresine yapılmış eğitim kurumları ve imaretlerden söz eder seyahatnamesinde. En fazla dikkatini çeken, yoksul hastalar için yapılmış hastaneler ve akıl hastaları için yapılmış barınaklardır. Bunlar arasında Süleymaniye Camii'ne bağlı olan ve Tımarhane adı verilen akıl hastanesinin konumunu ve düzenini çok beğenir. Burayı ziyaret ettiğinde en çok rastlanan hastalığın dini taşkınlık ve kendinden geçme olduğunu gözlemler.
1: Delilik Müslümanlar arasında ilahi bir lütuf olarak görülüyor. Delilere kutsallık atfediliyor. Bu hastalarla ilgilenen kişiler görevlerini büyük bir şefkat ve özenle yapıyorlar. Zincire vurmak, dövmek söz konusu bile değil.
0: Mesleğini icra ederken ilginç deneyimler de yaşar. Bir gün aceleyle bir beyin evine çağrılır. Beyin kayınvalidesi inme geçirmiştir. Uyguladığı tedaviyle hasta 20 gün içinde iyileşir. Kadın tamamen iyileşmek için 42 gün geçmesi gerektiğini söyler. Brahe böyle bir şeye gerek olmadığı halde onu kırmamak için her gün ziyaretine gider ve kadınla sohbet eder.
1: Son ziyaretimde ayrılmak için izin isteyecekken büyük hanım bana yine sorular yöneltti. Hekimbaşı sana sormayı unuttum.

0: bir şey var. Senin memleketinde gerçekten de gündüz vakti insanların eşyalarının çalındığı, geceleri yoldan geçenlerin soyulduğu, erkeklerle kadınların birlikte oturup kumar oynadığı, hatta bir anda tüm aile servetini kaybettikleri doğru mu? Dahası öyle büyük evler varmış ki akşamları bu yerlerde kalabalık bir grup toplanır, neredeyse çıplak halde erkekler, kadınlar, çocuklar şarkı söyleyip dans edermiş. Uzun süre doğulularla yaşadığım ve buradaki insanların ahlak anlayışlarını yakından tanıdığım için kadına bir açıklama yapmakta ne kadar zorlandığımı tahmin edemezsiniz. Ona göre bizim ülkemizdeki rezil yaşamın sebebi yoksulluk. Yabancıların bu yüzden köklerin mutlu İstanbul'una geldiğini ve burada yaşadığını düşünüyor.
1: Gittiği bir başka hastaysa, İstanbul'da bu kadar övülen Frank doktorların kendisini bir yıldır iyileştiremediğinden şikayet eder. Bunu kanıtlamak için sarığının katlarından çıkardığı 20 kadar reçeteyi gösterir. Bray'e bu reçeteleri incelediğinde bazılarının tanıdığı başarılı doktorlara ait olduğunu görür. Tedavisine gerçekten faydası olabilecek birkaç reçeteyi ayırır. Ama hasta adam bunların da kendisine iyi gelmediğini söyler. Bu reçeteleri yeterince kullanıp kullanmadığı sorusuna aldığı cevap karşısında Bray'e söyleyecek söz bulamaz. Hasta reçetelerin hepsini kullandığını söyler. Önce birer birer, sonra da hepsini birden gece gündüz sarığının içinde taşımıştır. ...1815'ten 1827 yılına kadar İstanbul'da yaşayan Bray, şehrin insanlarını, mahallelerini, evlerini, günlük hayatını ve sağlık alışkanlıklarını yakından gözlemlemiştir. Bu gözlemlerini 1836'da yayımlanan İstanbul'da 9 Yıl adlı İki ciltlik eserinde toplar. Bray'in anlattığı İstanbul'da gelenekle günlük hayat, mahremiyetle sosyal yaşam, sadelikle işlevsellik ve doğu ile batı arasındaki kültürel farklılıklar bütün canlılığıyla okuyucuya sunulmuştur. Bu eser 19. yüzyılın ilk çeyreğindeki İstanbul'u anlamak için oldukça değerli bir sosyal tarih belgesidir.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat merkezinde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınlanıyor.

kanalları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş. Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Kendisine, sağlığına değer veren, yüksek yaşam kalitesini hedefleyen tüm dinleyicilerimize TRT Ankara Oran stüdyolarından sıcacık bir merhaba gönderiyoruz. Bugün de doğru bildiğimiz yanlışları masaya yatırıyor ve vücudumuzun bize verdiği sinyallere kulak veriyoruz. Programı her hafta olduğu gibi sizler için Doktor İbrahim Ersoy hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Tolga Kökten ve geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Yine bir doktor konuğumuz var. İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Arhan yine TRT stüdyolarında bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Bu hafta iltihaplı bağırsak hastalıklarından olan Crohn hastalığını ve ülseratif koliti konuşacağız. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza dönüyoruz ve soruyoruz. Hocam son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi kahve ile ilgili biz de birçok buralarda araştırmayı söylüyoruz ama Amerikan Kalp Derneği, bunlar kahveye karşı biraz daha mesafelilerdi. Niye? Kahve işte tansiyonu yükseltir, ritim bozukluğu yapar veya kalp krizini tetikler diye Amerikan Kalp Derneği normalde kahve ile ilgili çok fazla şeylere katılmazdı bu yararları ile ilgili. Onların bir dergisi var. Orada yeni bir bildiri gibi bir şey yayınladılar kahve ile ilgili. Çünkü araştırma birikti hepsi meta analiz oldu, yani kocaman araştırmalar. Yani kitaba geçecek şeyler oldu. Zaten 400 miligram kafein. Ya burada kafein diyoruz da kahve ile ilgili. Kahvenin içerisinde 1000'e yakın veya 1000'den fazla etken madde var. Veya mesela polifenoller var, kafestol var, klorojenik asit var. Yani sadece kafeinle alakalı değil kahve. Ama hep kafein miktarını belirleyerek kahveyi de sınırlandırıyoruz. İşte 400 miligram nedir? Benim içtiğim gibi 4-5 fincan Türk kahvesi. Burada kalple ilgili hep genelde sıkıntılar olduğu düşünüldüğü için şu hastalıkları azalttığı gösterildi kahvenin. Yani bildirgede. Koroner kalp hastalığını azaltıyor. Kalp yetersizliğini azaltıyor. İnmeyi azaltıyor. Tip 2

0: Evet, azaltıyor. Bazı mesela ritim bozukluğu oluşturulur diye düşünülürdü. Bazı aritmileri de azalttığına dair tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde de azalma gösterildiğini bunlar tespit etmiş kahvenin, kahveyle ilgili. Yani kahvenin işte özellikle bu polifenoller, yani bu bitkilerde falan daha fazla bulunan, onların çok fazla yer aldığı, damar fonksiyonlarını iyileştirebileceği, inflamasyonu azaltabileceği falanla ilgili genel anlamda bir şey yapmış. Yani tansiyonu yükseltmiyor. Yalnız şöyle bir, her kahvenin de aynı olmadığını belirtmek lazım. Bu kafestol diye bir madde var. Bu filtre kahvelerde filtreden o kafestol geçmiyor, kalıyor. Mesela Türk kahvesi, şu anda içtiğim kahvenin kolesterolü veya LDL'yi yükseltme ihtimali var. Ama filtre kahve yine en iyisi. Filtre kahvenin yok. Çünkü o LDL'yi yükselten şey yok onun içerisinde. Filtrede kalıyor. Ama ben bakıyorum, bu Amerikan Kalp Derneği'nde Türk kahvesine de özel bir bölüm ayrılmış. Türk kahvesinde de 3 fincan içebilirsiniz arkadaşlar deniliyor.
1: Hocam çok mutlu oluyoruz böyle kahveyi övüyorsunuz. Biz de yayından sonra hemen gidip kahvemizi içiyoruz.
0: Şimdi benim övmem Amerikan Kalp Derneği'nin yani böyle bir bildirge yayınlaması güzel geldi. Çünkü hep kalple ilgili sorunlar düşünülür. İşte kalp, yani tansiyonu yükseltir, ritim bozukluğu yapar diye insanların da kafasında böyle bir şüphe vardır. Ama o şüpheleri böylece gidermiş olduk. Rahat rahat kahve içebilirsiniz. Ama o kadar uzun boylu değil diyelim.
2: Şimdi kahveden söz açılmışken ben de çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Ya bazı sağlıkla ilgili şehir efsaneleri vardır. Bunları kırmak çok zordur. Yani kahve de bunlardan birisi. Mesela bizimle ilgili olarak da reflüyü artırdığına dair, hani biz de diyoruz yani aşırı kahve tüketiminden uzak durun. Ama bunu net olarak destekleyen meta analizlerde çıkan bir sonuç yok. Yani birileri bir çalışma diyor ki evet kahve tüketirseniz reflünü tetikleyebiliyor, artırabiliyor. Bir başka çalışma var hiçbir olumsuz etki oluşturmadı. Fakat gastroenteroloji ile ilgili olarak kalbe ek olarak şunu söyleyeyim. Özellikle filtre kahve ben de o vurguyu yapıyorum. Özellikle şu diğer kahve türleri hani Türk kahvesi bir nebze daha ama onun dışındaki hazır paket kahvelerin kesinlikle yani çok tüketilmesini ben önermiyorum hekim olarak. Ama filtre kahvenin karaciğer dostu özelliği de var. Karaciğer içinde. Çünkü içerisindeki bileşiklerin içerisinde antioksidan dediğimiz hani vücudun kendini yenilemesinde, oksijen radikallerinin bertaraf edilmesinde rol oynayan maddelerde özellikle filtre kahvede daha yüksek oranda olmak üzere var. Onun için kahve ölçülü. Her zaman söylüyoruz. Ölçülü davranmak. Ya günde 20 bardak kahve tüketilmez, 10 bardak kahve tüketilmez. Ama ölçülü tüketirseniz yani en faydalı antibiyotikleri biz bir günde içmiyoruz değil mi? Yani bir kutu antibiyotik bir an önce enfeksiyonumuz geçsin diye bir anda içmiyoruz. Ne yapıyoruz ki işte günde bir tane ise bir tane, iki tane ise zamana yayıyoruz. Ya gıdalar da böyledir esasında. Çok faydalı. Ben ne kadar çok tüketirsem o kadar böyle bir mantık yok. Vücut bir belirli bir mekanizmaya tabi bir sistem. Onun için de ölçülü davranmak her alanda olduğu gibi burada da geçerli. Kahvede de.
0: Bir ara diğer araştırmayı da siz seveceksiniz. Kırmızı pancar suyu ile ilgili yapılan araştırma. Araştırma değil aslında, bu meta analiz. Kırmızı pancar suyunun spor performansını artırdığı, damarları genişlettiği, zaten daha önce nitrik oksit sentezini artırarak bu tespit edilmişti. Ama bu meta analiz olarak yayınlandı. Genel anlamda özellikle sporcularda veya egzersiz yapmadan 2 saat önce kırmızı pancar suyu içtiğinizde, ne kadar içtiğinizde, işte 500 mililitre gibi falan bir şeyler söyledi. 400-500 mililitre gibi bir şey söylenmiş. Onu içtiğinizde gayet güzel oluyor. Kırmızı pancar, ben biliyorsunuz sürekli onu da övüyorum. Kırmızı pancar turşusu da olur, içeceği de olur. Onlarla ilgili.
1: Salatası da var hocam. Haşlayıp salatasını da yapabiliyorsunuz.
0: Amasra,
1: Çok güzel oluyor.
0: Amasra salatasında o vardı değil mi? Amasra'da,
1: Sanırım. Yok.
0: Amasra'ya
2: Son zamanlarda
0: gittiğimizde
2: yaygın kullanılmaya başladı salatalarda.
0: çok
2: Kırmızı
0: güzel
2: pancar.
0: bu, yani hakikaten işte o 5 yıldız otellere gittiğinde de bu kırmızı pancarlar falan oluyor. Yani pazarlarda zaten var. Onun turşusunu mutlaka kurmak lazım, turşusunu. Onu tüketime, sıvı ile ilgili, bu işte kahvedir, o tür saçma kahveler var ya, o büyük bardakla aldığımız
1: Granül kahveler, ikisi bir arada, üçü
0: granül
1: bir arada.
0: kahveler, zaten Türkiye'de niye bu kadar satıyor onu da anlamıyorum. Yani granül kahveyi, filtre kahve, bir de işte Türk kahvesi arkadaş, espresso bir

0: işte, ben onu da
1: O da ne
0: vurguluyorum.
1: türleri diyelim,
2: Evet,
1: değil
2: o
1: mi?
2: da fitre kahvesine benzer bir
0: Evet, o
2: yapısı
0: da çok
2: olduğu
0: şey
2: için.
0: var. Onda kolesterol diyor, artırıyor diye düşünülüyor ama ben öyle çok anormalde farklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu işte Amerikan Kalp Derneği de 3 fincan içersiniz demiş. Ben de zaten sabah bir içiyorum. Öğle yemeğinden sonra bir iki saat sonra bir içiyorum. Akşama doğru da zaten genelde birer fincan Türk kahvesi
1: Hocam
0: içerim
1: o kadar da olsun değil mi? Hayatın tadını
0: ben.
1: çıkaralım. Siz zaten şeker kullanmıyorsunuz. O
0: Hayatın
1: kadar
0: tadı
1: olsun.
0: zaten çıkarmak lazım. O da önemli. Kortizol seviyeniz yüksekse, stres varsa zaten hiçbir
2: Evet.
0: şey olmuyor. Benim stresimi azaltıyor bu tür şeyler. Bana faydalı geliyor
1: Maşallah hocam, belki de sağlığınızı buna borçlusunuz. Kim
0: yani.
1: bilir, değil mi? Evet, o zaman asıl konumuza geçelim mi? İbrahim hocam, iltihaplı bağırsak hastalıklarından Crohn hastalığını ve ülseratif koliti soracağız.
0: Şimdi bağırsak sorunları, mide bağırsak sorunları tabii ki eskiden de herhalde çok sık görülüyordu ama son zamanlarda çok sık gözümüze batmaya başladı. İrritabl bağırsak hastalıkları, fonksiyonel işte bir sürü şikayetler, yani beslenme alışkanlıkları değişiyor. Ama iltihabi bağırsak hastalıkları dendiğinde kronik bir inflamasyon. Biz her zaman diyoruz ya, inflamasyon orman yangınının hemen alevlenmesi değil, yavaş yavaş yanmasıdır. Yani diyabetinde, kalp hastalıklarının da hepsinin zemininde neredeyse bu inflamasyon olduğu düşünülür. İnflamasyon burada da, yani Crohn hastalığı gençlerde mi daha sık görülüyor? Çünkü gençlerde işte ülseratif kolit kimlerde görülüyor? Ama temel başlığı bunların iltihaplı bağırsak hastalıkları. Genel anlamda hocam, Crohn tabii bizi tıp fakültesinde hep şey öğretilirdi. Sınavlarda da onu sorarlardı. Crohn'la işte ülseratif kolitin farkları nedir diye.
2: Nelerdir? Klasik sınav sorusu.
0: Hocam ben de o zaman, ben de
2: Klasik.
0: hocaman burada öğrenci olarak soruyorum, hocam bu nedir ve farkları.
2: Şimdi tanımlama konusunda bir miktar zaten sen bir girizgah giriş yaptın İbrahim hocam. Şimdi iltihabi bağırsak hastalıkları, enflamatuar bağırsak hastalıkları. Şimdi genellikle iltihabi dendiği zaman şöyle bir algıda oluşabiliyor. Öncelikle onu bir düzeltmek isterim. Daha doğrusu vurgulamak isterim. Sanki bir mikrobik bir enfeksiyon, bir iltihap sonucu ortaya çıkan bir hastalık gibi algılanabilir. Şimdi inflamatuar bağırsak hastalıkları dediğimiz hastalık grubunda en klasik bilinen iki tane temel hastalığımız vardır. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit. Tabii son zamanlarda enflamatuar bağırsak hastalıkları başlığının altına yeni hastalıklar ya da yeni sınıflandırmalar da dahil. Mesela endoskopik olarak, kolonoskopik olarak tamamen normal görünüme sahip olup mikroskopik kolit dediğimiz bir hastalık grubumuz vardır. Yani bu kadar alevli bir enflamasyon yoktur ama doku düzeyinde vardır mikroskop. Mesela bunlar da enflamatuar bağırsak hastalıkları sınıflandırmasına dahil edilmiştir. Mesela divertikül dediğimiz ileri yaşlarda ortaya çıkan bağırsaktaki dışarıya doğru baloncuk şeklindeki çıkıntılar, divertikülit dediğimiz enfeksiyonlar mikrobiktir ama aynı zamanda yani o oranda enflamasyon dediğimiz olayı da tetikliyor. Bunlar da mesela enflamatuar bağırsak hastalıkları tanımlamasının içerisine dahil ediliyor. Fakat klasik olarak Crohn, ülseratif kolit. Bir de şöyle bir hastalık grubu var. Bunu da özellikle belirtmek lazım. Biz belirli kriterlere göre bu hastalıkların tanısını koyarız. Bütün zorlamalarımıza rağmen, tahlil, tetkik, irdelemelerimize rağmen yaklaşık olarak %10'luk bir hasta grubunda bu Crohn hastalığı mı, ülseratif kolit mi ayrımı yapılamayan, arada kalan klinik olarak, laboratuvar olarak arada kalan bir hasta grubu var. Bu da indiferansiye, ayrım yapılamayan ya da indetermine, arada kalmış hastalar olarak kabul edilir. Ne Crohn tam diyebiliyorsunuz ne ülseratif kolit. Biraz bunu zaman gösteriyor, zaman içerisinde. Peki bu hastalıklar niye oluyor? Bir buradaki temel şey şu, yine bir genetik yatkınlık gerekiyor bu hasta grubunda da. Ailesel kümelenme dediğimiz, yani aile bireylerinden birisinde bir Crohn ya da ülseratif kolit varsa o aile bireylerinde benzer bir inflamatuar bağırsak hastalığının olma olasılığı normal topluma göre biraz daha yüksek. Bunun tipik örneği mesela Yahudi toplumundadır. Onlardaki bu yakın akraba evlilikleri, aynı toplum içerisindeki evlilikler bu kümelenmeyi artırmıştır ve o nedenle de Yahudi toplumunda bu hastalık grubu çok daha fazladır. İkilisi çalışmaları da genetik yönünü çok ciddi ortaya koyuyor. Tanımlanmış genetik bazı mutasyonlar var burada hem Crohn'da

0: Hem ülseratif kolit. Ama tek bir tanımlanmış bu ülseratif kolit yapar ya da tek bir tanımlanmış bu Crohn hastalığına neden olur denilecek kadar net birebir aktarım gerektiren bir genetik hastalık olarak söylemek yanlış olur. Ailesel kümelenme, genetik yatkınlık, tanımlanmış mutasyonlar var. Peki bunların bu mutasyonların ya da yatkınlık olan herkeste bu hastalık çıkıyor mu? Hayır. Bu hastalığı tetikleyen çevresel faktörler var. Bir genetik yatkınlığımız olacak. Çevresel faktörler bu genetik yatkınlığın üzerine bunu tetikleyecek ve sonuçta hastalık çıkacak. Nedir bu çevresel faktörler? Yine dönüp dolaşıp beslenmeye geliyoruz. Özellikle çocukluk döneminden itibaren rafinerize dediğimiz tarzdaki beslenme en çok suçlanan beslenme türüdür. Başka neler var? İşte anne sütünü yeterince almamış olması çocukluğunda. Başka neler var? Çok yoğun çocukluk döneminde bağışıklık sisteminin oturduğu, geliştiği dönemde sık antibiyotik kullanımı ya da bir çocuğun dış ortamla, florayla karşılaşması gerektiği dönemde bir fanusta yetiştirilir gibi çok izole yetiştirilmesi. Bunların sonucu nereye dayanıyor? Bağışıklık sisteminin düzenli çalışıp çalışmamasıyla. Bizim Crohn hastalığında da ülseratif kolitte de temel mekanizma şudur bu anlattıklarımda bir bağışıklık sisteminin abartılı yanıtı. Otoimmün hastalıklar dedik ya bağışıklık sistemi orada antikor üretiyor kendi doğru. Burada da benzer bir mekanizma. Bağışıklık sisteminin yolakları değişiyor. Normal olması gereken fizyolojik tepkiler yerine abartılı bir bağışıklık sistemi yanıt oluyor. Bu hastalar aynı mikropla karşılaştığı zaman normal bireylere göre çok daha fazla abartılı bir bağırsak enflamasyonunu oluşturabiliyor. Altta mikrobik bir neden gösterilememiştir. Suçlananlar vardır. Fakat unutulmaması gereken önemli bir noktada bu hasta grubunda özellikle ülseratif kolitte normal bireylerin bertaraf edebildiği enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar bunlar da daha kolay enfeksiyon oluşturuyor. Bağırsak enfeksiyon oluşturabilir. İşte amip yani çok nadirdir. Türkiye'de bunu hani çok istismar edilen şeydir. Çok çok nadirdir ama amip koliti mesela amibik dizanteri dediğimiz o daha kolay olabiliyor. İkincisi bazı virüsler var. CMV dediğimiz bağışıklık sistemi baskılanan kişilerde ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonu yapabiliyor. Kısacası genetik, çevresel faktörler düzensizleşmiş bir bağışıklık yanıtı, abartılı bağış ve bağırsakta hasar.
1: Peki hocam yaş
0: Bağırsak
1: olarak
0: hasar.
1: genel olarak kaç yaşlarında gözüküyor bu?
0: Genellikle biz bu hasta grubunda, inflamatuar bağırsak hastalığı grubunda iki tane pik dönemimiz var bizim. Birinci pik dediğimiz genellikle ikinci ve üçüncü dekatta. Yani 20 ile 30 yaş grubu. Özellikle de işte bunu şöyle biraz daha daraltabiliriz. 25-35 diyebiliriz daha yoğun. Ama 20 35 arası dersek birinci pik bu. Yaklaşık hastalarımızın %70'e yakını bu datanı alırlar. İkinci pik dediğimizde 5. 6. dekat olarak adlandırdığımız 50 ile 60'lı yaşlar. Yani ikinci yoğunlaştığı tan alma döneminin yoğunlaştığı dönem budur. Diyor ki ya beni hami buldu bu hastalık. Bir genç işte bu yaşta 15 yaşında 17 yaşında daha küçük yaşlarda da olabilir ama beni mi buldu? Bu hastalığın zaten ağırlıkta etkilediği popülasyon genç yaş grubu. O nedenle bunu bir şanssızlıkmış gibi ya da sadece kendi başına gelmiş bir büyük bir hani talihsizlik gibi. Tabii ki zor bir süreç, kronik bir hastalık, kesin bir tedavisi olmayan bir hastalık grubu, ömür boyu takip, tedavileri gerektiren bir şey ama sadece çok nadir olan, sadece onu bulmuş bir hastalık değil. Hele hele modern çağda gün geçtikçe sıklığı artan bir hastalık grubu her ikisi de.
1: Kansere dönme ihtimali var mı hocam?
0: Elbette. Özellikle 8-10 yılı geçmiş ülseratif kolitte Crohn dahil edilmiyordu ama aynı şekilde Crohn kolitinde yani kalın bağırsağı tutan Crohn hastalarında kolon kanseri riski bariz bir şekilde artmıştır. O nedenle de 8-10 yıllık hastalık sürecinden sonra biz yıllık sürveyans dediğimiz takip kolonoskopilerini bu hastalarda yapıyoruz. Örneklemeler alıyoruz, biyopsiler alıyoruz. Yani bir kanser açısından risk arttığı için onun yönetimi konusunda en önemli şey erken tanıdır. Yani bu normal kolon kanserinde de bu hasta grubunda da kolon kanseri riski artmıştır bu hasta grubunda.
2: Peki bu iki hastalığın farkı nedir? Crohn hastalığının ve ülseratif

0: kolitik.
1: Crohn hastalığı ağızdan anüse kadar, makat çıkışına kadar olan tüm sindirim sistemi segmentlerinde, organlarında hastalık yapabilen bir özelliğe sahip. Ülseratif kolit ise sadece kalın bağırsakta hastalık yapar. En temel fark budur. Birincisi bu. İkinci temel fark, önemli fark, ülseratif kolitte o enflamasyon dediğimiz o yangısal durum bağırsağın o iç mukoza dediğimiz yüzeysel tabakasındadır. Enflamasyon, hasar. Crohn hastalığında ise bağırsağın tüm katlarını tutan bir ülser oluşturur. Yani Crohn hastalığındaki ülserler daha derin, tam kattır. Ülseratif kolitte ise daha yüzeyel ve mukozal alanına sınırlıdır. Tabii ki bununla ilgili yeni yayınlar var. Ülseratif kolitin aslında mukoza ile beraber sut mukozayı da etkilediğine dair, o bölgede de enflamasyonun arttığına dair kanıtlar da var, çalışmalar da var. Artık sadece mukoza değil ülseratif kolit. Ama tüm katmanlar etkilemiyor. Demek ki derin ülseratif kolit. Üçüncü temel fark şudur. Crohn hastalığı genellikle rektum dediğimiz kalın bağırsağın son kısmında daha nadir kendini gösterir. Yaklaşık %3'lük bir hasta grubunda rektum tutulumlu krona. Ülseratif kolit ise tam tersi. Rektumdan başlayarak yukarıya doğru yayılır. Bu üç tane temel fark bu ikisinin ayrımında bizim için yol haritasını oluşturur.
2: Ne belirtiler olunca bunlardan şüphelenmek lazım?
1: Benzer klinikler olmakla birlikte Crohn hastalığında asıl dominant yani baskın olan şikayet karın ağrısıdır. Ve ishalin eşlik ettiği karın ağrısıdır. Karın ağrısı da özellikle daha sık olarak söylüyorum. Sağ alt kadran dediğimiz bu apandisit bölgesinde olan ağrı bölgesi Crohn hastalığının yaklaşık %50'si o bölgede kendini gösterdiği için, o bölgeyi sevdiği için sağ alt kadran ağrısı hele hele yemekten yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonra ortaya çıkıyorsa, ağrının şiddeti gün geçtikçe artıyorsa, ağrıyla beraber bulantı gibi şikayetler, ishal, geçmeyen ishal, yavaş yavaş iştahsızlık, kilo kaybı gibi semptomlar varsa bu biraz kronu daha ön planda düşündürür. Ülseratif kolitte ise tipik olan şudur, kanlı böyle iltihaplı, mukus dediğimiz iltihaplı ishal. Yani dışkının şekli kaybolmuş, içerisinde kirli kan görüntüsü, böyle kirli iltihaplı mukus dediğimiz kanlı mukuslu ishal. Bu dışkılama sayısı günde 3 de olabilir, 5 de olabilir, 10 da olabilir. Aktif hastalıkta bu 20-30'ları bulan günlük dışkılama sayısı olabiliyor. Bunlardaki ağrı kron kadar dominant, baskın bir şikayet olmamakla birlikte genellikle tam tersi işte sol alt kadran dediğimiz kalın bağırsağın son kısmının yansıması olan sol alt tarafta ağrı ve hassasiyet kendisini gösterir. Tabii ki burada bu klinik yani Crohn hastalığı, ishal, karın ağrısı ve işte bağırsaktaki daralmaya bağlı bulantı, bazen ilerlerse kusma. Bunlar olmakla birlikte bunlar farklı hastalıklarda da ortaya çıkabildiği için tanıdaki izleyeceğimiz yol o nedenle çok çok önemli. Öncelikli olarak ben özellikle asistanlığımın, yan dal asistanlığımın başından itibaren inflamatuvar bağırsak hastalıklarıyla ilgilenen bir hekim olarak söylüyorum. Bir, ekart etmemiz gereken enfeksiyonun oluşturduğu bir bağırsak enflamasyonu mu? Bunu bir ekart etmek gerekiyor. Yani hastalar bazen gereksiz yere uzun süre antibiyotik de kullanarak da gelmiş oluyor bize. Bir enfeksiyonu ekart etmemiz lazım. Çünkü niye? Benzer tabloyu taklit edebiliyor. Enfeksiyon dediğimiz zaman kron için şüphelendiğimiz enfeksiyon nedenleriyle ülseratif kolit için olanlar birbirinden çok çok farklı. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu genellikle dışkı tahlillerinde özellikle bunların mikroskopik incelemesinde, kültüründe bazı özel laboratuvar testleriyle kan tetkikleriyle enfeksiyona bağlı bir hastalık mıdır diyerekten bunu bir ekarte ediyoruz öncelikle. Ondan sonra eğer biz Crohn ya da ülseratif kolitten şüpheleniyorsak tanıda endoskopik değerlendirme çok önemli. Yani gireceğiz, o hasarı göreceğiz, hasarlı bölgeden biyopsi alacağız, bunun patolojik incelemesi olacak ve oradan gelen bilgiler. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü nedir? Kanda bazı değerler enfeksiyonda olduğu gibi burada da yükselme eğilimindedir. Akut faz dediğimiz sedimentasyon, CRP, artık bunlar o kadar toplum tarafından da biliniyor ki onun için rahat kullanıyorum. CRP dediğimiz bu değerler yükselir. Artı bazı daha spesifik özgül laboratuvar testleri var. Onlara girmek istemiyorum. Şimdi bunlarla beraber endoskopi, kan tetkiki, dışkı değerlendirmesi, radyolojik görüntüleme. Özellikle radyolojik görüntülemeyi daha çok Crohn hastalığında kullanıyoruz. Neden? Crohn hastalığının ince bağırsaklara tutucu, etkileyen tutma özelliği olduğu için oraları biz MR enterografi, tomografi gibi yöntemlerle görüntülüyoruz ki biz endoskopide iç kısmını görüyoruz. Ama MR, tomografi, ultrason özellikle yaygınlaştı, artık çok kullanıyoruz. Bunlar kesişsel, dışarıdan gösterdiği için bağırsak dışındaki anormalliklere de bize yansıtıyor. Onun için bütün bunları bir araya getirerek tanı koyduğumuz, yani şöyle bir şansımız yok. Şu testi yapalım, Crohn musun? Crohn. Maalesef, keşke böyle olsaydı. Ya da şu testi yaptık, bunu bulduk, sen ülseratif kolitsin. Biz tamamen klinik bütün verileri bir araya getirip analiz edip bu şekilde tanı koyuyoruz. Ve gerçekten burada sık eleyip sık dokuyoruz. Ömür boyu bir etiketle yaşayacak. Crohn diyeceğiz ömür boyu. Ülseratif kolit diyeceğiz ömür boyu. Kesin bir tedavisi yok çünkü kesin nedeni bilinmiyor. Yani genetik yatkınlık var, çevresel faktör diyoruz ama net bir hastalık sebebi olmadığı için bunun da net bir tedavisi yok. Fakat güncel gelişmeler bu hastalıkların tedavisinde çok ciddi mesafe kat etmemizi tabii ki sağladı. Ve biyolojik ilaç dediğimiz yeni jenerasyon tedavi yaklaşımı burada bir köşe taşı oluşturdu. Ciddi bir bize level, seviye atlattı bu hastalık grubunun tedavisinde. Ben isterseniz sorularla aşayım olayı.
2: Bu tür mide bağırsak hastalıklarına yakalanan kişiler hep her zaman bir beslenmeyi sorar. Nasıl beslenelim diye sorar hocam. Yani hangi gıdalardan uzak durması lazım? Hangi gıdaları alması lazım bunların?
1: Şimdi hem ülseratif kolit için hem Crohn için çok spesifik özgül bir beslenme tarzından bahsetmek çok zor. Fakat biz tedaviyi nasıl bireyselleştiriyorsak burada da beslenmeyi de bireyselleştiriyoruz. Hastalığın aktif dönemindeki beslenme tarzıyla iyileşmiş semptomları, enflamasyonu baskılanmış bir hastadaki beslenme dönemi birbirinden çok farklıdır. Yapılan çok büyük hatalardan birisi şudur. Özellikle onu söylemek istiyorum. Daha çok bu Crohn hastalığında yapılıyor. Şimdi toplumda belirli bir oranda laktoz intoleransı vardır zaten. Yani herkes de Crohn hastalığı olmasa da bu toplumun belirli bir oranda azımsanmayacak kadar laktoz intoleransı var. Crohn hastalığı tanısı konduğu andan itibaren hastalarda süt ve süt ürünlerini kısıtlama gibi bir eğilim var. Bu diyetisyenler tarafından da, diyetisyen arkadaşlar tarafından da, hekim arkadaşlar tarafından da. Ben genellikle şu şekilde, süt ve süt ürünlerini tükettiği zaman bir Crohn hastası şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi semptomlara sebep oluyorsa bu Crohn hastalığının oluşturduğu mukozal hasar nedeniyle de bir laktoz intoleransı gelişebilir. Zemininde de bir laktoz intoleransı olabilir. Bunları da kısıtlıyorum. Diyorum ki özellikle şu tedavi sürecinde bunları azaltalım, laktozsuz beslenelim diyorum. Ama hastanın iyileştikten sonra bunlara tekrar başlıyorum. Çünkü neden? Çünkü bunlar bizim için çok kıymetli kalsiyum kaynakları, yani besin kaynakları. Bunları tamamen çıkartmak da doğru değil. Bir tarafı yaparken bir tarafı bozmamak lazım. İkincisi, özellikle ülseratif kolitte de Crohn hastalığında da akut dönemde, hastalığın alevli döneminde çiğ yiyecekleri bir müddet ara verdiriyorum. Bununla ilgili. Bunun sebebi de şu, çünkü bunlar lifli yiyecekler sindirim sisteminde daha az sindirilerek dışkıyla atıldığı için ve bir kitle etkisi oluşturduğu için orada dar olan, yaralı olan bölgeden geçerken hastanın semptomlarını biraz daha alevlendirebiliyor. Enflamasyonu artırabiliyor. O dönemde sebze yiyeceklerini daha iyi haşlanmış, daha iyi pişmiş çiğ yiyeceklere bir müddet ara verme şeklinde sıvının artırıldığı, yani su tüketiminin artırıldığı. Ama bu dönemde neler yasaklıyoruz? Yine dondurulmuş yiyecekler, fast food tarzı yiyecekler, asitli içecekler, bu tür şeyleri diyoruz ki bunları mümkün olduğunca kızartma, aşırı baharatlı, yağlı bu yiyeceklerden bir müddet uzak durun. Baharatlı yiyecek hani çok çok kötü. Ya baharatların her birisinin kişide oluşturduğu etki de farklı. Kekik de bir baharattır, nane de bir baharattır, kimyon da bir baharattır. Karabiber de kırmızı biber de. Şimdi bunların o sindirim sisteminde kekik, bağırsaklar artık spazmı, nane spazmı azaltmak

0: Birkaç saat önce diyelim ve çiğneme konusunda verebileceğiniz tavsiyeler var mı?
1: Çiğneme sindirimin anahtarı, başlangıcı ve hızlı yemek yemek, az çiğneyerek yutmak zaten en baştan itibaren sindirim sistemimizi bir gereksiz bir yükle karşı karşıya bırakmak. Özellikle fonksiyonel hastalık dediğimiz bir hastalık grubumuz var. Bunların en sık semptomu da sık geğirmedir mesela. Sık geğirme ile gelen hastaları sorguladığım zaman büyük bir çoğunluğu hızlı yemek yiyerek, az çiğneyerek yuttuğunu ifade eden. Şimdi siz tam öğütülmemiş bir yiyeceğe yuttuğunuz zaman bir de hızlı yutuyorsanız hava yuttuğunuz hava miktarı daha fazla oluyor. Zaten normalde de sindirim sistemimizdeki gazın %70'i bizim ağızdan aldığımız yuttuğumuz havadır. Siz bu oranı daha çok artırdığınız zaman bağırsaklarınızdaki gaz miktarı da artar, midedeki gerilme, sık geğirme gibi semptomlarınız daha fazla olur. Onun için de hızlı yemek yeme doğru bir şey değil. Artı şöyle bir şey daha var. Hızlı yemek yerseniz doyma sürenizi, beyninizin algılama süresinden daha önce çok miktarda tüketmiş olursunuz. Ama siz onu yayarsanız yavaş yavaş o doyma hissi beyne sinyallerini ulaştırmış oluyor. Özellikle bu 20. dakikadan sonra uzatırsanız daha az yemek yersiniz. Daha erken az miktarda doymuş olursunuz. Sindirim sisteminin sağlıklı başlangıcı iyi çiğneyerek daha küçük lokmalarla acele etmeden yenilen yemektir.
0: Son olarak sigara içme konusunda ne diyorsunuz?
1: Kron,
0: Etkisi var mı?
1: özellikle kron ülseratif kolitte çok taban tabana iki tane zıt etkisi var. Kron hastalarında birinci şartımız sigara içiyorsa sigarayı bırakması. Komplikasyonu artırıyor, tedavi direnci, hastanın gerçekten bütün verdiğimiz emekleri, hastanın da çabalarını boşara çıkaran çok önemli olumsuz bir faktördür sigara. Ama ülseratif kolitte bunu topluma söylemek hiç uygun bir şey değil. Yani sanki sigarayı burada ülseratif kolitte. Ama sigara ülseratif kolitte Crohn'da olduğu gibi bir olumsuz etkisi yok. Hatta sigara bırakmış hastalarda tanı koyduğumuz alevlenme ilk ataklara da görüyoruz. Ama bu kesinlikle şöyle anlaşılmasın. Sigaranın getirdiği zararlar, oluşturduğu riskler ve sigaradan dolayı ülseratif kolitin alevlenmesi ya da ülseratif kolit süreci kıyaslanamayacak kadar sigara aleyhine düşünmesi gereken bir durum. Yani Crohn da çok farklı. Tamamen kestiriyoruz. Ülseratif kolitte sağlığınız için diyoruz. Sigarayı bırakın diyoruz. Yani ama ülseratif kolitten dolayı bırakın gibi bir spesifik öneri yapamıyoruz maalesef. Bilimsel veriler bu şekilde. Çünkü nikotin tedavileri falan çok denenmiş ülseratif kolitte. Bantlar, o ataklarda nikotinli lavmanlar, şunlar bunlar. Ama bunların hiçbirisi bir uzun vadeli, kalıcı, düzgün bir tedavi olarak oturmuş tedaviler olamamıştır. Onun için biz öyle bir öneride bulunamıyoruz.
0: Gece uyumadan önce akşam yemeğini kaç saat önce bitirelim hocam? Son olarak
2: Hocam
0: size
2: en
0: soralım.
2: fazla 7'de 8'de kesmek lazım. 7'de 8'den sonra mideyi rahat bırakın. Şimdi gece de geç yatmaya gerek yok zaten. 9-10 gibi eski alışkanlıklara devam ederseniz yani 200 yıl önceki, 500 yıl öncekine bu aralar tarihe meraklıyım da en güzel onlar onlar.
1: 10 ile 3 arası.
0: Evet.
1: Melatoninin en üst düzeye dalgalanıp çıktığı ve vücudun kendini onarım süreci 10 gece 3 arası. Siz bunu kaydırırsanız uyku gerçekten uyku da çok önemli. Yani diyoruz ya günümüzün hastalıkları uykusuzluk, obezite, kötü beslenme bunların hepsi gerçekten o kadar çok zarar veriyor ki ve biz farkında değiliz. İbrahim hocamınkine ek olarak şöyle yani bu gece vardiyası, koşturmaca, eve geç gelme, yaşam tarzımızda değiştiğimiz için ben genellikle şöyle söylüyorum. Hani ne kadar erken akşam yemeğini kapatırsanız o kadar iyidir ama en geç 3 saat önce kesin diyorum. 3 saat. Yani ondan daha aşağısında midenizde bir şeyler kalarak yatağa girmiş olursunuz diyerekten hastalara bu tavsiyede bulunuyorum.
0: Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sayın dinleyenlerimiz. Evet, Doktor İbrahim Ersoy her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırladı. Konuk doktorumuzsa iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Arhan'dı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Yine söylüyorum, sağlık ihmale gelmez.
0: Umuyoruz ki paylaştığımız bilgiler, tavsiyeler ve uzman görüşleri gününüze sağlık ve enerji katmıştır. Yüzünüzden gülümseme, bedeninizden sıhhat eksik olmasın. Hoşça kalın.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda anıların canlandığı duyguların sesle buluştuğu program Akşamın Adresi başladı efendim. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, mutlu akşamlar. Takvimlerimiz 15 Eylül Salı gününü gösteriyor. Saatimiz tam 22. Günün koşturmacasını, yorgunluğunu kapının dışında bıraktığımız o huzurlu saatteyiz yine dostlar. Ben program sunucunuz Burak Pekcan, teknik masada sevgili dostum Fatih İnce. Saat 23'e kadar birlikteyiz. Sizlerin o güzel dostluğuna sığınarak haftanın bu ikinci buluşmasında yerimizi aldık. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Haydi başlıyoruz.

Adem sesi almış olduk böylece sevgili dostlar. Bu akşam akşamın adresine nostalji kapılarını yine aralıyor. Evlerimizin sokağa açılan o en samimi köşesine konuk oluyoruz. Günün konusunu, akşamın konusunu vermiştim. Pencere önü ve balkon sohbetleri demiştim. Özellikle yaz akşamları ne güzel olur değil mi? Gün batıp akşam serinliği çökerken balkona atılan o tahta sandalyeler, sokağın sesini dinleyerek içilen demli çaylar, pencere kenarında gözlenen yollar, karşı balkondan karşı balkona edilen o tatlı sohbetler. Sizin evinizin balkonunda ya da pencerenin yeri nasıldır dostlar? Oradan dışarıya bakarken geçmişten bugüne neler hatırlıyorsunuz acaba? Biliyorsunuz bu mikrofonda, bu ekranlarda, bilgisayar ekranında gelen mesajların hepsini bizzat ben takip ediyorum. Yazdığınız her satır, gönderdiğiniz her anı doğrudan önüme düşüyor. Haydi dostlar, yorumlarınızı bekliyorum. TRT Akşamın Adresi efendim Facebook sayfamız. Bu akşam balkon ve pencere önü hatıralarınızı ya da gönlünüzden geçen şarkıları benimle paylaşınız efendim. Şöyle arkamıza yaslanalım ve 15 Eylül Salı gecesinin ilk kapısını tam da bu akşamın ruhuna yakışan nostaljik bir ezgiyle aralayalım.

Ve efendim Facebook sayfamıza yazdığınız o güzel mesajlara bakıyorum şimdi bakalım. Kimler neler söylemişler, neler yazmışlar. İlk olarak İlkay Karabiber, selamlar Burak Bey, hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Nasılsınız, iyi misiniz demişler. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun, gayet iyiyim, gayet iyiyim. Teknik masaya ve dinleyici dostlara sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor İlkay Karabiber. Sizin listeden bir şarkı demişler. Elbette dinleyeceğiz efendim. Güzel bir aşk şarkısı dinleteceğim. Teknik masadaki ve dostlara da armağan ediyorsunuz. Ahmetcan yine Ankara'dan yazan değerli radyo dostumuz. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Gülşen Kutlu ve Emel Taşçıoğlu birlikte söyledikleri bir türkü. Arşivde varsa TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Güzel de bir fotoğraf paylaşmış. Emel Taşçıoğlu ve Gülşen Kutlu'nun fotoğrafını paylaşmış. Muhtemelen canlı yayınlarda bir araya gelmişlerdir. Albümlerde en azından benim baktığım arşivde göremedim ama şöyle bir türkü buldum. Neşet Ertaş'tan alınan ama notaya Emel Taşçıoğlu almış. Gülşen Kutlu da söylemiş o türküyü. Gerçi çok da bildik bir türküdür. Onu dinleteceğim size. İlyas Aydın Orman Beylikköy Tokat'tan her zamanki uyarılarını yaparak selamlıyor bizleri. Selamlar efendim Tokat'a, değerli radyo dostumuza. Sıradaki müziği de İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Murat Şükür, Murat Sıcak, Murat Odabaşı, Sedat Uzun, Rıza Yakın, Vesel Şahin'e armağan ediyor. Dinleyeceğiz efendim. Kopenhag'dan Hatice Öney, selamlar sevgiler. Son hıçkırık lütfen demiş tabii ki. Var mı acaba atladığım bir mesaj, göremiyorum. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar sevgiler. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler. Bayram Gökçen de Fethiye'den sevgiler gönderiyor. Fethiye'ye de sevgiler olsun. Bir süredir Bayram Gökçen yok yazılıyordu. Artık yerini almış Facebook sayfamızda. Veysel Şahin Antalya'dan sesleniyor bizlere. Ali Çakar'dan bir türkü her zamanki dostlarını armağan edecek. Sırası geldiğinde elbette dinleyeceğiz. Abdülkadir Yentür, Ceyhan'dan sevgiler gönderiyor ve TRT radyolarına olan düşkünlüğünü belirtiyor. Ekmek Teknesi'nden yollardan selam gönderen sevgili Fatih Tirsi dostumuz da yazmış. Burak Bey, bu akşamki konu bana biraz uzak kaldı diyor. Balkonda oturmayı, kapı önü sohbetlerini pek sevmem. Hatta bu yüzden muhterem karımdan zaman zaman zılgıt yemişliğim de vardır diyor Fatih Bey. Yollarda direksiyon sallamayı seven, gece yolculuklarını seven bir adama herhalde balkon dar gelir tabii, çok normal. Ama geleceğe dair de çok güzel bir hayal kurmuş Fatih Tirsi. Bir gün emekli olursam denizi gören bir sırtta evim olsun, D şeklinde en fazla iki koltuğun sığacağı küçük bir balkonum olsun diyor. Orada bazen çay, kahve, bazen fermente ya da distile edilmiş içeceklerimi yudumlayayım demiş Fatih Bey. Distile ve fermente kısmındaki o ince zarif tarifinizi aldık efendim. Mesaj adrese ulaştı. İnşallah o deniz gören sırtta, o iki kişilik küçük balkonda gönlünüzce nasip olur efendim oturmak. Hatta belki emekli bir sunucuyu da bazen misafir edersiniz o güzel balkonunuza. Çok özel de bir türkü istemiş Fatih Tirsi, Aysun Gültekin'in muazzam yorumuyla. Tanrı'dan Diledim türküsünü istiyor. Yollarda olan, ekmek teknesinde olan, direksiyon sallayan ve geleceğe dair güzel hayaller kuran tüm dostlarımıza o zaman armağan olsun. Bu türküyü hep birlikte dinleyelim efendim.

Bu güzel Türkiye'yi Fatih Tirsi istemişti efendim. İstanbul'a Fatih Tirsi'ye, Tirsi Mali kendisine de selam olsun. Emine Sezgin yazmış. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Merhaba Burak Bey. Gözü kulağı bu ekranda olan tüm dinleyiciler için yüreğinizden kopan güzel bir türküyü, Oluk Pınar'ın sessiz çığlığına ses getirmek isteyenleri armağan ediyorum demiş. Elbette efendim. Dostlardan Zehra Kayan Furuncu da hayırlı akşamlar, akşamlar diliyor. Yüreğimdeki çocukluk anılarım akşamüstü sonbahar çay içilen evimizin önü. Şimdi çok anıyorum, özlüyorum o günleri ama yine de yaşıyorum Trabzon'a gittiğimde. Şanslıyım. Hamdolsun diyor. Selamlar olsun, selamlar olsun Möhlin'e, değerli radyo dostumuza. Umarız o memleket hasretini sık sık giderirsiniz, o balkon sohbetlerini yaparsınız Trabzon'a gittiğinizde. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlar göndermiş. Bir de istek türküsü var, onu da dinleyeceğiz elbette. Evet dostlar, sizlerden gelen mesajlar. Tahsin Kambur yazmış. Merhaba Burak Bekcan, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Dalca'dan selamlar, sevgiler diyor. Güzel de bir fotoğraf paylaşmış yine çay eşliğinde. Dalca'ya da benden selamlar olsun. Gürcan Üsval, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Ben yazmasam da dinlemedeyim. Yok yazmayın ha demiş. Peki efendim, yok yazılmadınız. Ermenek Olukpınar'dan, Emine Sezgin ve Antalya'dan Veysel Şahin ve tüm dostlara Volkan Konak'tan bir türkü dinleyeceğiz elbette. Şimdilik görebildiğim mesajlar böyle efendim. Eklenen olursa yine yazacağım. İsteklerimize dönelim. Şöyle bir bakıyorum. Konya Kören Avdan Köyü'nden İlkay Karabiber'in bir isteği vardı. Sizin listeden bir aşk şarkısı dinleyelim. Türk sanat müziği olsun efendim demiş. Teknik masa ve dinleyici dostlara da armağan ediyor İlkay Bey. Buyursunlar efendim o zaman. Umut Akyürek ve Faruk Salgar söyleyecekler bir aşk şarkısı.

İlkay Karabiber için dinletmiştim sevgili dostlar. Faruk Salgar ve Umut Akyürek birlikte seslendirdiler bu güzel türküyü. Devam ediyoruz efendim isteklerle yolumuza. Ankara'dan sevgili Ahmet Can'ın bir isteği vardı. Gülşen Kutlu mikrofona gelecek Ahmet Can için. Dinliyoruz efendim bu güzel türküyü. Emel Taşçıoğlu notaya almış.

Gülşen Kutlu mikrofondaydı efendim. Ahmet Can Ankara'dan istemişti. Teşekkür ederim Burak Bey diyor. Eksik olmayın efendim. Eksik olmayın. Sağ olun. Bu arada dostlardan başka mesajlar da gelmeye devam ediyor. Oradan sevgili Sedef Ekiz yazmış. Merhaba diyor. Bu akşam bu balkonun sohbet konusu tek. Abimin 10 dakika arayla Ankara'da ne işiniz var? Oturuyoruz işte, ne güzel cümlesi, etrafında dönüp duruyoruz diyor Sedef Hanım. İşte tam da bu akşam konuştuğumuz, aradığımız o samimi balkon sohbeti tam olarak bu dostlar. Bir yanda Karadeniz'in o güzel havası, bir yanda aile içi o tatlı atışmalar, bir de Ankara'ya dönmeyin kalın işte diyen o içten abisi temi. Abiniz son derece haklı Sedef Hanım. Hazır o güzel balkonda toplanmışken, Karadeniz'in tadını çıkarken Ankara'ya dönmek için acele etmeyin. O sohbetin tadını varıncaya kadar çıkarın. Dinleyemesem de gönlüm sizlerle, en güzel emanet olun demiş. Biz de orduya, o güzel balkonda toplanan tüm aileye ve abinize Ankara'dan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. Gönlümüzde, dualarımızda sizlerle efendim, sizlerle. Sağ olun, sağ olun. Sonuna çıkırık demişti Kopenhag'dan Hatice Öney. Buyursunlar efendim.

ilk mektup tadında yazılmalıydı bir aşkın son satırları da. Sana ilk mektubumu say bunu da. Belki seni çok özleyeceğim ama bil ki seni hep çok sevdim ve her zaman sevdim.

bu kez okeyden çaldığımız taşları değil, yüzünün kıblesine okuyamadığım duaları yazdım. Ne ezberleyip unuttuğumuz Hicaz şarkıları, ne de Zula'da söndürdüğümüz sigaraları. Beyaz yalanlarımızın ince hesaplarını da değil, yıllardır içimden sayıkladıklarımı yazdım sana. İdamımın son dileğine taşıyamadığım itiraflarımı, çaldığım yıllarımı yazdım bu kez sana. İçimin en iç yanı, sakın ağlama sen. Yokluğumu da at pencereden şimdi. Ve okuduğun her satırda yırt beni. Duvarlara astığın her asi sitemini tak peşime de gönder hadi. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Ağzından her kaçanı ezberle sadece. Ve söyleyemediğim diğer yalanları da. Bu mektup Allah'ın emriyle, bu mektup sana tüm hasretimle.

de mürekkebim. Satırların bahtının karanlığında kaybedilmiş bütün savaşlarım adına, yenilmişliğin mahcup cesaretine sığınıp da sensizliğe ve hep sessizliğe biriktirdiklerimi, içimde dağları deviren gizleri yazdım sana. Bir gün bu hikayenin de biteceği aslında hep aklımda. Sana veremediğim bütün sözler artık son satırlarımda. İçimin en iç yanı, bendeki bir renk azığını, seni terk etmenin bile başkaydı tadı. Sana hasretlenmek zaten bana mübah. Baksana, bu ayrılık ikimize de çok yakıştı. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Bendeki bir ayrılığın üzü, sende kaybetmişliğin acı telaş. İnan seninki çabuk geçer, ama benim ayrılığım kim bilir, kim bilir kaç ömür sürer.

Kopenhag'dan Hatice Öne için Uğur Arslan ve Alişan birlikte söylediler efendim. Son hıçkırık. Dostlardan gelen mesajlarla yolumuza devam ediyoruz demiştim. Antalya'dan Veysel Şahin yazmıştı efendim. Her zamanki dostları Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverli için Ali Çakar'dan türkü istemiştim. Hayırlı yayınlar dilerim Burak Bey diyor. Size de hayırlı akşamlar olsun Veysel Bey. Sağ olun. Ali Çakar sizin için bir Denizli türküsü okusun.

Antalya'dan Veysel Şahin'in isteğiydi efendim. Ali Çakar'dan dinledik bu güzel Denizli türküsünü. Ve Emine Sezgin, yüreğinizden kopan güzel bir türküyü Oluk Pınar'ın sessiz çığlığına ses getirmek isteyenlere armağan ediyorum demişti. Buyursunlar efendim o zaman, sanatçımız Kemal Koldaş sizin için söylesin.

Ermenek Oluklunar'dan Emine Sezgin'in isteğiyle efendim sanatçımız Kemal Koldaş'ı dinletmiştim. Selamlar olsun bir kez daha radyo dostlarımıza. Ve bakıyorum sevgili Gürcan Hüsbal yazıyor. İyi akşamlar, yayınlar diliyorum Burak Bey. Yazmasam da dinlemedeyim, yok yazmayın demişti. Ermenek Oluklunar'dan Emine Sezgin ve Antalya'dan Veysel Şahin. Ayrıca tüm dostlara Volkan Konak'tan bir parça çalarsanız memnun olurum demişlerdi. Sevgili Fatih İnce dostum seçti efendim bu güzel Volkan Konak çalışmasını da hep birlikte dinliyoruz ve anıyoruz.

Gürcan Üsbal için de efendim büyük bir keyifle dinledim diyor Gürcan Üsbal'da. Teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun güzel yürekli insanın demiş. Volkan Konağı saygıyla anıyoruz efendim. Emine Sezgin de teşekkür ediyor. Yüreğinize, emeğinize, sesinize, solunuza, nefesinize sağlık. Hayırlı akşamlar demiş. Amin efendim. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Gözü kulağı bu frekansta olan herkese selamlarını iletiyor olup bunların sessiz çığlığına göz atmak isterseniz çok mutlu olurum demiş. İnşallah efendim, inşallah. Selamlar olsun bir kez daha değerli radyo dostumuza. Hatice Öney'e de çok teşekkür ediyorum efendim. Saygılar, sevgiler bizden diyor. Kopenhag'a sevgiler. Görebildiğim son istek zaten program süremizin de neredeyse sonu geliyor. O zaman Ordu'dan Leyla Çabuk'un isteğini dinleyelim efendim, ardından da vedalaşalım.

Geldik akşamın adresinde haftanın bu ikinci buluşmasının, bu güzel salı gecesinin veda anına dostlar. Bu akşam balkon serinliğinde, pencere önü sohbetlerinde buluştuk. Anıları, hayalleri ve memleket havalarını paylaştık. Oluk Pınar'ın Sessiz Çığlığı kitabıyla sesimize ses katan sevgili Emine Sezgin Hanım'a ve "Yok yazmayın ha, dinlemedeyim" diyen Gürcan Üspal'a, Dalca'dan Tahsin Kambur'a, Möhlin'den çocukluk sonbaharlarına giden Zehra Kayan Fırıncı'ya, Ordu'dan balkonda abisinin o tatlı sistemlerini paylaşan Sedef Hanım'a, karadır kaşlarını isteyen Leyla Çoba, kucak dolusu sevgiler. Direksiyon başından ekmek teknesinden o D şeklindeki deniz kenarındaki küçük balkon hayaliyle İçimizi ısıtan Fatih Tirsi'ye, Ceyhan'dan Abdülkadir Yentur'a, Fethiye'den Bayram Gökçen'e, Kayseri Karakimse'den İsmet Köklü'ye, Ormanbeyli Köyü'nden İlyas Aydın'a, Gülşen Kutlu ve Emel Taşçıoğlu türküleriyle içimizi ısıtan Ahmet Can'a, son hıçkırıkla Hatice Öne'ye ve Akören Konya'dan Türk Sanat Müziği sevdalısı sevgili İlkay Karabiber Bey'e yürekten teşekkürler. Bizi evlerinize, balkonlarınıza, radyolarınıza konuk ettiniz. Var olun dostlar. Teknik Masa'da yayını sizlere ulaştıran değerli dostum Fatih İnce'ye ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Ben Burak Pekcan. Yarın akşam saat 22'de eski sandıklar ve saklanan hazineler demek için yine adreste olacağız. Evet efendim, yarın akşam sandıklarda sakladığımız hazinelerden bahsedeceğiz, anılardan bahsedeceğiz. Yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda buluşacağız. O zamana kadar kalbinizden huzur, kulaklarınızdan sesimiz eksik olmasın efendim. Sevgiyle kalın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki diplomasi vurgumuz zaaf olarak algılanmasın dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Sebze meyve piyasasına fahiş fiyat operasyonu düzenlendi, 33 şüpheli gözaltına alındı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlara karşı da sağduyu çağrısı yaptı. Çelik, Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur dedi. Türkiye'nin masa ve sahadaki gücünü vurgulayan Ömer Çelik, diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekti.
2: Son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye'nin diplomasiye verdiği önem herkes için bir şanstır. Bu bir zaaf değildir. Tam tersine hem masada hem sahada ki gücümüzü bilerek bütün meselelerin provokatif yaklaşımlardan uzak Doğu Akdeniz ve Ege'de yeni bir takım sıkıntılar ortaya çıkmayacak şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de söylediği seçimleri başarıyla atlatacağı sözlerinin bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yok dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul

0: edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi.
1: Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inanıyoruz. Bunun için de bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretlerimizi arttırdık. İnşallah bunun nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Konu Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirildi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, biz ismimizi koruyoruz, iltibas olduğunu düşünmüyoruz dedi. Emre, Anayasa Mahkemesi'nin benzerlik kararı alması halinde ise yeni ismi korunarak bir düzenleme yapılabilir açıklamasında bulundu. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İfade veren Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, senaryonun hayal ürünü olduğunu ve yazım kısmında kimsenin müdahale etmediğini söyledi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Senarist Raci Şaşmaz, dizideki mezar taşları ve plakalarında gerçek hayattaki kimseyi hedef almadığını ifade etti. 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması çok yönlü sürdürülüyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale iddiasıyla 7 ilde 11 şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Şüphelilerin tamamı Erzurum'a götürüldü. Şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi, 4 zanlı tutuklandı. Derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tutuklular arasında cinayetin baş şüphelisi Mustafa Türkay Sonel, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel de bulunuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi.
2: 2026 yılında, yani 8 aylık verileri paylaşıyorum. 8 önemli suç başlığı altında kişilere karşı işlenen suçlarda bu sene 267 bin toplam suç işlenmiş bütün Türkiye'de. 2021-2025 yıllarını hesaba kattığımız zaman, yani 5 yılın ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman %14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Önceki bu 5 yıllık ortalama 309 bin civarında. Göreve geldiğimden bu yana 7 ay geçti. Bu süre içerisinde 562 organize suç örgütüne toplamda 1592 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bu sene operasyon yaptığımız 562 organize suç örgütünün 18'i uluslararası çapta.
0: Yaş sebze ve meyvenin tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemlerine ait veriler tek tek incelendi. Fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri belirlenen hal tedarikçilerine ağır darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. 1020

0: 29 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi. Firmaların fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince 22 ilde 109 ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Savunma sanayi alanını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Havelsan Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovan programıyla savunma sektörümüzün insan kaynağını güçlendireceğiz dedi.
1: Havelsan'ın geliştirdiği Milli İş Yönetim Sistemi Kovan için uzman yetiştireceğimiz bu programla gençlerimize teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunmayı hedefliyoruz. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu bir uzmanlık alanında gençlerimizi yetiştirerek hem sektörümüzün insan kaynağını güçlendirerek gençlerimizin nitelikli istihdama geçişini destekleyeceğiz. Hem de tam bağımsız yerli ve milli savunma gücümüze güç katacak yeni nesillerimizin de önünü açmış olacağız.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El Zeyn Hajar ve heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Bakan Tekin görüşmede Türkiye ile Sudan'ın iki dost ve kardeş ülke olduğunu vurguladı. Sudan'ın 2017'de FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devriyle ilgili gösterdiği hassasiyet için Hajar'a teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıca mesleki ve teknik eğitim, öğretmen eğitimi, dijital altyapının yeniden inşa edilmesi, Sudan Dil Merkezi'nde Türkçe kurslarının açılması gibi konularda destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Sudan Eğitim Bakanı Hajar da Türkiye eğitim alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek öğretmenlerin Türkçe eğitimi almasını ve Sudan'da Türkçe öğretilmesini arzu ettiklerini kaydetti. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kaptanın naaşı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Arama çalışmaları da havadan ve denizden sürdürülüyor. 11 aylık Büşra Balıkçı Sivas'ın Divri ilçesinde 10 Eylül'de kayboldu. Güngören köyüne yönlendirilen çok sayıda ekip bebeğin bulunması için seferber oldu. Ekipler kayıp bebeğin bulunması için çalışma yürütürken olayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Büşra bebeğin babası ve annesinin aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Ailenin 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde koruma altında. Sivas Valiliği olayla ilgili bir açıklama yaptı. Aile üyelerinin çelişkili ifadelerine dikkat çekildi. Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimalin titizlikle araştırıldığı vurgulandı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerikan yapımı bir İHA'yı düşürdü. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından İHA ile vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Boğaz'daki gemi trafiğine ilişkin tartışmalar da sürüyor. İran şu ana kadar kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 77 gemiyi yaptırım listesine aldı. Gündemde yeni bir soru var. Tahran savaşa mı hazırlanıyor? İran Silahlı Kuvvetleri 1 milyon askerin yer alacağı yüzlerce yeni tabur için eğitim sürecini başlatıyor. Bu kapsamda İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Müzakerelerin akıbeti de tartışma konusu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Amerikan Başkanı Trump'ın müzakereye açığız çıkışına yanıt verdi. İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. Pentagon raporuna göre Amerika, İran savaşı nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadı. Amerikan NBC News'in haberinde Temmuz ayı itibarıyla savaşın maliyetinin 33 milyar doları geçtiği belirtildi. Amerikan basını sık sık mühimmat sıkıntısına ilişkin haberler yaparken

0: Amerikan Hava Kuvvetleri insansız savaş uçakları ve düşük maliyetli İHA'lardan oluşan filosunu hızla büyütüyor. 2032 yılına kadar 500 insansız savaş uçağıyla 500 İHA'nın envantere alınması hedefleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın hazır olması durumunda görüşme masasına oturabileceklerini söyledi. Moskova'nın müzakereden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı. Lavrov, Avrupa ülkelerini eleştirdi. Washington yönetiminin Avrupa'nın etkisinde hareket ettiğini de öne sürdü. İki başkentten de enerji ateşkesine yeşil ışık yakan açıklamalar geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki diplomasi vurgumuz zaaf olarak algılanmasın dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Sebze meyve piyasasına fahiş fiyat operasyonu düzenlendi, 33 şüpheli gözaltına alındı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Spor. Trabzonspor, Alman teknik adam Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Reis, özel bir uçakla akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Alman teknik adamı bordo mavili taraftarlar karşıladı. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalya Spor'da yeni bir dönem başladı. Teknik direktör Osman Özköylü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı yarın saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı Tokat dışında, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Kayseri 14, İstanbul, Çanakkale, Aydın ve Denizli 19, İzmir, Kahramanmaraş ve Samsun 20, Antalya 23, Adana 24, Trabzon 21, Erzurum 9, Van 11, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece. Yol durumu. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ulukışla-Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreler arasında yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın.

Büyüleyen Aşk 3. Bölüm. Yazan Margaret Weller. Çevirerek radyoya uygulayan Fethi Dostdoğru. Yöneten Şükran Güngör. Efekt

Oynayan sanatçılar: Anlatan Uğurtan Atakan, Henriette Kadriye Kenter, Pennington Doğan Bavli, Mary Gül Onat.

0: Ressam Goffrey, eşi Mary ile Güney Fransa'ya yerleşir. Mary'nin eski ve yakın arkadaşı Pennington, yıllık tatilini teyzesinin villasında geçirmektedir. Teyzesiyle kuzenini, ressamın ailesiyle tanıştırır. Çekici güzellikteki Cecil'e hayranlık duyan Goffrey, sembolik bir yapıt yaratmak amacıyla genç dulun kendisine poz vermesini ister. Bir süre sonra ressamın eşi Mary'nin sağlık durumu sarsılır. Goffrey'lerin aile doktoru, Mary'nin rahatsızlığının önemsiz olduğunu iddia eder. Ressama aşırı yakınlık gösteren Cecil, kendisiyle Londra'ya gelmesi için Goffrey'e baskı yapmak ister. Bu arada Goffrey'nin eski karısı Henriette gelir.
1: Bana inanmayacaksınız. Mutluluğunuzu kıskandığımı sanacaksınız.
2: Devam edin rica ederim.
1: Goffrey ile evliyken mutluluğumu anlatacak söz bulamıyorum. Ama ben onun gözünde böyle kendi halinde, pek öyle çekiciliği olmayan, üstelik onu usandıran bir kadındım. Günün birinde benden iyice bıkacağını seziyordum. İnanın o gün gelince dilediği anda ayrılmaya razı olurum diye kendi kendime yemin bile etmişti.
2: Seven hiçbir kadın böyle bir yemini tutamaz sanırım.
1: Mutluluğum hiç değilse daha birkaç yıl sürer diye umuyordum. Ama ancak birkaç ay mutlu olabildim. Goffrey beni birdenbire sevmez olmuştu. Yalnız sevmemek değil, benimle bir arada yaşamaya düpedüz katlanamıyordu. Hemen hemen benimle hiç konuşmuyordu. 1,5 yıl sonra da artık benden tiksinti duyduğunu apaçık belli ediyordu.
2: Durumu anladığınız halde gene de ondan bir türlü kopamıyordunuz, öyle mi?
1: Yok, pek öyle değil. Eğer bana açıkça artık dayanamıyorum, buradan uzaklaşıp yaşamamı yeniden başka bir yerde düzenleyeceğim deseydi, ona yardım için elimden geleni yapardım, inanın. Ama böyle bir şey söylemiyordu. Sürekli olarak benden kaçıyor, bana buz gibi davranmakla yetiniyordu.
2: Belki de sizi yüzüstü bırakmaya kendine yakıştıramıyordu.
1: Yok, isteseydi tatlılıkla ayrılabilirdik. Ama bunu göze alamıyordu. Ele güne karşı çirkin bir davranışta bulunuyormuş gibi görünmek istemiyordu. Bu yüzden tiksindiğini belli etmek daha kolayına gidiyordu.
2: Benimle ölçülü konuşun lütfen. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim kocamdan bu biçimde söz edemezsiniz bana.
1: Mary, rica ederim.
2: Canım, size olan sevgisini büsbütün yitirmişse bunda benim ne suçum var? Hem bütün bunları bana ne diye anlatıyorsunuz? Hasta olduğumu görmüyor musunuz?
1: Evladım,
2: hayır,
1: yavrum.
2: Hayır, sizi dinlemek istemiyorum. Daha fazla dinleyemem sizi.
1: Yalvarırım, gitmeyin. Hem beni dinleyeceğinize söz verdiniz.
2: Peki. Ama çok kısa lütfen.
1: Amcası Efraim Karol ölüverince Goffrey büyük bir mirasa kondu. Vasiyetname açıldığında sanki bambaşka biri olmuştu. Öylesine değişmişti ki daha noterin bürosunda birdenbire bütün kötülüklerinden arınmış gibi davranmaya başlamıştı.
2: Örnek bir insan olmak için çaba gösterdiğini kabul ediyorsunuz demek.
1: Gerçekten yeniden cana yakın biri oldu. Bir ay kadar beni nasıl hoş tutacağını bilemedi. Üstelik portremi bile yaptı o ara.
2: Sonra?
1: Bir ay geçti geçmedi, evden bir gün çıkıp gitti. Sonradan öğrendim ki daha notere gittiğimiz gün yalnız başına Paris'e yerleşebilmek için gereken hazırlıklarını bitirmiş bile.
2: Başka?
1: Aylarca ondan haber alamadım. Günün birinde ansızın bir telgraf geldi. Cuma'ya dönüyorum diyordu. Nasıl çılgınlar gibi sevinmiştim bilemezsiniz. Önümde daha 2 gün vardı. Hemen hoşlanmadığı bütün mobilyaların yerine yenilerini aldım. Atölyesine çeki düzen verdim. Sevdiği yemekleri hazırladım. Ne yalan söyleyeyim, telgrafını ciddiye almıştım. Ancak dönüyorum sözcüğünü yanlış yorumlamışım. Boşanalım demek için gelmişti o.
2: Evet, anlıyorum.
1: Tabii uğradığım hayal kırıklığı çok acıydı. O öfkeyle ona sitemler yağdırdım. Ben yaşadıkça özgürlüğüne kavuşamayacağına yemin ettim.
2: Zaten bütün bunları biliyorum ben.
1: Evet, Goffrey kapıları çarparak çıkıp gitti. Onun bir daha eve hiç uğramayacağını sanırken 2 gün sonra yeniden çıkageldi. Süt dökmüş kedi gibi pişman görünüyordu. Kendisini daha bir süre yanımda alıkoymam istiyordu benden.
2: Sonunda aranızda bir uzlaşmaya varmıştınız değil mi?
1: Anlayamadım. Ne yolda anlaşmış olduğumuzu söyler misiniz?
2: Hatırlamanız gerek. 3 ay kadar yanınızda kalacaktı. Benim yüzümden ortaya çıkan gerginlik bu 3 ayın sonunda gene uzayıp giderse o zaman boşanmaya razı olacağınızı ona söz vermiştiniz.
1: Böyle saçma bir uzlaşmayı ilk sizden duyuyorum.
2: Nasıl?

0: Gofri bütün bunları o zaman bana ayrıntılarıyla açıklamıştı.
1: Namusum üzerine yemin ederim ki boşanma sözü aramızda hiç geçmedi.
0: Canım, gene de ayrılmaya bir süre sonra razı oldunuz. Öyleyse önceki düşüncelerinizden neden vazgeçtiniz?
1: O günlerde size yolladığım mektuplarda Gofri yatağa düştüğümden söz etmemiş miydi?
0: Hayır.
1: Çok hastalanmıştım. Üstelik durumum umutsuz görünüyordu. Ve doktorlar nedenini bulamıyorlardı. Ama zaten ben de sızlanıp kaygılanmıyordum. Çünkü çok mutluydum.
0: Aşırı hasta olduğunuz halde mi?
1: Evet. Çünkü Gofri bana öylesine iyi davranıyordu ki. Uykusuz geçirdiğim uzun gecelerde onun kollarında ölümün bile daha kolay olacağını düşünüyordum.
0: Anlıyorum sizi.
1: Çünkü öleceğimi seziyordum. Ve Tanrı yardım etmeseydi %100 ölecektim.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Bir gece Gofri her zamanki gibi geç vakit bana içinde uyku ilacımı karıştırdığı sıcak sütümü getirdi. Yanımdan ayrılırken de beni her zamanki gibi içten bir sevgiyle öptü. Onun bütün aykırı davranışlarını kafamdan silmiştim. Hatta balayı yolculuğumuzu, o eski tatlı günlerimizi hayal etmeye başlamıştım. Ama nasıl oldu bilemiyorum. Birden içimde bir kuşku uyanıverdi. Ve sanki ölüme çok yaklaşan bir insanın sezgisiyle her şeyi daha berrak görmeye başladım. Gofri ne diye son günlerde böylesine bana düştü diye kendi kendime sordum. O sadece bana acıdığı için sevgilisiyle evlenmekten vazgeçecek biri olamaz dedim. Ben öteden beri tiksindiği, üstelik günden güne hastalığı ilerleyen karısı değil miydim? İyice anlamıştım ki temelli benden yakasını sıyırmak için bütün ustalığını kullanıp bana rol yapıyordu.
0: Evet.
1: Çünkü tartışmalarımızda ona yaşadığım sürece özgür olamayacaksın demiştim, biliyorsunuz.
0: Gofri söylediğiniz gibi alçak biri olamaz. Hiçbir zaman.
1: İşte o zaman iyice anladım ki bir yandan tatlılıkla beni avutup bir yandan da yavaş yavaş zehirliyordu. Durumu bütün çıplaklığıyla kavramıştım. Kısa zamanda erkek kardeşimin gizlice yaptığı soruşturmalarda elimize kanıtlar geçti. Bu yüzden Gofri hemen hemen tartışmaksızın ve hiç zorluk çıkarmadan bana yaşam boyu yüklü nafaka ödemeyi üstüne alıp bir anlaşma imzaladı.
0: Neymiş bu kanıtlar?
1: Arseniği satan eczacı ile bana getirdiği yiyecek kaplarını hazırlayan hizmetçinin tanıklık etmesi.
0: Bu kanıtlar şimdi nerede?
1: Erkek kardeşimin Londra'daki evinde.
0: Çok uzaklarda tabii.
1: Sizin hastalığınızı öğrenince aklıma çok kötü şeyler geldi ve kendimi buraya dar attım.
0: Bana karşı bu denli sevecen davranmanız pek dokunaklı.
1: Benimkisi sevecenlik değil, acıma duygusu. Ayrıca onun adına da telaşlandım. Gofri'nin cinayet işlemesini önlemek istedim.
0: Öyle ya, işin içinde beni seven adam var. Herhalde cinayeti de beni sevmesi. Kuzum, buraya gelirken ne umdunuz? Onu özlediniz herhalde. Yoksa onunla yeniden evlenmeyi mi hayal ettiniz? Belki de mutluluğumuzu yıkmayı düşünmüşsünüzdür. Bir zamanlar Gofri sizden tiksindiği halde bile gene de iyi yürekli ve şefkatli olduğunuza beni inandırmak isterdi. Ama şimdi görüyorum ki tersine, kötü yürekli, kıskanç, aşağılık bir kadınsınız.
1: Öyleyse Mary, söyler misiniz Gofri neden 3 yıldır bana gelirinin 1/3'ünü sürekli ödemeye katlanıyor?
0: Bunun nedeni ortada. Sizden yakasını sıyırmak için belki de bütün varlığını bile gözden çıkarmaya razı olmuştur. Tek sizin gibi eşi bulunmaz, temiz yürekli, alımlı Henriette'den ve tatlı gülümsemesinden kaçıp kurtulsun diye.
1: Belki bütün bu söylediklerinizde haklı olabilirsiniz çocuğum. Yalnız bir noktayı unutuyorsunuz. Söz konusu anlaşmayı benden korkusundan imzalamıştı, orası kesin.
0: Ama bunları kanıtlamak gerek.
1: Ne yazık ki bunun için yeterince vaktimiz yok.
0: Neden?
1: Çünkü iyice hastasınız siz. Ben de bir zamanlar sizin şimdiki durumunuzdaydım. Bir yandan hastalıkla pençeleşirken yine de kendimi mutlu sanıyor, Gofri'nin gösterdiği sıcak sevgiyle avunuyordum. İyi düşünürseniz son zamanlarda kocanızın size her zamankinden daha şefkatli davranarak olağanüstü sevgi gösterdiğini hatırlarsınız.
0: Acı çektiriyorsunuz bana.
1: Çocuğum, gerçekleri olduğu gibi görmeniz gerek.
0: Ama hangi gerçeği, rica ederim?
1: Gofri'nin sizi ölüme sürüklediği gerçeğini. Tıpkı bir zamanlar beni öldürmeyi denediği gibi. Anlasanıza, sizi ölümden kurtarmaya çalışıyorum. Daha açık konuşmam gerek. En önemlisi, Gofri'nin yaşantısında şimdi başka bir kadın var. Bu yeni sevgilisi yüzünden kendini ateşe atıyor ve bu yüzden yaşamını hiçe sayıyor. Hem siz o kadını tanıyorsunuz, Cecil Harden. Yani yeni sevgilisi. Şimdi Gofri için o kadın her şey. Ondan başka hiç kimseyi gözü görmüyor. Zaten o kadın yüzünden ihtiyatsızlık edip ödemelerini aksattı ve benim kuşkulanmama neden oldu.
0: Şimdi anlıyorum. Demek bütün sorun para.
1: Hayır yavrum. Ödediği paraların tamamı hayır işlerine yatırılıyor.
0: Ödemelerini çoktan beri mi geciktiriyordu?
1: Buraya taşınmanızdan bir ay sonra havalelerin arkası kesildi.
0: İyi ama beni öldürmeye kalkışması delilik olmaz mı? Hem ne diye beni öldürmek istesin? Alıp başını gider, boşanmamızı isterdi. Onu zorla tutmayacağımı çok iyi bilir.
1: Ona olan düşkünlüğünüz yüzünden bu ayrılığa katlanamayacağınızı düşünmüştür. Sitemleriniz, gözyaşlarınız aylarca sürebilir. Bundan başka hiçbir kusurunuz yokken boşanmayı nasıl isteyebilir?
0: Hayır, hayır, yine de size inanmıyorum. Siz mutluluğumuzu yıkmak isteyen kıskanç bir kadınsınız. Hepsi bu. Yeter, yeter artık. Yeter, hemen gidin buradan. Beni rahat bırakın.
1: Güzel yavrum, yaşamak istiyorsanız bu evden çıkıp gidin hemen. Son olarak şu sözüme kulak verin. Bu akşam Gofri buraya döndüğünde kuşku içinde olacak. Kardeşimi Monte Carlo'da bulamayınca telaşa kapılacak. Bunun nedenini araştıracak muhakkak. Sizden kuşkulanmasına sakın meydan vermeyin. Yoksa size çok pahalıya mal olur.
0: Yeter, yeter, yeter, gidin buradan diyorum size. Ah, Penny değil mi o? O bahçe kapısındaki. Penny, Penny.
2: Mary. Neler oluyor burada? Ne var kuzum? Söylesene.
0: Şu kadını kov beni. Onu başımdan al. Bana korkunç şeyler söyledi. Alçakça iftiralar ediyor. Hemen başımdan gitmesini sağla. Yalvarırım.
1: Gidiyorum. Yalvarırım. Gidiyorum. Yalnız bir şey sorabilir miyim? Siz Mary'nin dostu musunuz?
2: Evet, evet. Çok yakın arkadaşıyım.
1: Öyleyse sizi uyarmama lütfen izin verin. Mary'yi bir türlü inandıramadım. Yemin ederim. Ona bütün anlattıklarım gerçek.
0: İnanamıyorum, dayanamıyorum.
1: Ve Mary'nin yaşamı tehlikede, büyük tehlikede.
0: Sustur şu kadını Penny, yalvarıyorum.
1: Ben yakındaki kıyı oteline kalıyorum. Bu gece odamdan çıkmayacağım. Bana ihtiyacınız olursa 10 dakikada buraya gelebilirim. Tanrı yardımcınız olsun.
0: Bütün bunlar yalan. Penny, yalan. Mary, İnanma dediklerine.
2: Mary, aranızda neler geçti kuzum? Öğrenebilir miyim?
0: Söyleyemem. Bu kadın çıldırmış. İnanılmayacak bir sürü şeyler anlattı bana.
2: Ne gibi?
0: Söyleyemem. Söyleyemem. Beni yalnız bırak lütfen. Başımı dinleyip kendime gelmek istiyorum.

Büyüleyen Aşk adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Ömer Çelik hiç kimse Ege ve Doğu

0: Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesini uyarısında bulundu. Çelik erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının, silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El-Zeyn Hajar'la bir araya geldi. Yusuf Tekin, Sudan'ın 2017'de FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devriyle ilgili gösterdiği hassasiyet için konuk bakana teşekkür etti. Türk Telekom, COP31 iklim değişikliği zirvesinin küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom'un 5G teknolojisiyle Antalya'daki organizasyon alanına canlı bağlantı gerçekleştirdi. Fiber internet, mobil iletişim ve dijital dönüşüm çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi. Görüşmede iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında işbirliğini geliştirecek adımlar ele alındı. Duran, Pakistan'la her alanda olduğu gibi iletişim alanında da işbirliğinin devam edeceğini belirtti. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Aramalar sırasında bulunan cenazenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. 9 kişilik mürettebatın ailelerinin bekleyişi ise sürüyor. Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi. İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Edirne'deki kazalarda 3 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı. İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan yolcunun valizi arandı. 26 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliyle birlikte harekete geçen ve havalimanından kaçan iki kişiden birinin pilot kıyafeti giymiş olduğu görüldü. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 81. duruşma görüldü. Duruşmada bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İstanbul Zeytinburnu'nda bir binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Spor. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı bugün saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Kayseri 14, İstanbul, Çanakkale, Aydın ve Denizli 19, İzmir, Kahramanmaraş ve Samsun 20, Antalya 23, Adana 24, Trabzon 21, Erzurum 9, Van 11, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece. Haberleri sunduk.

0: Ancıyla gündemin kıyısında kalan ama aslında hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Program yapımcımız Murat Baran'la birlikte yarım saatle sizdeyiz. Şimdi ilk gündemimiz aslında Almanya'daki seçimler. Bugün biraz daha farklı ilerleyeceğiz. Çünkü burada ne görüyoruz? Aslında Avrupa'da yükselen bir sağ olduğunu görüyoruz. Tüm bunları konuşacağız. Hem eyalet seçimlerini konuşacağız. Hem Berlin'deki bu ters köşe bir durum var. Bunları konuşacağız. Daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Peki neler oldu? Dilerseniz hemen bir giriş yapalım. Daha sonra da ben sözü Mehmet Kancı'ya vermek istiyorum. Konuyu biraz daha değerlendirmesi için. Şimdi Almanya'da geçen hafta yapılan eyalet seçimleri vardı ve yalnızca ülkenin değil Avrupa siyasetinin de geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıyor aslında bu
1: Evet.
0: seçimler. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimleri aşırı sağcı Almanya için alternatif yani AfD açık ara önde tamamladı. Parti oylarının %43,8'ini aldı ve bu oran 5 yıl önceye baktığımızda ise %20,8'de kalıyor. Yani AfD yalnızca 5 yılda oy oranını 2 katından daha fazla arttırdı. Peki bu ne demek oluyor? Almanya'ya nasıl bir mesaj veriyor? Çünkü bu açıdan baktığımızda aslında tarihi bir sonuç.
1: Bu yalnızca tabii Almanya'ya bir mesaj, Almanya'nın içine bir mesaj vermekle kalmıyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği kurumlarına verilen bir mesaj var ve Rusya'ya verilen bir mesaj var. Ve şimdi tabii ki biraz önce şundan bahsettin. Sadece Saksonya-Anhalt eyaleti düzeyinde değil, AfD'nin neredeyse Almanya genelinde oylarını bundan 4-5 yıl öncesine göre 2 katına çıkardığını görüyoruz. Yani aslında Almanya'da uzun süredir davul zurna çalarak gelen bir aşırı sağ var, bir popülist sağ var, göçmen karşıtı bir siyasi hareket var. Şimdi Saksonya-Anhalt eyaletinde yalnızca AfD'nin %43,8'lik rekor bir oranla seçimden birinci parti olarak çıkması değil, bence şuna da bakmak gerekiyor. Bir önceki seçimde yani 2021 yılında bu eyalette seçime katılım oranı %60,3 olmuşken bu seçimde %77,8'e yükseliyor ki Avrupa açısından bu oranda bir seçime katılım çok ciddi bir
0: Yüksek.
1: yüksek. Yani Almanya'da şöyle bir iklim oluştuğu artık net olarak görülüyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş bir düzen vardı. Bu düzende dengeleri ayakta tutan ve bir kez daha aşırı sağ veya savaş yanlısı bir siyasete yönelmeyeceğine inanılan bir düzen kurulmuştu işte. Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar koalisyonuyla uzun yıllar ülke idare edildi. Ardından buna Yeşiller katıldı, Linke, Sol Parti. Fakat artık bu düzenin yürümediği görülüyor. Neden yürümüyor bu? Bunun çeşitli sebepleri var. En önemli sebeplerinden bir tanesi bana kalırsa Almanya'nın Birinci Soğuk Savaş dönemi boyunca Sovyetler Birliği'nden aldığı ucuz petrol ve ardından Rusya Federasyonu'ndan aldığı ucuz doğalgazla teşvik ettiği metal sanayi, otomotiv sanayinin artık enerjiyi ucuza mal edememesi, Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında kuzey akım boru hatlarının iptal edilmesiyle beraber artan yaşam maliyetleri, artan enflasyon ki bu aslında Covid-19 salgını sırasında başladı. Almanya'da giderek artan yaşam maliyeti ve artan enflasyon bu aşırı sağın yükselişini beraberinde getirdi. Nitekim benzer bir durum Birinci Dünya Savaşı'nın ardından da yaşandı Almanya'da.
0: Bir yandan şu da var aslında, hani evet ekonomik sebepler var ve buna bağlı olarak da sanki bu bir protesto oyuna dönmüş vaziyette. Yani
1: Tabii ki.
0: hükümetin politikasını eleştirmemek bir siyasi şey olarak karşımıza çıkıyor. Hareket olarak, eğilim olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü AfD'nin ilk baktığında kurulduğumuzda 2013 yılında öncelikle Avrupa Birliği'nin ekonomi politikalarını ve Euro'yu eleştiren bir parti olarak çıktığını görüyoruz. Daha sonra özellikle 2015'teki mülteci krizinden sonra göç karşıtı partinin böyle temel siyasi kimliği haline gelmiş
1: Tabii ki.
0: vaziyette.
1: Özellikle Suriye iç savaşıyla Avrupa'ya yönelen göç ve bunun bir örneğini geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarında gördük. Sette de istikrarlı hükümetlerin altını oymak için kullanılan kullanışlı bir silah haline geldi aşırı sağ için.
0: Ve özellikle Almanya'nın doğusunda giderek güçlendiğini
1: Bu
0: görüyoruz yıllar içerisinde.
1: Yani Almanya'daki bu gidişatla ilgili çok güzel söylediniz Miray Önsal. Konuşulması gereken o kadar çok şey var ki şimdi yıllarca Varşova Paktı içinde kalmış, işte Sovyet ideolojisine bağlı olarak

0: yaşamış olan demokratik Almanya tamamen şu anda AfD'nin siyasi merkezi haline gelmiş vaziyette tüm eyaletleriyle. Bu çok ilginç bir durum. Şimdi 20 Eylül'de yeni iki seçim daha var. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ve Berlin eyaletinde yapılacak seçimler var. Şimdi komünist ideoloji, yani daha doğrusu tabii ki demokratik Alman halkının zamanında tamamen bu ideolojiyi benimsediğini söylemek mümkün değil. Ama Varşova Paktı ülkesi olmaktan çıkıp bir aşırı sağ savrulan bir demokratik Almanya parantezi var Almanya'da ve diğer taraftan da Sol Parti yükseliyor. Berlin'de bir göçmen ve kadın eyalet başbakanı, Türk kökenli Elif Eralp'in birinci parti olarak çıkması bekleniyor Sol Parti'nin. Ama burada da şöyle bir şey var. Saksonya-Anhalt eyaletinde çıkan seçim sonuçlarının diğer eyaletleri de ciddi şekilde etkileyebileceği ve AfD'nin de orada oy oranını beklenmedik şekilde arttırabileceği yönünde kaygılar var. Şu anda Berlin'de Linke, Sol Parti iki rakibinin yalnızca 2 puan önünde. Yani bu denge de değişebilir.
1: Şimdi 1990'da aslında hani Almanya'nın birleşmesinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen hala böyle Doğu ile Batı arasında ekonomik ve toplumsal farklılıkların sürdüğünü söyleyebiliyoruz bence burada. Çünkü Doğu'ya baktığımızda işte AfD'nin aşırı sağcı partilerin güçlendiğini görüyoruz. Ama mesela işte Berlin'e baktığımızda ya da işte daha Batı'ya doğru gittiğimizde bu durum daha değişiyor.
0: Şimdi
1: Yani
0: burada
1: ve sanırım doğuda da araştırmacılar şunu ifade ediyor. Temsil edilme duygusu problemi var. Özellikle işte bu seçim sonuçları da bunu gösteriyor diyor
0: yani
1: araştırmacılar.
0: entegre olamamış Almanya içinde bir Almanya var diyebiliriz. Niye diyebiliriz bunu? Çünkü 1989 yılında Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra fiziki olarak Almanya birleşmiş olsa da bu birleşme esnasında Almanya tabii demokratik Almanya da Sovyet sisteminin etkisiyle muazzam bir sosyal devlet anlayışı vardı. Yani bütün o baskı rejimi, ülkenin yarısının gizli servis sitesi için çalışıp diğer yarısını ihbar eden bir hale gelmiş olmasına rağmen devlet kurumları, devlet endüstrisi ve bu devlet endüstrisinin çevresinde oluşmuş bir sosyal yapı vardı. Fakat 1980'li yılların neoliberal ekonomik baskın ekonomik akımının da etkisiyle bu demokratik Almanya'da kontrolsüz bir özelleştirme yapıldı. Hatta bu özelleştirmeyi yapması için kurulan kurumun başına getirilen kişi de hala çözülemeyen bir suikastla öldürüldü. Federal Almanya'nın önde gelen iş adamlarından biriydi. Ve daha sonra bu neredeyse bir yağmaya dönüşen bu özelleştirme operasyonu Demokratik Almanya'da çok geniş kitlelerin işsiz kalmasına yol açtı. Ve sosyal haklarını da yitirmeleri bir süre sonra birleşmeyi onlar için anlamsız bir hale getirdi ve üzerine üstlük de işte bu ekonomik sıkıntılar, Demokratik Almanya'nın karşılaştığı sosyal problemler AfD'nin bu topraklarda geniş bir zemin bulmasına imkan sağladı.
1: Şimdi baktığımızda aslında gençlerin de büyük kentlere göçünün oralarda da devam ettiğini görüyoruz 1990'dan itibaren. Çünkü ekonomik sıkıntılar özellikle hani bunun sebebi. Sadece Almanya kendi içerisinden göç almıyor elbette. Dışarıdan da göç almasıyla birlikte AfD'nin aslında işte onu ön plana taşıyan göç karşıtlığı politikasının zemininin de yıllar içerisinde oluştuğunu görüyoruz. Ama bir yandan da sanki işte özellikle Doğu bölgelerinde, Doğu Almanya'da işte bazı seçmenler Berlin'deki böyle siyasi bir takım elitlerin kendi içinde siyaset yaptığını ama onlara asla ulaşamadığını, onları anlamadığını, temsil
0: Bu
1: edilemediğini düşünmeye
0: şu
1: başlıyor.
0: anda çok partili parlamenter sistemlerin temel
1: Temel problemi.
0: problemlerinden bir
1: Evet,
0: tanesi.
1: siyasi
0: Yani
1: ve ekonomik elitlerin kimseyi dinlemediği.
0: evet, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump'ı iktidara taşıyan faktörlerden biriydi. Bugün Avrupa'da da yine iktidarı belirleyen bir faktör haline geliyor.
1: Avrupa'nın farklı ülkelerinde de öyle değil
0: Tabii
1: mi zaten?
0: bu şikayetler her yerde var. Yani bir başkentlere toplanmış bir bürokrasi ve elit grubunun yarattığı o oligarşinin sisteme hakim olması, fakat taşrada yaşayanların dertleriyle hemhal olmaması şu anda Avrupa'nın da derdi haline geldi.
1: Fransa'da da bunu görüyor muyuz acaba?
0: Fransa, şimdi Avrupa'nın her tarafında bunu kademe kademe göreceğiz. Yani İspanya'da Sosyalist Parti iktidarı direniyor ama bakalım normal seçim sürecine kadar, yani tarihine kadar acaba Sanchez direnebilecek mi? İşte Sanchez'i yerinden etmek için İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Afrika'daki İspanya toprakları üzerinden Sebte'de bir göçmen operasyonu düzenledi ve geçen haftalardan itibaren, geçen hafta sonu ve ondan birkaç gün öncesinden itibaren İspanya'nın başkenti Madrid'de ve İspanya'nın çeşitli kentlerinde aşırı sağcı gösterilerde ciddi bir artış gözlemleniyor Miray Önsal. Bunun yanı sıra İngiltere'de yine Reform Partisi ciddi bir şekilde birinci, ikinci parti konumunda çoğu seçim bölgesinde. Fransa'da yine anketler şunu gösteriyor. 1980'li yıllardan beri aşırı sağın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmaması için sürekli olarak merkez partilerle solun, de Gaulle'cu partilerle solun ittifakları vardı. Bu kez Cumhurbaşkanlığı seçiminde o ittifaklar da işe yaramayabilir ve Fransa'da bir aşırı sağcı cumhurbaşkanı görebiliriz.
1: Bir de söylemler gitgide radikalleşiyor. Mesela işte Le Pen'in geçen haftalarda bir açıklaması vardı. Başörtülü kadınların işte kamu yerlerine girememesini, işte girmesini yasaklayacağız gibi böyle çok radikal söylemlerin de gitgide arttığını görüyoruz aslında.
0: İsviçre'de bu konuda yapılan bir referandum vardı yine geçen hafta içerisinde. Bir de Avrupa'ya başlamışken mesela İtalya ile devam edelim. İtalya'da çok ilginç bir olay var. Yine bu aşırı sağın İtalya'daki temsilcisi Meloni hükümeti İkinci Dünya Savaşı sonrasında en uzun iktidarda kalan hükümet olarak rekor kırdı.
1: Evet, rekor
0: Yani
1: kırdı. Doğru.
0: 1415 günü geçti. 2022 yılında Mussolini'nin iktidara gelmesinin 100. yıl dönümünde Meloni hükümetini kurmuştu. Ve bir sonraki seçimlerde de Meloni'nin partisinin yine birinci parti olduğu, hatta şu andaki iktidar ortağı olan partilerden bir tanesi yine aşırı sağcı, hatta daha Meloni'nin partisinden daha sağda olan bir partinin de oy oranını arttırarak parlamentoya geleceği görülüyor.
1: Şimdi Avrupa siyasetine baktığımızda aşırı sağın gençleştiğini de görüyoruz.
0: Tabii ki.
1: Şimdi yıllar boyunca Avrupa siyasetinde hep şey konuşuyorduk işte genç seçmen daha liberal, daha çevreci, daha sol partilere yakın. Yani genelde hani böyle konuşulurdu.
0: Bu o bir
1: Ama
0: halüsinasyondu.
1: araştırmalar tam tersini ortaya koyuyor.
0: Çünkü şimdi 1992 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bir böyle halüsinasyon ortaya çıktı. İşte dünya çok güzel bir yer olacak. Herkes mutlu olacak. Avrupa Birliği'nin daha da etkili ve güçlü bir siyasi ve ekonomik güç olacağı düşünülüyordu. Fakat aradan geçen 30 yılda Avrupa Birliği kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Bir an önce Sovyetler Birliği'nin boşalttığı alanları doldurma ihtirasıyla aslında hiç hazır olmayan ülkeleri bünyesine aldı ve bu işte ülkelerin o bünyeye dahil olması Avrupa Birliği'nin ekonomik gücünü ciddi şekilde törpüledi. Belki demokratik Almanya'nın bile Almanya'ya dahil edilmesi süreci ertelenmeliydi. Dolayısıyla ne oldu? İşte o senin bahsettiğin genç kitleler, yani refahın daha da artacağını zanneden, Avrupa Birliği'nin daha da güçleneceğini zanneden o genç kitleler yabancı göçünün de etkisiyle giderek daha
1: Sağ yöneldiler.
0: sağa yöneldiler ve radikalleştiler. Yani Avrupa'da ciddi bir alım gücü düşüşü var.
1: Düşüşü
0: Şimdi
1: var.
0: geçen cuma günü mesela Almanya'nın önde gelen otomobil markalarından bir tanesinin 100 bin kişiyi işten çıkarma planı var 2030 yılına kadar. Ve bu plan işte federal eyalet yönetimleriyle ele alınıyor, sendikalarla ele alınıyor. Eğer o plan yürürlüğe konacak olursa işte 1929'da Adolf Hitler'i Almanya'da iktidara taşıyan ortamın aynısı bugünün Almanya'sında oluşmaya başlayacak.
1: Şimdi çok ilginç bir araştırma var. 27 Avrupa ülkesinde yapılmış ve yaklaşık 25 bin seçmeni incelemiş bu araştırma. Özellikle genç erkekler arasında aşırı sağ desteğinin dikkat çekici biçimde yükseldiğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre genç erkeklerin %21'den fazlası aşırı sağ partilere oy verirken aynı yaş grubundaki kadınlarda bu oran daha düşük %14'lerde kalıyor. Yani genç erkeklerin daha bu sağ partilere yöneldiğini görüyoruz. Bu aslında sadece bir kuşak farkı değil. Gençler arasında böyle bir cinsiyet farkı da resmen bu eğilimi değiştiriyor gibi görüyoruz. Aynı zamanda şundan da söz etmek istiyorum. TikTok siyaseti.
0: Evet.
1: Belki sizin çok hoşunuza gitmiyor ama AFD'nin çok hoşuna
0: Benim
1: gitmiş.
0: hoşuma gidip gitmemesiyle bir ilgisi yok. Yani maalesef o sosyal mecra, sosyal medya mecrası çağımızın bir gerçeği haline geldi ve çok ciddi bir siyasi problem.

0: propaganda aracı haline dönüştü.
1: Şimdi AfD'ye baktığımızda, Almanya bazında değerlendirdiğimizde, Avrupa'daki pek çok geleneksel partiden daha erken ve daha agresif biçimde bu sosyal medya hesaplarını kullandıklarını görüyoruz.
0: Tabii.
1: AfD'nin özellikle. Ve Saksonya-Anhalt seçim kampanyasında da yine AfD'nin genç bir adayı var, Ulrich Siegmund diye. Ve sosyal medya stratejisi de özellikle dikkat çekiyor bu ismin. Çünkü Siegmund klasik bir politikacı görüntüsü yerine daha böyle gündelik hayatını gösteren, işte kısa videolar paylaşan, daha karmaşık konuları gençlerin anlayabileceği bir şekilde işte o bir dakikaya sığdırabilen bir figür. Ve sistemin dışından gelen genç bir siyasetçi gibi kendini konumlandırıyor.
0: Evet.
1: Ve burada aslında bir iletişim stratejisi de görüyoruz. Bunun ne kadar
0: Kesinlikle.
1: önemli olduğunu da görüyoruz. Yani burada mesele yalnızca işte TikTok kullanmak değil ama sosyal medyayı da siyasi iletişimin dilini değiştirdiğini
0: Şimdi
1: görüyoruz.
0: aşırı sağın iktidara gelmek için kullandığı en önemli argümanlardan veya enstrümanlardan bir tanesine toplumun korkularını oynamak.
1: Evet.
0: Adolf Hitler de Almanya'da bu korkulara oynayarak iktidara gelmişti. Şimdi bunun bir benzerini işte göçmenler üzerinden görüyoruz.
1: Evet. Ve algoritmaların da çoğu zaman öfke, korku ve çatışma gibi mesajları daha hızlı yaydığını da
0: Şimdi
1: görüyoruz.
0: TikTok sosyal mecrasının kaynağı neresi? Çin Halk
1: Evet.
0: Cumhuriyeti. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti olarak siz veya Rusya olarak siz Almanya'da ortalığın Avrupa'da istikrarın bozulmasını istemez misiniz? İstersiniz. Şimdi bu AfD seçmeninin en önemli özelliklerinden bir tanesi ne Miray Önsal biliyor musun?
1: Nedir?
0: Rusya ile masaya oturulmasını istiyor.
1: Evet, doğru.
0: Yani
1: Seçim şeylerinde vardı.
0: Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesini,
1: Ukrayna'ya destek
0: Ukrayna'ya
1: verilmemesini.
0: destek verilmemesini isteyen bir seçmen.
1: Evet.
0: AfD seçmeni. Şimdi dolayısıyla siz TikTok algoritmalarını yöneten bir ülke olarak veya o TikTok algoritmalarını yöneten bir ülkenin müttefiki olan Rusya olarak neyi tercih edersiniz? Bu
1: Evet.
0: mecranın çok verimli bir
1: Kullanılmasını.
0: şekilde kullanılmasını
1: Evet.
0: arzu edersiniz. Belli ki bundan arzu ettikleri verimi alıyorlar.
1: Şimdi çok güzel bir kavramdan söz ettiniz aslında, korku. Yani o korkunun aslında yaşanıyor olmasına gerek yok. Ama gelecekte bunun olabileceği üzerinden siyaset çok
0: Tabii.
1: fazla yapılıyor
0: Şimdi
1: söylemlere baktığımızda.
0: yani ben bir iletişim akademisyeni olsam veya yarım kalan tezime devam edecek olsam bu konuyu sadece şu İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarındaki Septe'de yaşanan olayların ardından sosyal medyaya yayılan görüntü ve haberler üzerine bir tez yazmak isterdim.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü o tez sadece İspanya değil Avrupa genelinde işte o senin biraz önce bahsettiğin korkuyu yaymak üzere yapılmış bir operasyondu. Ardından sosyal medya bu korkuyu yaymak için bütün gücüyle kullanıldı bir takım
1: Evet.
0: mecralar tarafından.
1: Ya algoritmalar hakikaten orada deli gibi çalıştı ve
0: Tabii.
1: o dalga dalga yayıldı ve siyaseti resmen
0: Şimdi
1: yönlendirdi.
0: tabii biz programlarımızda sık sık konuşuyoruz. Meta'nın hiç de masum bir sosyal medya yapılanması olmadığı, özellikle kız çocuklarını manipüle etmeye yönelik olarak bir çalışan bir mecra olduğu artık Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde de kabul edilen bir gerçek haline geldi. Yani özellikle bu sosyal medya mecraları ister Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olsun, ister Çin ya da Rusya kaynaklı olsun, kötü haber ve olumsuzluklar üzerine
1: Evet.
0: kurgulanıyor.
1: Doğru.
0: Kötü haberler daha çok ilgi çekiyor. Maalesef insan doğasında da böyle bir şey var. İnsanlar iyi haberlerden ziyade kötü haberleri merak etmeye ve izlemeye daha yatkın. Ve bundan faydalanıyor. Bu içgüdüden faydalanıyor sosyal medya mecraları.
1: Ama bu sosyal medyada işte korku kültürünün yayılmasıyla birlikte aslında neyi görüyoruz? Bu Avrupa'da radikal sağın artık yalnızca böyle sistemin kenarında duran, radikal işte
0: Değil.
1: böyle yalnız bir hareket olduğunu
0: Hayır.
1: değil, aslında birçok ülkede neredeyse hükümet kurabilecek, seçim kazanabilecek, ana akım partilerin hatta politikalarını değiştirebilecek, bunları değiştirmeye zorlayabilecek bir güçte olduğunu görüyoruz. Aslında bu başka bir dönüşüm yaratmaya başlıyor.
0: Başladı bile. Şimdi merkez partilerin marjinal hale geldiği
1: Evet.
0: bir süreci izliyoruz. Hem bu Fransa'da gerçekleşiyor, hem Almanya'da gerçekleşiyor.
1: Avusturya'da, Hollanda'da yine
0: Kesinlikle.
1: örnekleri var. Aslında işte dediğimiz gibi aşırı sağın etkisi yalnızca aldığı oy oranıyla ölçülemiyor. Siyasi tartışmanın sınırlarını değiştirmeye
0: Tabii
1: başlıyor.
0: Latin Amerika'da

0: Mesela şimdi bunu görüyoruz. Latin Amerika'da genellikle sol partiler seçim zaferi kazandığı zaman bu medyada çok konuşulur ama şu anda son 6 aydır Latin Amerika'daki seçim sonuçlarını mesela kapsamlı bir şekilde tahlil edilmesi lazım. Ne oldu da Brezilya haricindeki bütün Latin Amerika ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri yanlısı bir iktidar kuruluyor?
1: Şimdi bir de AFD şu an tek başına eyalette hani hükümet kuramıyor. Ama şunu da aslında görmüş oluyoruz. Kuramasa bile matematiksel olarak gitgide zorlaştırıyor
0: Şimdi
1: durumu.
0: bak orada
1: Diğer
0: çok
1: siyasi partiler AFD ile koalisyon yapmayı reddediyor.
0: bak bu işte bak Adolf Hitler'in Nasyonel Sosyalist Parti'nin de taktiğiydi. AfD de bundan yararlanıyor. Şimdi Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılan seçimlerde AfD bu eyalette oyların %43,8'ine aldı.
1: Aldı.
0: Eyaletteki 83 sandalyeli parlamentoda 39 sandalye kazandı. Tek başına iktidar olamıyor.
1: Olamıyor.
0: Şimdi bunun karşısında ne olacak? Bunun karşısında diğer partiler, Hristiyan Demokratlar, Hristiyan Demokrat Birlik, Yeşiller, işte Sol Parti bir koalisyon hükümeti kurmaya çalışacak. Fakat kendi aralarında anlaşamayacaklar.
1: Evet.
0: Varsayalım anlaştılar, çözüm üreten ve uzun vadeli bir hükümet olamayacak ve AfD sonra kalkıp ne diyecek? İşte
1: Yapamadınız.
0: bu partiler Almanya'nın sorunlarına çözüm üretemiyor. Yani buradaki çözümsüzlük, bu aritmetik yetersizlik gibi görünen bu olay, AfD canım işte hükümeti kuracak kadar sandalye kazanamadı diye eğer kendilerini teselli ediyorlarsa, bu çözümsüzlük manzarası aslında bir sonraki seçimde AfD'nin veya bu tür aşırı sağ partilerin de ayrıca iktidara gelmek için aceleleri yoktur. Son derece sabırlı bir şekilde süreçleri yürütürler. Bir sonraki seçimde AfD şunu biliyor. Bu çözümsüzlük, bu
1: Beni
0: parçalı yapı
1: güçlendirecek.
0: karşısındaki parçalı yapı kendisini bir sonraki seçimde kesinlikle iktidara taşıyacak.
1: Ve
0: Hatta
1: daha da bunu güvendiği için daha da radikalleşebilirler mi?
0: tabii ki daha da radikalleşebilirler. Saksonya-Anhalt eyaletinde hatta AfD'nin oradaki adayı şunu önerdi. Hemen yeni bir seçim yapabiliriz dedi.
1: Kendilerine güveniyorlar.
0: Tabii ki çünkü bu manzara karşısında şundan emin. Bir sonraki seçimde daha fazla seçmen kendilerini destekleyecek veya diğer partilerin seçmenleri sandığa gitmeyecek.
1: Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi diğer partiler dışlıyor, koalisyon kurmayacağız diyor ama onu dışarıda tutmak radikalleşmeyi azaltmayacak. Tam
0: Tabii ki.
1: tersi daha belki arttıracak. Yani seçmene de şunu veriyor aslında mesaj olarak. Sistem bize karşı. Bu düşüncesini
0: Tabii ki
1: seçmeni daha da güçlendiriyor.
0: patronlar bizi istemiyor.
1: İstemiyor, biz
0: Tabii ki.
1: istemeyeniz.
0: Tabii
1: Orada bir mağduriyet şeyi de var, gücü de var.
0: en büyük otomotiv markası 100 bin kişiyi kapının önüne koyarken, işsiz bırakırken patronlar bizim siyasette belirleyici olmamızı istemiyorlar. Bakın ne güzel bir AfD söylemi
1: Evet.
0: buldum size. Yani dolayısıyla bu aslında dediğim gibi bu çözümsüzlük manzarası AfD'ye yarayan bir manzara. Tabii burada bizim esas düşünmemiz gereken başlıklardan bir tanesi önümüzde bu konuyla ilgili sadece çok başlık var ama bugün Avrupa'da 6,5-7 milyon Türk kökenli insan yaşıyor.
1: Evet.
0: Yani Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de yaşanan bu gelişmeler Türkleri nasıl etkileyecek? Veya
1: Kesinlikle.
0: Türkler nasıl bir siyasi örgütlenmeye gitmeleri gerekiyor? Önümüzdeki dönemlerde bu seçim sonuçlarının ardından Berlin'deki ve diğer Alman eyaletlerindeki seçim sonuçlarının ardından belki de bunları konuşmamız gerekecek.
1: 20 Eylül'de aslında Berlin'de seçime gidiyor ve dediğiniz gibi bunları daha sık konuşacağız gibi de duruyor. Öne çıkan isimlerden biri de Elif Eralp.
0: Evet.
1: Türk kökenli hukukçu, aynı zamanda kendisi Sol Parti Die Linke'den öne çıkan bir aday.
0: Evet.
1: Ve son anketlerde de gerçekten güçlü bir şekilde bu yarışı yürüteceği de gözüküyor Eralp'in.
0: Daha ziyade sosyal politikalara dair verdiği mesajlarla ön plana çıktığı görülüyor.
1: Şimdi
0: Evet.
1: farklı siyasi tablo
0: İki
1: var.
0: uç
1: İki uç var.
0: mücadele
1: Evet, bir
0: edecek artık.
1: tarafta Almanya'nın işte iki yüzü, bir tarafta AfD yükseliyor, bir tarafta Die Linke'nin hani
0: Ona
1: Berlin'de.
0: direnmeye ama işte 20. yüzyıl siyasetini ve tarihini iyi irdeleyecek olursak Birinci Dünya Savaşı'nda işte Almanya'da özellikle o dönem Bolşevik devriminin de etkisiyle Rosa Luxemburg'un başını çektiği fikir insanlarının ortaya çıkardığı sol hareket Spartakistlerle Nasyonel Sosyalistlerin mücadelesi vardı. Ve bu mücadelede İbre ordunun müdahalesi neticesinde Nasyonel Sosyalistlerden yana döndü.

0: Orada solu tamamen ezdiler ve akabinde nasyonel sosyalizm siyaset sahnesine büyük bir sabırla sonunda hakim olacağı noktaya geldi.
1: Bakalım Berlin'de durum nasıl olacak?
0: Şimdi tabii ki mesela şimdi konuşulması gereken konulardan bir tanesi bana kalırsa vaktimiz azalıyor ama önceki hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcileri Witkoff'la Kushner Moskova ve Kiev'i ziyaret ettiler. Genel kanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek istediği yönünde. Ama bana sorarsan acaba gerçekten Amerika Birleşik Devletleri bunu mu istiyor yoksa Rusya'nın Almanya ile girişeceği bir savaşın zeminini mi hazırlıyor?
1: Evet, güzel bir soru.
0: 2018 yılından bu yana Amerikan yönetiminin Berlin yönetimini nasıl istismar ettiğini, aşağıladığını dikkate alırsak maalesef Ukrayna Savaşı'nın boyutunun farklı bir noktaya doğru gittiğini bu Almanya'daki seçim sonuçlarıyla beraber görme tehlikesi olduğunu düşünüyorum.
1: Ve dediğiniz gibi hani Ukrayna meselesi önemli başlıklardan AfD'nin de ön plana attığı. Ukrayna'ya artık destek verilmemesi gerektiği. Yine Avrupa'da bunu destekleyen birçok siyasi eğilimin olduğunu da görüyoruz. Yani resmen oradaki seçimlerin belirleyici unsurlarından biri Rusya-Ukrayna karşısındaki tavır.
0: Tabii şimdi her ne kadar Ukraynalıları kendilerinden gördükleri için yani Hristiyan ve sarışın oldukları için diğer göçmenlere yeğleseler de o kadar ciddi bir göç oldu ki Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine ve kayıtsız şartsız bir şekilde bu insanlar kabul edildiler ama istihdam piyasasını tabii ki zorluyor ve onun haricinde de Almanya'nın kaynaklarının silah ve mühimmat üretimi anlamında veya transferi anlamında Ukrayna için kullanılıyor olması da çok ciddi bir kesimi rahatsız ediyor. Bunu sorgulatıyor. Ve tabii ki Ukrayna savaşına siz müdahil oldukça kendi üzerinizdeki savaş baskısı artıyor. İşte 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda bir Ukrayna askeri kargo uçağına yönelik olarak drone saldırısı girişimi olduğu, Berlin'de Rus ajanları tarafından kullanılacak bir silah deposunun ele geçirilmesi gibi vakalar Alman halkına şu anda büyük bir refah içerisinde görece olarak yaşayan Alman halkına biz bu işlerin içinde ne arıyoruz sorusunu solduruyor.
1: Tedirginlik veriyor.
0: Tabii ki.
1: Lavrov'un açıklamaları vardı. Bu bir savaş başlangıcıdır gibi hani
0: Tabii
1: böyle.
0: tabii. Tabii. Yani şu anda Almanya'nın Rusya'ya karşı son 10 günde yürürlüğe koyduğu kararlara baktığımız zaman tarafların savaşın sadece bir adım gerisinde olduğunu bile söyleyebiliriz.
1: O zaman baktığımızda Avrupa siyasetinin önümüzdeki yıllarda en önemli meselesi yalnızca sağ ile sol arasındaki bu rekabet değil, büyük şehirlerle çevre bölgeler, işte değişimi isteyenlerle değişimden endişe duyanlar arasında giderek büyüyen mesafe olacağını görüyoruz ve klasik işte eğilimlerden çok daha farklı hareketler olduğunu görüyoruz. Ekonomik huzursuzluğunun bazı seçmenleri sola, bazılarının da aşırı sağ taşıdığını görüyoruz. Böyle özetleyebiliriz.
0: Evet.
1: Ekleyecekleriniz var mı?
0: Evet yani bu Almanya'da Berlin eyalet seçimlerinden sonra bu konuyu bir kez daha ele almak gerektiğini de düşünüyorum. Dediğim gibi çünkü buradaki esas mesele Avrupa'da yaşayan 7-7,5 milyon Türk kökenlinin, Türk
1: Evet.
0: vatandaşının geleceğinin ne olacağı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yarım saat boyunca başka haberleri Mehmet Kancı ile ele aldık. Yönetmenimiz Murat Baran'a da çok teşekkürler. Haftaya Salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Kullandı artık bir faydası yok. Çevremiz dağılmış, ortak paydası yok. Sevişenler mi gitti yoksa bana mı öyle geldi? Oyuna devam ama eski havası yok. Bana biraz umut ver.

öfke sarsılıyor ve umurunda değil. Umurunda olsa bile eski durumunda değil. Hep aranıyor ama bulunanlar cılız. Kerteniz oynamış eski konumunda değil. Bana biraz umut ver.

ver, biraz umut ver, biraz umut ver. Belki yeniden başlasın. Savaşlar birbirine benzer, kazanan olmaz. Kazandığını sanma, kayıplarına bak biraz. Cebindekinin yarısını ödedin silahlara. Şimdi diyorsun ki yalnız barış adına bana biraz umut ver.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Bugün sizlere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te doğan Yahya Kemal Beyatlı'nın çok güzel, çok anlamlı, olağanüstü bir şiirini sunacağız. İstanbul'un en güzel camilerinden Süleymaniye'yi, bu eşsiz caminin yarattığı ortamı en etkili biçimde anlatan bir şiirdir Süleymaniye'de Bayram Sabahı. Mimar Sinan'ın 1550'lerde taşa hayat veren ustalarla yaptığını, Yahya Kemal 1920'lerde kalemle aksettirmiş ve Süleymaniye Camii'ni yansıtan görkemli şiirini yazmıştır. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen

0: en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. En güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin. Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi. Taşımış harcını gazileri serdariyle, taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle. Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne, uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları, bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi kubben altında bu cumhura bakarken, şimdi senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Gördüm, ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar saf idi siması bu mümin neferin, kimdi? Banisi mi, mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türkoğlu bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu. Yüzü dünyadaki yiğit yüzlerinin en güzeli. Çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran, hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız, hem kanımız, hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi, hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta, bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var belli, derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa. Çarpıyor birbiri ardınca, o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Bayezid'den, Van'dan, aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher. Kadın, erkek ve çocuk, gönlü dolanlar yer yer. Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını. Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a, gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı, doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızası.

0: Aslında bugün buz pateni pistlerinin unutulmaz çiftlerinden Jane Torval ve Christopher Dean'den söz edeceğiz. Tek kanallı TRT yıllarının bu unutulmaz ikilisi buz üzerinde o kadar rahattı ki sanki yerçekimini reddediyor ve sizi bambaşka bir rüyanın içine çekiyorlardı. Bu muhteşem çiftten söz edildiği anda ilk akla gelen 1984 Saraybosna Kış Olimpiyatlarında sahneledikleri Bolero performansıdır. O gün eşsiz kimyaları, zarafetleri ve muhteşem yetenekleriyle buz pistine adeta duygularını yazmış ve jüriden tam puan alarak tarihe geçmişlerdi. Jane Torval ve Christopher Dean çiftini efsane yapan sadece aldıkları puanlar değildi. Çünkü aralarındaki o inanılmaz telepatik bağ bugün bile konuşulan ve eşine az rastlanan bir uyumdu. Biri polis, diğeri sigorta memuru olan bu iki genç hayatlarını bu sanata, bu spora adadıklarında buzun katı kurallarını esneterek spora tiyatral bir derinlikte kattılar. Hatta insanlar yıllarca onların gerçek hayatta da bir çift olup olmadığını merak etti. Ancak onlar aşkı yaşamaktansa aşkın koreografisini buz üstünde sergilemeyi seçmişti. 1994 yılında amatör pistlere geri dönüp tekrar madalya kazanarak zamanın onlardan hiçbir şey alamadığını ispatlarken yine çok zariftiler. Zaten bugün bile buz dansı dendiğinde referans noktası hala 1984 yılındaki o eşsiz bolero performansıdır. Çünkü bu performans adeta insan ruhunun fiziksel bir dışa vurumuydu. Jane ve Christopher buz üzerinde birer heykel gibi durup müzik başladığında aniden canlanan ve izleyiciyi bambaşka evrenlere götüren sihirbazlar adeta. Ne yazık ki onlar artık bugün pistlerde yok ve buz pistleri sanki eskisinden daha soğuk. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 3.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Ömer Çelik, hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Savunma sanayini geliştirmeye yönelik adımlar atılmaya devam ediliyor. Habelsan bu kapsamda Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Programla ilk etapta 500 uzman yetiştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovan programıyla savunma sektörünün insan kaynağının güçlendirileceğini söyledi. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Sebze meyvede yukarı